0: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
1: Radyo Radar 91.8.

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: sanarsa.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
2: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
2: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
1: Haftanın özeti.
2: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hak İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hak İş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
1: Haftanın özeti.
2: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
0: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Haftanın özeti.
2: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç,

0: ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın führeri oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hak İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hak İş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastaya yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadar zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 0009. Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 2927. Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0887. Küçükkapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Feridun Düzağaç'la karşınızda olacağız.

0: Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Akdeniz'in sıcak ikliminde Adana'da geçiren sanatçı, ilkokul eğitimini Adana Hayriye Kemal Kus'un ilkokulunda tamamladı. Ardından Seyhan Ortaokulu'nda eğitimine devam eden Düzağaç, liseyi ise Adana Borsa Lisesi'nde okudu. İşte tam da burada okul korosunda ilk kez müzikle ciddi bir şekilde tanıştı.
1: Düşler sokağından bir gece vaktiydi, cepliğinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi, aşk

Sanatçının üniversite yılları onun hayatında dönüm noktası oldu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne giren Düzağaç'ın müzik tutkusu onu ders kitaplarının çok ötesine taşıdı. 1988 yılında dört arkadaşıyla birlikte Tını adını verdikleri grubu kurdu. Amaçları kendi müziklerini üretmek, kendi şarkılarını yazmaktı.

Sanatçının ilk bestelerinden biri, ünlü şair Özdemir Asaf'ın unutulmaz şiiri Lavinia'ydı. O dönemde özel radyolar Türkiye'de yeni yeni yayın hayatına başlamıştı. Lavinia, kısa sürede dinleyicilerden yoğun istek alan şarkılardan biri oldu. Hatta Ferdi Tayfur'un Emmioğlu parçasından sonra ulusal bir radyoda en çok istek alan ikinci şarkı olarak kayıtlara geçti. Demir.

Feridun Düzağaç yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda bir şair. 1990 yılında 13 amatör şair arkadaşıyla birlikte İlk Rüzgar adını verdikleri şiir kitabında yazılarını yayınladı. Bu, onun için müziğin sadece seslerden ibaret olmadığını, kelimelerin büyüsüyle de bestelendiğini gösterdi. 1993'te Tını grubuyla hazırlanan demo kayıtlar, Öğrenci İndirimi adıyla Ada Müzik tarafından yayımlandı. Bu kayıtlar bir dönemin gençlik enerjisini, üniversite yıllarının saf heyecanını yansıtıyordu. Çıktı.

1997 yılında ise Feridun Düzağaç ilk solo albümünü Beni Rahatta Dinleyin çıkardı. Bu albümde derin sözleri ve güçlü besteleriyle dinleyicilerin dikkatini çekti. Ardından kariyerinde kilometre taşı olacak albümler peş peşe geldi. Her albümde farklı bir ruh hali, farklı bir dönem vardı. Bir albümde daha politik ve sert tınılara yönelirken, bir diğerinde daha kırılgan ve romantik bir tavırda karşımıza çıktı. İşte bu yüzden dinleyiciler onu sadece bir şarkıcı değil, bir hikaye anlatıcısı olarak gördü.

Firuze Ağaç sadece müzikte değil, sinema ve televizyon dünyasında da kendini gösterdi. 2005'te Gece 11.45 filminde, 2007'de İki Süper Film Birden isimli yapımlarda yer aldı. 2008'de vizyona giren Aşk Tutulması filminde konuk oyuncu olarak bir doktoru canlandırdı. Aynı yıl Şevva Sam'la birlikte Derman dizisinde başroldeydi. 2018'de ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin oynadığı Hadi Be Oğlum filminde kendisi olarak karşımıza çıktı.

Sanatçının birçok şarkısını yazdığı özel bir yer vardı. Bozcaada. Adanın dinginliği, doğası ve tarihi dokusu onun için adeta bir ilham kaynağı oldu. Kimi zaman aşkı, kimi zaman hüznü, kimi zaman da yalnızlığı bu atmosferlerde notalara döktü. Sanatçının 2009 yılında Beni Bırakma şarkısının klibi Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde yılın klibi ödülünü kazandı. 2014 yılında ise Radyo Boğaziçi tarafından en iyi rock sanatçısı seçildi. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Feridun Düzağcı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Mehmet ile Sıddi Hatun evlenir. Böylece Süleyman Bey, Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi olur. Süleyman Bey 1454 yılında ölür. Süleyman Bey ile alakalı çok önemli bir başka nokta ise torunu olan Gülbahar Ayşe Hatun, 2. Beyazıt'ın eşi olup Yavuz Sultan Selim'in de öz annesidir. Yavuz Sultan Selim ise 1515 yılında Dulkadir Oğulları Beyliğini yıkarak kendi topraklarına katan Osmanlı Sultanı'dır. Türbe'ye gelince, kitabesinde yazdığı şekliyle 1440 yılında, yani daha Süleyman Bey hayattayken yapılmıştır. Kitabede burası için imaret denilse de alt kısmı cenazelik, üst kısmı ise açık mescit şeklinde kullanılan ilginç bir türbedir. Şu andaki durumu ise oldukça harap bir vaziyette olup bakıma muhtaç bir haldedir. Sandukası çalınmış, duvarlarına yazılar yazılmış, defineciler tarafından adeta talan edilmiş bir haldedir. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim'in de dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu çok önemli yapıya gereken önem bir an önce verilerek acil ve ciddi bir restorasyon çalışması yapılmalıdır.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi açıdan oldukça önemli, farklı mimarisi ile de oldukça ilgi çeken bu türbenin belki de tek olumsuz yanı ulaşım zorluğudur. Halkın türbeyle kolayca kucaklaşması için yetkililerin bu olumsuzluğu bir an önce gidermesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
2: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.
4: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa, evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hak İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hak İş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana bor olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Endülüs, tarihi olarak İber Yarımadası'ndaki bölgeye verilen bir isimdir. İspanya ve Portekiz'in bazı kısımlarını içeren bu bölge, İslam'ın İber Yarımadası'na yayılmasına ve burada kurulan İslam medeniyetinin gelişimi ile ilgili önemli bir dönemi temsil eder. İslam'ın İber Yarımadası'na yayılması, işte burada başlıyoruz. 711 yılında Berberi komutan Tarık bin Ziyad ve ekibi İber Yarımadası'na doğru yola çıkar. Ne olduysa o zaman oldu ve Endülüs Müslümanlar tarafından fethedildi. O andan itibaren İslam'ın bu bölgeye yayılması başlamış oldu. Müslümanlar yaklaşık 800 yıl boyunca bu topraklarda hüküm sürdü ve Endülüs Emevi Devleti'ni kurarak İslam kültürünü ve medeniyetini bu topraklarda yaydılar.

medeniyetinin gelişimi işte burada biraz daha resmi hale giriyoruz. Endülüs, İslam'ın altın çağı olarak bilinen bir döneme tanıklık etti. Müslüman hükümdarlar Endülüs'ü İslam medeniyetinin merkezi haline getirdi. Ve bu dönemde Endülüs, bilim, felsefe, matematik, tıp, astronomi, mimari ve edebiyat gibi birçok alanda büyük bir gelişme yaşadı. Endülüs, İslam dünyasında önemli bir entelektüel ve kültür merkezi haline geldi. Endülüs, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi topluluklarının bir arada yaşadığı nadir dönemlerden birini temsil eder. Müslüman yöneticiler, farklı dinlere mensup olanlara dini özgürlük ve koruma sağladılar. Bu dönemde Hristiyan ve Yahudi bilginler İslam medeniyetine katkıda bulundular ve İslam kültürünü benimsemeye başladılar. Bu hoşgörü ortamı, farklı kültürlerin buluşmasına ve kaynaşmasına olanak tanıdı. Endülüs, mimaride ve sanatta büyük bir atılım yaşadı. Göz alıcı camiler, göz kamaştırıcı saraylar, büyüleyici köprüler ve büyüleyici bahçeler inşa edildi. Endülüs, Arap, Berberi ve Hristiyan etkilerinin bir arada yer aldığı benzersiz bir sanat ve mimari tarzının doğduğu bir merkez haline geldi. Ayrıca Endülüs'te edebiyat, müzik ve tarımda da büyük ilerlemeler kaydedildi.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Nöbetçi Eczaneler.
2: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-231-0009. Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352-236-2927. Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-320-0887. Küçükapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352-222-4750. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-221-2227.
5: Nöbetçi Eczaneler. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde Vizyon İnşaat Güvencesi ile hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
7: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Yayın tekrarı.
8: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
9: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım, ben Duygu Sarınca. Bugün yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Nurettin Gül ile birlikteyiz. Bu yayın için bizlere sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Başkanım hoş geldiniz.
10: Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
9: Nasılsınız?
10: Evet, çok şükür iyiyiz. Kayseri'deyiz. Güzel bir hava var Kayseri'de. Elhamdülillah. Kayseri'de güzel bir çalışma yaptık. Dün divan toplantısı vesilesiyle gelmiştik. Bugün de Kayseri'de yayınımızdan sonra da ilçe ziyaretlerimiz olacak. Kayseri'de bulunmaktan dolayı iyiyiz. Ve bizleri bugün burada ağırladığınız için de tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
9: Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz diyoruz. Evet. Başkanım, sizi tanıyarak başlayalım mı?
10: Evet, Nurettin Gül, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı olarak partimizde görevimizi yürütüyoruz. Aslen Elazığlıyım. 3 yılı aşkın bir zamandır partimizin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Daha öncesinde yine partimizin MKYK üyesi olarak görev yapıyorduk. 2023 seçimlerinde Genel Merkez'de Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yaptık. 6 Şubat depreminde yine Genel Merkezimizde kurmuş olduğumuz kriz masasının başkanlığını yaparak deprem bölgesinde yapılan partimizin, teşkilatlarımızın yaptıkları yardımlarla alakalı organizasyon sürecini yürütmüştük. Onun öncesinde de partimizin Erbakan Vakfı döneminde eğitim başkan yardımcılığı, yine partimizin ilk kuruluş döneminde genel merkez eğitim başkan yardımcılığı gibi birçok görevimiz oldu. Şimdi de partimizin teşkilat başkanı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
9: Allah kolaylık versin.
10: Teşekkür ediyorum.
9: Peki Türkiye geneline bakacak olursak teşkilatlanma nasıl ilerliyor? Oy oranı kaça ulaştı?
10: Evet, tabii oy oranı kaça ulaştı? Oradan başlayalım. Oylar tabii sandıkta çıkacak ama elbette ki bizler sahada görmüş olduğumuz tabloya bakınca, teşkilatlamadaki yükselişimize bakınca, işte belki birazdan detaylarına gireriz, üye sayılarındaki artışımıza bakınca, oy oranımızın bir önceki seçimde, yani son 31 Mart seçimlerinde almış olduğumuz %7'lik oyunun çok çok üstüne çıktığını elhamdülillah bunu görüyoruz. Bunun da şundan dolayı.

0: mahalle başkanlıkları ve sandık yönetimlerine kadar teşkilatlarımızı kurduk. Milli Görüş Hareketi zaten bir teşkilat hareketidir. Partimizin en güçlü yönü teşkilatı hep olmuştur bugüne kadar. Bunu da tabii çok önemsiyoruz. Elhamdülillah bu konuda teşkilatlarımız şimdi özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra bir sonraki seçimlere de hazırlık olması adına çok ciddi bir teşkilatlanmaya dönemine girdik. Burada da yapmış olduğumuz ziyaretlerde de işte dün burada Kayseri'de yapmış olduğumuz divan toplantısında ilçelerimizin, kadın ve gençlik kollarımızın yapmış oldukları çalışmaları, mahalle ve sandık teşkilatlarında ne durumda olduklarını, bunları yerinde inceliyoruz, yerinde denetliyoruz, raporlarını alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman partimiz önceki yıllara göre teşkilatlanma adına daha da şu anda güçlenmiş durumda. Ve yine üye sayısı bakımından da değerlendirdiğimizde 31 Mart seçimlerinde 507 bin üyemiz vardı. Şu anda Yeni Refah Partimizin üye sayısı 703 bin üyeye ulaştı. En son 1 Temmuz tarihinde Yargıtay'ın açıklamış olduğu resmi rakamlara, resmi verilere göre 703 bin üyeyle Yeni Refah Partisi şu an siyasi partiler içerisinde en çok üyesi bulunan 3. parti. Adım adım 2. parti ve nihayetinde 1. parti olmak için çalışıyoruz. Şu anda ilk önümüze koymuş olduğumuz hedef 1 milyon üye hedefi. Son 3 yılda 2023 seçimlerinden bugüne kadar geçen zaman dilimi içerisinde 14 Mayıs'tan bugüne kadar üye sayımızı yaklaşık olarak 450 bin artırmışız. Evet, 450 bin üye 3 yılda, son 2 yılda ise 200 bin artırışı yapmışız. Bu da sahada halkımızın partimize olan teveccühünü gösteriyor. Evet. Bu teveccüh doğal olarak sandığa yansıyacaktır. Dolayısıyla 31 Mart'ta aldığımız %7'lik oy oranında artık değiliz. Şimdi daha büyük oranlara sahip olduğumuzu elhamdülillah görüyoruz. İnşallah bunun neticelerini de seçim yaklaştıkça, daha somut anketler ortaya konuldukça ve nihayetinde sandıkta görmüş olacağız.
1: Evet. Şimdi bir yanda oy oranı artıyor, yükseliyor. Vatandaşların ilgisi de artıyor. Sizi sahada görüyorlar özellikle. Ancak bir yandan da teşkilatlarda istifalar var. Kayseri'de de var. Son zamanlarda birkaç isim istifasını verdi. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar size nasıl yansıyor?
0: Evet, tabii bütün siyasi partiler içerisinde ister istemez bu tarz böyle istifalar, parti içerisinde bir takım anlaşmazlıklar gayet doğal olabiliyor. Hele hele günümüzde belki de Cumhuriyet tarihinde görülmemiş, iktidar açısından bunu söylüyorum, diğer siyasi partilerin özellikle çok yakın takip edildiği iktidar tarafından ve transferlerle alakalı çok yoğun bir mesainin harcandığı bir döneme maalesef şahitlik ediyoruz. Bizim en zor, en sıkıntılı dönemlerde 90'larda Refah Partisi döneminde bile siyaset bu kadar düşmemişti diye ifade edeyim. Bugün iktidar diğer siyasi partileri özellikle içini boşaltmak için kendilerine özellikle Yeni Refah Partisi'ni en önemli siyasi açıdan söylüyorum bunu, tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla Yeni Refah Partisi ile daha fazla ilgili oluyorlar. Bu anlamda da ister istemez parti içerisinde bazı arkadaşlarımızın, işte belediye başkanlarımız vardı, bazıları ayrıldılar. Kimi bağımsızda, kimi AK Parti'ye geçiş yaptı. Diğer siyasi partilerde de zaten Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiden bile insanlar eğer istifa edip AK Parti'ye geçiyorsa buradaki baskıyı, dayatmayı veya artık biz buna siyasi şantaj, siyasi rüşvet diyoruz. Bu konuyla alakalı defaatle açıklamalarımız oldu. Burada tabii omurgalı olmak lazım. Bir insan seçilmiş olduğu partiye önce bir bu değeri vermesi lazım. Vatandaş bu partiye oy verdi. Bazen şahıslar şunu söyleyebiliyor: İşte bu oylar benim oyumdur, dolayısıyla vatandaş bana oy verdi. Madem vatandaş size oy verdiyse, o zaman gidip bağımsız aday olsaydınız, niye Yeni Refah Partisi'nde aday olmak için kapıları aşındırdınız, genel merkeze geldiniz, gittiniz, illa aday olayım diye ısrarda bulundunuz, adeta yalvardınız. Madem bu kadar güçlüydünüz, herhangi bir, Türkiye'de 180 tane siyasi parti var, onlardan herhangi biriyle seçime girebilirdiniz. Ama siz ısrarla Yeniden Refah Partisi'ne aday olmak istediniz. Ben bu örneği hep veriyorum. Şanlıurfa'da malum Kasım Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdı ve seçildi. Kasım Bey partimizden ayrıldığında Şanlıurfa'da bizim üye sayımız 31 bindi.

0: Ama şimdi bizim Şanlıurfa'daki üye sayımız 40 bini aştı. Bakın şurada tabloya da bakıyorum. Türkiye'nin her ilinde özellikle belediyelerimizin ayrıldığı noktalarda, ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partimizin üye sayıları katlanarak
1: bir düşüş
0: artmış. Bu her noktada böyle. Çok ilginçtir. Vatandaş buna bir tepki koymuş. Ben sana oy vermedim ki, ben sana değil Yeniden Refah Partisi'ne oy verdim diyerek bu seçilen insanların da şunu düşünmesi lazım. Bunlar evet kendi şahsi çevresinin elbette ki insanların bir potansiyeli olabilir. Biz bunu göz ardı etmemiyoruz tabii ki. Fakat bir parti gerçeği var. Bugün girsinler bakalım bu ayrılan arkadaşlar, ayrılan belediye meclis üyeleri, gitsinler bakalım başka bir yerden aday olabilecekler mi? Gitsinler bakalım bu belediye başkanları tekrar aday olsunlar, bakalım kazanabilecekler mi? Ben çok iddialı bir konuşma yapıyorum burada. Tekrar aday olsunlar, başka bir partiden kazanabilecekler mi? Onu seçim döneminde anlayacaklar zaten, görecekler. Bu anlamda özellikle olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. İktidar açısından diğer siyasi partilere uygulanan ambargolar ve baskılar, dayatmalar açısından değerlendirildiğinde çok olağanüstü bir dönem yaşıyoruz biz. Burada da bazı arkadaşlarımızın daha dik durmasını beklerdik. Kayseri'de de burada bazı arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz ayrıldılar partimizden. Bağımsız olan arkadaşlarımız var. Başka partiye geçen arkadaşlarımız var. Onlara diyecek bir sözümüz yok. Tercihlerini ortaya koymuşlar. Ama o tercihler onların tercihi. Onlara oy veren seçmenin tercihi değil. Buradan bu hatırlatmayı yapmış olalım. Böyle bir durumda eğer Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapmayacaklarsa bizim onlardan beklentimiz şu olurdu. Sadece partiden değil, beraberinde belediye meclis üyeliğinden de komple ayrılması aslında doğru olandır. Onlardan böyle bir erdemli davranışı biz bekleriz. Bu arkadaşlarımıza da çok da fazla cümle de kurmak istemiyorum. Yollar açık olsun. Bizimle beraber bir dönem çalıştılar. Buradaki emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Çok böyle konuyu da gündemde de tutmanda bir anlamı yok. Biz işimize bakıyoruz. Bakın geldik dün burada Kayseri'de divan toplantısı yaptık. 400-500 kişilik bir salonda, çok yoğun bir kalabalıkta, tıka basa dolu bir şekilde biz divan toplantısı yaptık. Divan toplantısı halka açık bir toplantı değil. Teşkilat içi bir çalışma. Ben Kayseri'ye yılda en az 2-3 defa geliyorum. Her geldiğimde Kayseri'nin katlanarak büyüdüğünü, teşkilatlarımızın büyüdüğünü bir kez daha dün burada görmüş olduk. Demek ki burada vatandaş partimize teveccüh gösteriyor. Üye sayımız Kayseri'de 16 binleri geçti. Her geçen gün üye sayımız daha da artıyor. Seçim dönemiyle bugün mukayese ettiğimiz zaman üye sayımızda çok ciddi bir artış ortaya konulmuş. Sahaya çıktığımız zaman Kayseri'de bunu görüyorum. Defalarca Kayseri'ye seçim sonrasında Anadolu Buluşmaları programı vesilesiyle esnaf ziyaretlerine geldim ben. Buradaki tabloyu da gördüm. Çok yakın zamanda fuar için gelmiştik. Fuarı ziyarete gelmiştik teşkilatımızla beraber. Elhamdülillah biz bunu görüyoruz. Bu giden arkadaşlarımız sahaya gidip vatandaşa sorsunlar, biz doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Kendilerine oy veren, partimize oy veren ve bu vesileyle seçilmiş olan arkadaşlarımız gitsinler seçmene sorsunlar, ya biz ayrıldık ama biz doğru bir adım attık mı, atmadık mı? Bence onlara bir kulak versinler, bakalım ne cevap alacaklar.
1: Kesinlikle. Peki üye sayısında gözlemlediğiniz belirli bir yaş kitlesi var mı?
0: Evet, tabii özellikle üye sayımızda bizim gözlemlediğimiz 40 yaş altı üye sayımız çok çok daha fazla. Yani genç bir partiyiz. Liderimiz çok genç. Türkiye'nin en genç siyasi parti lideri, genel başkanımız 46 yaşında. Ve dolayısıyla mevcut siyasi partilerin içerisinde, genel başkanlar içerisindeki en genç lider olduğu için de sanırım biraz da bundan kaynaklı üyelerimizin ağırlıklı olarak yaş ortalaması 40'ın altında. Bu vesileyle de genç bir parti olmamızdan, genç seçmene hitap etmemizden dolayı da ayrıca bahtiyarlık duyuyoruz. Gençlerimiz çünkü umutsuz, çaresiz, ellerinde, ceplerinde diplomalarıyla işsiz geziyorlar. Bir gelecek endişesi taşıyorlar ve gençlerimiz büyüklerinden geçmişte milli görüşün yapmış olduğu hizmetleri Erbakan hocamızı dinleyince tekrar heyecanlanıyorlar. Niçin yeniden olmasın diyerek bir Erbakan'la yeniden milli görüşün iktidar olacağı günleri sanıyorum arzu ediyorlar ki bundan dolayı da partimize üye oluyorlar. Bizim gençlik teşkilatlarımız hakeza öyle. Çok güçlü bir gençlik teşkilatımız var. Türkiye'de nasıl ana kademede, il ilçelerde genç teşkilatımız varsa, gençlik kollarımızın da tüm Türkiye'de teşkilatları var ve çok ciddi manada gençlik kollarımızda görev almak isteyen gençlerimiz var. Gençler siyaset yapmak istiyor Yeniden Refah Partisi'nin çatısı altında. Bunu da gözlemliyoruz. Bu açıdan da özellikle Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında gençlerin omuzlarında yükselen bir Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade etsek sanırım doğru olur.
1: Evet. Peki biz sizce gençlerin sorununu nasıl çözebiliriz? Sokak röportajlarına çıktığımızda biz işsizliği de konuşuyoruz, ekonomiyi de konuşuyoruz ama gençlerin iş beğenmediğine dair bir algı var. Aslında üniversite mezunları kendi alanında iş yapmak istiyor doğal olarak.
0: Evet.
1: Ama birçok kişiye mikrofonu uzattığımızda onlar iş beğenmiyor diyorlar.
0: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani bu ülkede maalesef üniversite sayılarımız oldukça fazla. Geçmişe oranla artık neredeyse her şehirde 2 tane, 3 tane, 4 tane üniversite var. O da Anadolu için bunu söylüyorum. İstanbul, Ankara büyük şehirler için daha fazla. Eskiden üniversite sayısı veya işte fakülteler, bölümler bu kadar yoktu. Şimdi çok üniversite var. Dolayısıyla beraberinde üniversiteyi kazanmak eskisi gibi artık hayal değil. Çok rahatlıkla üniversitede herhangi bir Türkiye'nin bir çok vilayetinde birçok bölüme insanlar birazcık ders çalıştığı zaman yerleşebiliyor. Ama asıl sorun üniversiteye yerleşmek değil. Üniversiteden sonraki süreç, hani işte elinde diplomasıyla işsiz gezenlerden bahsediyoruz. İktidarın yapması gereken bu kadar üniversiteyi, bu kadar fakülteyi, bölümü açarken beraberinde buradan mezun olacak kişiler peki mezun olunca ne yapacak? Üniversite açtığımız kadar üniversiteden mezun olan öğrencilerimize, gençlerimize istihdam alanlarını da beraberinde eş zamanlı bir şekilde açmamız lazım ki bunlar ellerinde diplomalarıyla boş gezmesinler. Şu an Türkiye'de yaşanan vaka bu. Yüz binlerce gencimiz, milyonlarca insan diploması var fakat o diploma para yetmiyor. Bir geçerliliği yok. Diplomayı alıyorsun, üniversiteyi bitiriyorsun. Ya üniversite biter bitmez bir sınava tabi oluyorsun, bir mesleğe giriş sınavı şimdi icat edildi. Birçok artık bölümde bu var. Örneğin geçmişte bu yoktu. Eskiden şu vardı, tıpta uzmanlık sınavı vardı, TUS sınavı vardı. Uzman olabilmeniz için bu sınavı geçmeniz lazımdı. Şimdi başka bölümlerde de bu sınavlar başladı. Örneğin hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman hukuk mesleklerine giriş sınavı, HMGS sınavı başladı 2 yıldır. Şimdi 5 yıl okumuş, hukuk fakültesini bitirmiş. Siz onu sınava tabi tutuyorsunuz. Fakülteyi bitirdin ama gel bakalım sen mesleğe girebilecek misin, giremeyecek misin? Eğer o sınavı geçersen avukatlık stajına başlayabiliyorsun veya işte kurumların alımlarına, işte hakim savcılık sınavlarına girebiliyorsun. Hep gençlerin önüne bu tarz engeller konuyor. Bu engeli de açtın. Aynen parkur gibi düşünün. Survivor parkur gibi. Tamam, burayı da açtın. Şimdi mülakat engeli. En büyük engel o. Şu an en büyük mağduriyet de burada başlıyor. 80 puan, 90 puan almışsın mülakattan. 95 puan almışsın ama 60 puan alan kişi yerleşiyor. Sen bu kadar çalışmışsın, emek vermişsin. Elenmişsin. Niçin elendin? Hangi kriterlere göre seni elediler bilmiyorsun. Orada da işte dayısı olan yerleşiyor. Gariban emek vermiş, çocuk çalışmış, üniversiteyi dereceyle bitirmiş, KPSS sınavına girmiş, derece elde etmiş, mülakata gelmiş, demiş ya zaten bu mülakat herhalde formalite, benim bu puanlarımı gören herkes herhalde beni işe alır. Niye almadın, gerekçe var mı? Yok, gerekçe yok, gözün üstünde kaşın var diye mülakattan eleniyorsun, defalarca sınavlara giriyor. Şimdi böyle bir tablo var. Gençler yani kendi branşlarında elbette ki iş yapması lazım. O az önce ifade ettiniz. Bir iktisat fakültesini bitirmiş kişi elbette ki kendi alanıyla, ekonomiyle, maliyeyle bu alanlarda çalışması lazım. Ama bugün yüz binlerce iktisat fakültesi bitirmiş, iktisadın içerisinde işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi gibi birçok bölümde mezun olmuş insanlarımız var, gençlerimiz var. Ama alımlara bakıyorsunuz, yok Türkiye'de bir sürü tarih bölümü var. Ama alınan tarih öğretmeni sayısına bakıyorsunuz, arada uçurum var. Diğer bütün bölümlerde bu durum var. Dolayısıyla kendi alanlarında çalışma imkanı bulamıyorlar. Ne yapıyor bu sefer gençler? Sanayiye gidiyorlar, organize sanayiye gidiyorlar. İşte restoranlara gidiyorlar, kafelere gidiyorlar, garsonluk yapıyorlar. Çarşıda, pazarda yani görüyoruz, marketlerde çalışıyorlar. Şu anda birçok üç harfli marketlerin çoğundaki gençlerin hepsi üniversite mezunu. Lisans mezunu. ve üzülerek bu tabloya şahitlik ediyoruz. Hayır, geçtim gençleri de. Akşam 5'ten sonra koşup pazara domates, maydanoz satan memurlarımız var. Emeklilerimiz zaten şu anda ikinci bir iş olmazsa mümkün değil, çalışamazlar. Ayakkabı boyayan mı dersiniz, su satan mı dersiniz, simit satan mı dersiniz? Hem memurlarımızdan hem de emeklilerimizden, özellikle büyük şehirlerde bunu çokça görebilirsiniz. Böyle bir tabloda gençlerimizin umutsuz olması, işte bazen eleştiriyoruz, gençler ülkeyi terk etmek istiyor, yurt dışına çıkmak istiyor. Ne yapacak? Bu çocukların da bir hayali var, bir gelecek düşüncesi var, bir hayat kuracaklar. Gençlere diyorsunuz hadi evlenin, nasıl evlensinler? Evlenebilir mi bu genç? Nasıl ev geçindirecek, nasıl kira ödeyecek, nasıl çocuk bakacak? Mümkün mü? Değil. Gençlerimiz karamsar, geleceğe umutla bakmıyor. Ve özellikle meslek liseleri bitirildi bu ülkede. Şimdi meslek liseleri varken en azından ara eleman vardı ve bunlar sanayilere, organize sanayilere giderek kalifiye işçiler, kalfalar, ustalar yetişiyordu. Şimdi o da yok artık. Orada da ciddi bir kriz yaşanıyor. Sanayiye gittiğimiz zaman ustalar bu konuda çok muzdarip olduklarını ifade ediyorlar. İşçi bulamadıklarını, usta bulamadıklarını hep ifade ediyorlar. Bazı sanayilerde yabancı uyruklu vatandaşların çalıştığını çokça görüyoruz. Niye? Çünkü siz meslek liselerini kapattınız. Şimdi meslek lisesini kapatınca bir genç gidip sanayide çalışır mı? Elini yağa kire pasa vurur mu? Vurmaz. Ama orada yetişmiş olsaydı bu mesleğin, bu ustalığın ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar büyük bir getirisi olduğunu, ne kadar çok kazançlı bir iş, meslek olduğunu bilseydi gider meslek lisesini okurdu. Bir tane geçen tatlıcıya girdik. Baklava ustası arıyorum dedi. Gelsin dedi, şu an dedi baklava ustası olacak ama 100-150 bin lira maaş veririm dedi. Ama yok, usta bulamıyoruz dedi. Evet. Tablo bu.
1: Evet. Gençler siyasete atılmalı aslında ama birçoğu da çekiniyor. Ben bu partide olursam diğer parti tarafından işime engel olur mu diye. Bu konuları da sık sık duymuşsunuzdur mutlaka, ki biz de duyuyoruz. Evet. Siyasete atılamıyoruz diyorlar. Aslında biz gençleri de siyasette görmek istiyoruz, bizim sesimiz olabilmesi adına.
0: Aynı duygulara sahibiz. Biz gençlere bu konuda her gördüğümüzde söylüyoruz. Bakın, bundan çekinmeyin. Siyasette var olun, sesinizi burada yükseltin. Varlığınız bize güç katar diyoruz. Ama gençlerde zaman zaman sahada bu endişeyi görüyoruz. Başımıza bir iş gelir. Yarın mülakata girersem işte beni almazlar. Ticari olarak veya iş hayatımda sıkıntı yaşarım gibi. Böyle bir endişe var. Tabii ben buna çok katılmıyorum. Yani gençlerin mutlaka var olması lazım. Fakat demek ki iktidar öyle bir görüntü vermiş ki toplumda böyle bir endişe de oluşmuş. Bu ne kadar acı bir durum, değil mi? Yani böyle bir görüntü var. Bundan dolayı gençlerimiz de böyle siyasete mesafeli davranıyor. Acabalarla hareket ediyor. Bu endişe gerçekten Türkiye'nin geleceği adına çok sıkıntı.
1: Evet.
0: Yani çok bu sıkıntıyı ben sizinle paylaşıyorum. Allah yardım etsin. Gençlerimiz hakikaten bu konuda çaresiz. Siyasete girse bir dert, girmese bir dert. İş, gelecek kaygısı. Birçok dertle, birçok sıkıntıyla şu anda gençlerimiz maalesef boğuşmak durumunda.
1: Evet, peki kadınların aktif rol alabilmesi için siyasette herhangi bir çalışma var mı? Sizin teşkilatlanmalarda durum nedir?
0: Evet, bizde kadın kolları teşkilatımız genel merkezimizden başlayarak ta sandık bölgesi teşkilatlarına kadar kadın kolları teşkilatlarımız var. Elhamdülillah çok güçlü bir kadın kolları teşkilatına sahibiz. Yine gençlerimizde olduğu gibi her il ve ilçemizde aynı şekilde kadın kollarımız var. Kadın kollarımız partimizde özellikle saha çalışmalarında, esnaf ziyaretlerinde, stand çalışmalarında, kapı taramalarında, ev sohbetlerinde, yine milli siyaset kurullarımızda çok ciddi görevler üstleniyorlar. Zaten Yeniden Refah Partimizin gerek şu anki MKYK'sında, gerek geçen seçimlerdeki adaylarına baktığımız zaman, en son yapılan seçimlerde 6 tane bölgede seçim yapılmıştı. Bu 6 seçim bölgesinden 3'ünün adayı kadın adayımızdı. Bu anlamda kadınlarımız Yeniden Refah Partisi'nde çok ciddi manada varlık gösteriyor. Bundan da gerçekten çok mutluyuz. Seçmenin yarısı kadın, yarısı erkek sonuçta. Dolayısıyla teşkilatlarımızın da şu anda yarısı kadın, yarısı erkeklik desek herhalde yeridir. Bu anlamda kadınlarımızın faaliyetlerine, çalışmalarına bizler de Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız olarak da elbette ki en büyük desteği vermekle yükümlüyüz. Ve kadın kollarımızın üye çalışmalarında çok ciddi gayretleri söz konusu. Sahada, standlarda ciddi bir şekilde üye kayıtları yapıyorlar. Kadınlarımızın da elbette siyaset içerisinde olmaları, var olmaları, bugün özellikle kadınlarımızın sorunlarına çözüm noktasında onların da politikalar üretmesi, partimize bu anlamda yön vermesi noktasında ciddi desteklerinin olduğunu ifade etmiş olayım.
1: Şimdi dedik ya, yayının başında aslında istifalar oluyor vesaire gibisinden. Siz buna rağmen hani partinin üye sayısını yükselterek devam eden bir partisiniz, teşkilatsınız. Son dönemlerde de siyaset malum çok karışık. Teşkilat ya da kişiler birbiriyle anlaşamazken artık biz partilerin bölünmesine görüyoruz, şahit oluyoruz. Bunun için de yorumunuz ne olur? Bunu da merak ediyorum.
0: Evet. Şimdi tabii Türkiye'de en istikrarlı bir şekilde büyümesine, siyasetine devam eden parti Yeniden Refah Partisi. Bunu ifade etmiş olalım. Niçin? İşte kurulduğu günden beri her Yargıtay'ın açıklamış olduğu üye sayılarında istikrarlı bir şekilde büyümesini, yukarı yönlü bir şekilde üye sayısının arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Seçimlerde de öyle oldu. 14 Mayıs seçimlerinde %3 aldık. 31 Mart seçimlerinde %7 oy aldık. Şimdi yapmış olduğumuz anketlerde elhamdülillah çok çok üstünde bir oya sahip olduğumuzu görüyoruz. Şu anda önümüzdeki seçimlerin en önemli aktörü Yeniden Refah Partisi olacak. Bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ama tabii diğer tarafta diğer siyasi partilerde bu istikrar, bu büyüme noktasındaki istikrarı göremiyoruz. Küçülme noktasında bir istikrar var. Onlarda bunu gözlemliyoruz. Sorun şu, Türkiye'de aslında sorunuzu da şöyle cevaplamak istiyorum. Yani 24 yıldır iktidarda olan bir AK Parti var ve 24 yıldır bu iktidarı ayakta tutan bir ana muhalefet partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet diyorum ama her şeye muhalefet partisi bu. Şimdi kendi kendine muhalefet. Neticesinde işte biliyorsunuz parti bölündü ve yeni bir parti kuruldu. Adı yeni olan bir parti kuruldu. Şimdi iktidar 24 yıldır bu iki kutuplu siyasetten kendi karşısındaki işte Cumhuriyet Halk Partisi ile CHP'de AK Parti ile kavgadan beslenerek kendi tabanlarını veya kendilerine yakın olabilecek, oy verebilecek potansiyeldeki insanları konsolide edip sandıkta kendi partiler etrafında toplamayı başardılar. Bu ta ki 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşuna kadar bu süreç devam etti. 2018 yılında partimiz kurulduktan sonra yavaş yavaş halkımızın partimizi, genel başkanımızı tanımasıyla ve ilk seçimde almış olduğumuz oy oranı, büyük kongrelerimiz, 3 tane kongre yaptık. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş kalabalıkla Ankara'da muhteşem kongrelere biz imza attık. Üye sayılarımız arttı ve ister istemez işin rengi değişmeye başladı. Şimdi iktidar bu konuda panikledi. Ondan dolayı şu an zaten Yeniden Refah Partimize karşı bir kısım bir takım yaptırımları, ambargoları, işte ekran karartmalarını, algı oyunlarını, troll saldırılarını bunları şu anda görüyoruz. Bunlara maruz kalıyoruz. Burada biraz düzen bozuldu. Çünkü insanlar sandığa gittiği zaman artık alternatif olarak oy verebileceği bir parti vardı. Eskiden ne vardı? Bugüne kadar bunu çok iyi bir şekilde yaptılar. Çok sıkıştıkları noktada CHP ile bir kavga başlıyordu. Ve bu anlamda tekrar insanlar AK Parti veya CHP AK Parti ile bir kavga atışı tekrar o seçmen, sol seçmen CHP'nin etrafında kenetleniyordu. Oyun bugüne kadar bu şekilde çok sistemli bir şekilde Erbakan hocamızın da ifadesiyle bir tiyatro oynandı. Ama gerçekler, sahadaki halkın yaşadığı gerçekler çok farklı. Onların gündemiyle sokaktaki vatandaşın gündemi çok çok farklı. Bugün görüyorsunuz, siz de sahaya çıktığınız zaman, insanlarla konuştuğunuz zaman, akşam haberlerdeki ülkenin gündemiyle sokaktaki vatandaşın, evlerde, hanelerdeki insanların, kadınların, erkeklerin, çocukların, gençlerin gündemi çok farklı. Yeni bir parti bugün kuruldu. Yeni bir parti, yeni bir umut gibi aslında aşılanıyor. Dün de ifade ettiğim gibi adı yeni ama kendisi eski olan bir zihniyet. Eskisinden insanlar bir fayda görmedi ki yenisinden bir fayda görsün. Dolayısıyla burada yeni kurulan bir partinin bu ülkeye umut olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Birçok sıkıntıyla anılan isimler, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, çok özür diliyorum yani, gayri halaki bir takım işte hadiseleri, olayları biliyorsunuz. Bunlarla anılan isimlerin bir araya gelerek, tabii içinde temiz insanlar olabilir, tenzih ediyorum bunları, istisnalar elbette ki vardır. Ama böyle bir yapının bu ülkeye umut olmayacağı, adı yeni ama zihniyetin eski. Ben onların ifadesiyle söylüyorum, gerici bir kafanın, kendilerini modern ve çağdaş ifade ediyorlar ama ben onlara gerici diyorum. Çünkü yaklaşımları, her olaya yaklaşımları gerçekten çok gerici. Böyle bir kafa yapısının bu ülkede zaten iktidar olmayacağı aşikar. En güçlü dönemlerinde dahi vatandaş onlara sandıkta yol vermedi. Onları iktidar yapmadı. Vatandaşın gönlünde, kalbinde mühürlenmişler. Çünkü niye? Milletin değerleriyle sürekli savaşanlar, kendi çıkarları için siyaset yapanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini milletimiz aşikar bir şekilde görüyor. Böyle bir destekle olmayacağını şimdiden gözlemliyoruz. Biz tabii kendi işimize bakacağız. Diğer siyasi partilerin elbette ki kendi işlerinde bir takım meseleler, sıkıntılar olabilir. Her siyasi parti içerisinde olduğu gibi. Fakat bugünlerde böyle pompalanmaya çalışılan bir şey var. İşte yeni parti, yeni umut falan gibisinden. İlk yapılan anketlerin de gerçekçi anketlere baktığımız zaman onlar adına söylüyorum. Durum vahim, onlar adına söylüyorum. Ne CHP için ne de yeni parti için çok karanlık bir dönem görüyorum ben. Bu zihniyetten bu ülkeye fayda gelmeyeceğini biz bir kez daha ifade etmiş olalım. Halkımız neyin ne olduğunu biliyor. Az önce ifade ettiğim gibi 24 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarın da ana muhalefetin de artık eksilerini, kusurlarını çok net bir şekilde görüyor. Her ikisinden de kendilerine bir fayda gelmeyeceğini bugün çok daha net bir şekilde görüyor. Bu konuyla alakalı diyeceklerim bunlarla yeterli kalsın.
1: Teşekkür ediyorum. Sık sık açıklamalarınızda dile getirdiğiniz konu başlıklarından devam etmek istiyorum. Ekonomiyi de biraz daha açmak istiyorum bu yönde. Bu konuda neler söylersiniz? Çiftçisi, besicisi, işvereni de, işçisi de her anlamda sıkıntı yaşıyor ve sıkıntı yaşandığı bir dönemdeyiz.
0: Evet, ekonomide derdimiz bitmiyor. Yıllardır krizle boğuşuyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir kriz bu kadar uzun süre devam etmemiştir, uzun yıllara yayılmamıştır. Nice ülkelerde krizlerin olduğunu gördük. Marketlerin yağmalandığı, işte hırsızlık vakalarının çoğaldığı, o krizlerin yaşandığı ülkelerdeki haberleri izleyicilerimiz hatırlarlar. Ama bizim ülkemizde maalesef bu kriz böyle 6 aylık veya 1 yıllık bir dönem değil de çok uzun süreli bir şekilde devam etti. Aslında krizi bile fırsata çeviren bir iktidar var. Vatandaşı kriz döneminde özellikle şu günlerde ciddi manada sıkıntıya sokup seçim dönemlerinde geçici bir rahatlamayla tekrar algılara oynayarak buradan bile krizden bile oy devşirmeyi beceren bir iktidarımız var. Bu konuda çok maharetli. Ve ülkemiz özellikle belli verilerde, rakamlarda, enflasyonda, faizde dünyada sayılı ülkeler arasında işte Arjantin, Zimbabwe ve buna benzer ülkelerle enflasyon ve faiz noktasında Türkiye'nin ismi zikrediliyor. İlk 3'teyiz, ilk 4'teyiz. Bütün olumsuzluklarda, ekonomik anlamda bütün olumsuzluklarda maalesef Türkiye derece yapan, lider olan bir ülke. Biz aslında Türkiye'yi lider ülke yapacağız derken bu arkadaşlar gerçek manada lider ülke olmasını beklerdik ama enflasyonda lider ülke olduk. Enflasyonda, faizde, dış borçta lider ülke konumuna geldik. Bugün Uganda'nın, Afrika'daki bir ülke, haritada belki yerini bulamayız, Uganda'nın bir yıllık enflasyonu %3-%4 seviyesinde çıkıyor ama Türkiye'nin bir yıllık enflasyonu değil %3-%4, aylık enflasyonu %3-%4 çıkıyor. Şimdi açlık ve yoksulluk sınırı her ay enflasyon rakamları nasıl açıklanıyorsa açlık ve yoksulluk sınırları da açıklanıyor. Dün açıklandı bu rakamlar. Daha geçen ay 36 bindi. Çok dehşet bir rakam dedik. Çok yüksek bir rakam. Nasıl olacak 36 bin lirayla açlık sınırı ama 28 bin asgari ücret derken dün açıklanan verilere baktık. 37 bin oldu açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 116 bin liraydı. Şu an 120 bin oldu. Bu iki rakamı ele alalım. 120 bin alan memurumuz var mı? Kamuda çalışan işçimiz var mı? Bu ülkede 120 bin TL ve üstünde maaş alan ne kadar çalışanımız var? Diğer taraftan dünyada çalışanlarının %50'sinden fazlası asgari ücretli olan başka bir ülke yok. Bu ülkede çalışanların %50'sinden fazlası asgari ücretli. Asgari ücret ne kadar? 28 bin lira. Girdik bakın, Ağustos ayına girdik. Biz ısrarla bir ara zam verilmesini, enflasyon karşısında emeklinin de asgari ücretlinin de ciddi manada ezildiğini ifade ettik. Ara bir zamın artık kaçınılmaz olduğunu ifade ettik. Şimdi 36 bin lira açıklanan açlık sınırının altında 28 bin lira geçim yapmak zorunda kalan asgari ücretlimiz. 20-22 bin lira emekli maaşıyla geçim yapmak zorunda emeklimiz. Bunlar ne kadar? Yaklaşık 45 milyon insan, %50'si neredeyse nüfusumuzun %50'si açlık sınırının altında yaşamaya mahkum. Nüfusumuzun %85'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum. Geçmişte bir maaşla 4 kişilik bir hane geçimi yapardı. Şimdi 4 maaşla 4 tane asgari ücretle bir hane geçimi yapamıyor. Niçin bunu söylüyorum? 4 tane asgari ücreti bir haneye geldiği zaman 120 bin olan yoksulluk sınırını yine bulmuyor.
1: Maalesef.
0: Böyle bir tabloda ekonomiden iyimser bahsetmek, her şey yolunda demek elbette ki mümkün değil. Bugün insanlarımızın çöpten ekmek topladığı görüntüleri görüyoruz. Ekranlarda, sosyal medyada bunu canlı kendi gözlerimizle geçen Çankaya'nın göbeğinde bu ülkenin yönetildiği, bu ülkeyi yöneten insanların yaşadığı bir ilçede bir teyzemiz çöp konteynerinin başında durmuş. İşte 3 tane böyle karton koymuş. Birinde topladığı artık meyveler, birinde artık sebzeler, diğerinde de artık ekmekler var kullanabileceği, tüketebileceği, içinden seçtiği. Burası Çankaya. Hı hı. Trump'ın geçtiği sokaklardan bahsediyorum. Hani böyle yağ dök yala diye hazırladıkları o yollardan bahsediyorum. Oradaki çöpten bu insanlar ekmek topluyor. Artık sebze meyve topluyor. Hı hı. Tablomuz bu. Ve emeklimiz, işçimiz, memurumuz bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz finansman desteği arıyor, bulamıyor. Kayseri sanayi kenti, biz burada fuara geldik. Bizim gibi fuara gelen herkes fuarda sadece standları gezdi, başka bir şey yapmadı. Ticaret yok, alışveriş yok. Orada dostlar birbirini ağırladı. Akşama kadar herkes birbirine çay kahve ikram etti.
1: Belki standa olanlar da yeteri kadar verim alamadı.
0: Evet. Şimdi Sayın Bakan Mehmet Şimşek diyor ki yabancı yatırımcıya diyor gelin Türkiye'de yatırım yapın, 20 yıl sizden vergi almayacağız diyor. Kendi yerli yatırımcına, Kayseri'deki sanayicimize niye bunu sağlamıyorsun sen? 20 yıl boyunca gelin diyor biz sizden vergi almayacağız. Ama sen şimdi bütün maliye memurlarını her köşe başına dikmişsin. Gelenden geçinden vergi alıyorsun. Esnaf daha dükkanını açmadan gelirine ortak oluyorsun. Esnafın neredeyse %50 gelirine ortaksın. Esnaf bunu söylüyor. Vergilerden, stopajlardan artık esnaf çaresiz, dükkanımızı artık kapatacağız diyor. Şimdi Mehmet Şimşek'ten şikayetler başladı. İşte hükümete yakın bazı gazetelerde görüyoruz. Mehmet Şimşek'i eleştirir oldular. İşte yakında bakan değişecek falan diye. Mesele bakanın değişmesi değil ki. Berat Albayrak vardı, Nurettin Nebati vardı. Bugün Mehmet Şimşek, nice Merkez Bankası başkanları gelip geçti. Mesele zihniyetin değişmesi. Siz borç, zam, vergi ekonomisine son vermediğiniz müddetçe istediğiniz kadar bakan değişin. Daha onlarca Mehmet Şimşek getirseniz, gözleri pırıl pırıl parlayan Nurettin Nebati'leri getirseniz yine de sorunu çözemezsiniz. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyordu değil mi?
1: Evet.
0: Evet, kendisinin gözleri ya, kendisinin gözleri elbette ki ışıl ışıldı tabii. Gözlerinde dolar işaretleri vardı, ışıl ışıl yanıyordu. Kendisi için gayet her şey yolundaydı. Bir uyuyun, 6 ay sonra uyandığınızda çok farklı bir Türkiye göreceksiniz, çok heyecanlıyım diyordu. Nurettin Nebati'nin sözüne uyup da uyuyanlar 6 ay sonra uyandıklarında Türkiye'nin en yüksek para birimi olan 200 TL ile gittiler bir lokantaya, bir yarım ekmek döner bile yiyemediler. Bugün 200 TL ilk tedavüle çıktığı zaman 14 gram altın alınıyordu.
1: Bir alışveriş sepeti, küçük bir alışveriş sepeti doluyordu aslında.
0: Bakın 14 gram altın diyorum. Bugün 14 gram altını bir düşünsenize ne kadar para yapıyor? Yaklaşık 100 bin lira. Hı hı. Değil mi? Evet, yaklaşık 80-100 bin civarı olması lazım. 200 TL ilk çıktığında 14 gram altın alınıyordu. Şimdi 1 gram altın alamıyorsun. Çorbacıya gittiğin zaman çorba içemiyorsun. Çocuğa harçlık verdiğin zaman çocuğun yüzü gülmüyor. Düşün yani, bayramda dedeler torunlarına 200 TL harçlık verdiği zaman öyle çok da mutlu olmuyor.
1: 10 lira gibi bir değeri yani var artık.
0: Para birimimiz dünyada en çok değer yitiren para birimleri arasında. Değersizleşiyor. Şimdi Nurettin Nebati'nin sözüne uyup da 6 ay uyuyayım da uyanayım dediler ve gittiler dediğiniz gibi. 200 TL ile hiçbir şey yapamadılar. Piyasanın halini gördüler. Dolayısıyla ya ne olmuş dediler. Kendini ashab-ı kef zannettiler.
1: Aslında farklı bir Türkiye'ydi ama daha sanırım ekonomide kötüye gitti.
0: Şimdi Nurettin Nebati'nin dönemini de arar hale geldik. Bakın biz onun dönemini eleştiriyoruz ama Mehmet Şimşek görevi devraldığında yanlış hatırlamıyorsam enflasyon %32-33 seviyesindeydi. Bu enflasyonu, bu yüksek enflasyonu ve bu yüksek faizi düşürmek için göreve gelen Mehmet Şimşek 3 yıla yakın sanırım oldu görevde. 3 yıl sonunda bu enflasyon %70'leri, 80'leri, 100'leri gördü. O da TÜİK'in açıkladığı rakamlardan bahsediyorum. Yani gerçek bağımsız araştırma kuruluşlarının, ENAK ve diğer araştırma kuruluşlarının ortaya koyduğu enflasyon faiz bunların çok çok üstünde, özellikle enflasyon. Şimdi %32 ama piyasada %32 değil. Bakın açlık ve yoksulluk sınırı görüyorsunuz işte, her gün, her geçen gün artıyor. Buraya gelirken divan toplantısına girmeden önce yeni zam devreye girmiş. Akaryakıt istasyonlarının işte fiyat şeyini, tabelasını, resmini çektim. Orada paylaştım. 83 lira mazot. 70 lira da benzin olmuş. 83 lira mazotla çiftçi nasıl ekecek, nasıl biçecek, nasıl üretim yapacak? Sen çiftçiye destek vermiyorsun ama yatırımcıya diyorsun ki, yabancı yatırımcıya gel bu ülkede 20 yıl boyunca senden vergi almayacağım, gel burada yatırım yap diyorsun. Bir de milletin aklıyla alay ediyor. Diyor ki bak bunlar diyor buraya gelirse çarşıda pazarda gezerler, alışveriş yaparlar diyor, piyasa canlanır. Sen kendi memleketindeki insanlarına ver de bunu. Kendi memleketindeki insanlar çarşıda pazarda gezsin, alışveriş yapsın. Bak çarşıya pazara çıkan amcalarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz evlerine boş geri dönüyorlar. İnsanlar çayla simitle maalesef kahvaltılarını, işte en asli ihtiyaçlarını, besleme ihtiyaçlarını bu şekilde yürütüyorlar. Zaten çay simidi hesabı yapmaya kalksak, bir çay simit, aylık çay simit hesabı yaptığın zaman 4 kişilik bir ailenin 20 bin liranın üstünde sadece çaya ve simide vermesi lazım beslenebilmesi için. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Ne diyorlar? Sosyal yardımları artırdık diyorlar. Her geçen yıl sosyal yardımlar atıyor. Bunu da bir hizmet olarak takdim ediyorlar bize. Yani size sorayım, bir ülkede bir önceki yıla göre sosyal yardım dağıttığımız kişi sayısı, hane sayısı, aile sayısı artması sizce bir hizmet midir? Başarı. Yoksa bir aziyet midir?
1: Tabii ki.
0: Geçtiğimiz yıla nazaran 1 milyon haneye daha fazla sosyal yardım, yaklaşık 5 milyon haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını ifade ediyorlar. Her hanede 4 kişi yaşasa ne olur? 20 milyon insan. Bu ne demek? 4 kişiden biri sosyal yardımlarla geçiniyor demek. İşte ülkeyi getirdiğiniz nokta bu.
1: Aslında çok fazla vermek bu yardımları bir başarı değil.
0: Başarı
1: bunun
0: değil. Gerekiyor. Başarı değil. Siz insanları zekata, sosyal yardıma muhtaç hale getirmişsiniz. Evet. Her geçen yılda sosyal yardım yaptığınız, hane sayısını daha da artırmışsınız. Bunu bize hizmet olarak sunmayın. Bu hizmet değil, bu sizin başarısızlığınızın en net göstergesi. Fatura ortada işte. Kendiniz itiraf ediyorsunuz. Türkiye'nin yarısı şu anda zekata muhtaç halde. Memur zekata muhtaç halde. Ekonomideki tablomuz işte aslında anlatmakta bitmez. Birçok veri var burada şu anda. Bakıyorum verilere. Gerçekten çok vahim bir tablo var. Bu tabloyla Türkiye'yi lider ülke yapmak isteyenlerin ülkeyi nereye getirdiklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın seçimden başka çaresi kalmadı. Milli Görüş'ün ekonomi reçetelerine kulak vermelerinden başka çare kalmadı. Biz bunlara bakın Milli Görüş olarak milli kaynak paketlerimizi takdim ediyoruz. Kitaplarımızı Türkiye'nin 81 iline yüzlerce refah projesinden tutun, milli kaynak paketlerimizi verdik. Yapmış olduğumuz araştırmaları, bakın şunları yaparsanız ekonomi düzelir dedik. Diğer siyasi partilere de bu kaynak paketleri kitabımızı gönderdik. Ama bize kulak veren yok. Refah Yol döneminde 11 ayda Erbakan Hocam milli kaynak paketleriyle 6 ayda 35 milyar dolar para çıkardı. Borçlanmadan, vergi koymadan, zam yapmadan, biz de üstüne üstlük bütün çalışanlara, memura, işçiye, çiftçiye, herkese %100, %200, %300 zam vererek çok ciddi bir rahatlama. Cumhuriyet tarihinde 11 ayda bu kadar kısa süre içerisinde ekonomik olarak insanların rahatladığı hiçbir dönem olmamıştır. Kimi görsek Erbakan Hoca rahmet okuyor, Allah ondan razı olsun diyor. Bize en büyük zammı o verdi. Şimdi siz de verirsenize. Bak Erbakan Hoca'nın talebeleri izliyorsunuz. Hadi. Ama Erbakan Hocam ekonomi dersi anlatırken siz arka bahçede top oynuyormuşsunuz demek ki. Bu dersten kaçmışsınız siz. Biz milli kaynaklardan bahsediyoruz. Onlar milli piyangoya yatırım yapıyor. Biz milli kaynaklardan bahsediyoruz. Onlar yatırımı trafik cezalarına yapıyorlar. Maliye müfettişlerini, maliye memurlarını esnafın başına bela etmişler. Nefes aldırmıyorlar. Her köşe başında bir radar var. Gelirimizin %90'ı neredeyse vergilerden ve cezalardan oluşuyor. Dünyanın hangi ülkesinde gelirin, bütçedeki gelir kaleminin %90'ı vergi ve cezalardan oluşur. Üretim yok, yatırım yok. Ne kadar kar eden kuruluşumuz varsa bunlar döneminde zarara uğratıldı ve özelleştirme adı altında satıldı. Kamu iktisadi teşekküller, kitler, 173 tane kit bunların döneminde satıldı. Telekomlar, daha nice fabrikalar, şeker fabrikaları satıldı. Toplam satıştan elde edilen kar ne kadar biliyor musunuz? Elde edilen kar diyorum, gelir. 60 milyar dolar. 173 işletmeyi, teşekkülü, fabrikayı satmışsınız, toplamında 60 milyar dolar para almışsınız karşılığında. Peki biz bir yılda faize ne kadar para veriyoruz? Faize 60 milyar dolar. Cumhuriyet tarihi boyunca elde edilmiş olan bütün bu kazanımları siz satıyorsunuz, bir yıllık faiz parası bile yapmıyor. Bunları da çektiniz birilerine peşkeş. Ne oldu? Bunları alanlar bunların hurdalıklarındaki hurdaları sattılar. Özelleştirmeden ödemeleri gereken satış bedelini hurdadan karşıladılar. Bunlar da peşkeş çekildi. İmtiyazlı holdinglerin vergilerini affediyorsun ama vatandaşın, esnafın vergisini affetmiyorsun. Böyle bir düzen olmaz. Bu şekilde bir düzen olmaz. Az önce ifade ettik. Mazot 83 TL. Lüks yatlara sen bu mazotu, bu akaryakıtı vergisiz veriyorsun ama çiftçiye vergisiz vermiyorsun. 83 lira olmuş. Çiftçi ne yapacak ya?
1: Üretimi yapacak kişi ya, yok.
0: Bir grup
1: yapacak.
0: Azınlığa bütün imkanları, bütün kaynakları sunuyorsun. Ama bu ülkenin evlatlarına, bu milletin evlatlarına, çiftçisine, memuruna, işçisine gelince para yok diyorsun. Bir NATO zirvesi yaptın. 3 günü, 2 günlük bir NATO zirvesi için 12 milyar para harcadınız. O 12 milyarı emekliye vermiş olsaydınız, en azından şimdi emeklimizin yüzü gülmüştü. Bir yıllık faizi ödediğiniz 60 milyar dolar parayı emeklimize vermiş olsaydınız, şu an en düşük emekli maaşı 60 bin lira olurdu. Hadi buyurun bakalım. İşte milli görüş budur. Milli görüş budur. Erbakan hocam geldiğinde işte bunu yaptı. Faize giden, rantiyeciye giden bütün hortumları, bütün vanaları kesti, kapattı. Memura, emekliye, işçiye, çiftçiye verdi. Milli görüş bu. Biz de bunlara diyoruz ki bakın özünüze dönün. Bunları daha fazla zengin etmeyin. Her geçen yıl bu ülkede dolar milyarderleri artıyor. Bu dolar milyarderleri bizim sokaktaki vatandaşımız değil. Bir avuç azınlığı siz zengin ediyorsunuz. Bu ülkede %10'luk bir avuç azınlığın yaşadığı hayatı, şatafatı, ülkede her şey yolunda, bak görüyorsunuz insanlar ne büyük bir zenginlik içinde yaşıyor diye bunu böyle takdim ediyorsunuz. Ama asıl gerçek sahada, sokakta, şehrin varoşlarında, köylerde. Gidin onları da bir gösterin bakalım millete. Ama onları göstermiyor medya. Bir dönem araba almak stratejik bir yatırımdı. Bugün arabanın deposunu doldurmak bir yatırım aracı oldu. Bir dönem arsa almak, ev almak, gayrimenkul yatırımı yapmak, bir şeyler alıp satmak yatırımdı. Şimdi çok özür diliyorum ama patates, soğan almak stratejik bir yatırıma dönüştü.
1: Kesinlikle. Et özellikle.
0: Et. Tablo bu. Uçan kuşa bile bu ülkede haciz konuldu ya. Vatandaşın borcuna karşılık güvercinlerine el koydular. Güvercinlerine. Ben, burası Türkiye. Ben tabii bu tabloyu görünce diğer taraftan da itibardan tasarruf olmaz denilerek yapılan harcamaları dün baktım. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın karşılama, ağırlama, temsil giderleri 12 milyar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani siz tasarruf tedbirleri uygulayacaktınız. Tasarruf tedbirlerini vatandaşa uygulatıyorsun. Vatandaşa kemer sıktırıyorsun. Enflasyonu düşüreceğim diye. Önce sen bunu yapsana. Karada konvoylar var, havada konvoylar var. Bir bakan bir yere gittiği zaman özel uçakla gidip geliyor. Ona eşlik eden başka uçaklar oluyor. Bir seyahate çıktığı zaman onlarca yüzlerce araçla gidilip geliniyor. Bunlar makam araçları. Geçen bununla alakalı önerge verdik. Tahsis edilen bu makam araçları sınırlandırsın, kaldırsın. Korumalar kaldırsın.
1: Ya da bir sınır olsun.
0: Bir sınır konulsun dedik yani. Bunun bir adı olması lazım. Ama kendilerine gelince itibar, vatandaşın itibarı yok mu? Bir ülkenin asıl itibarı vatandaşın yaşamış olduğu refah seviyesidir. Kendi itibarınız değil, milletin itibarını düşünün. Asıl itibarımız milletimizin yüzündeki tebessümdür bizim. Ama insanların suratı azık.
1: Tamam.
0: Yani NATO zirvesine bakıyorsunuz, akıllara zarar. Yapılan harcamalar, ne aldık ne verdik. Yahu yediğiniz işiniz sizin olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki liderler diyor ikramlardan çok memnun kalmışlar. Çok beğenmişler ikramları. NATO'nun özeti bu.
1: Evet.
0: Bir NATO zirvesi yaptık. Ne kazandık biz? Ne elde ettik biz? Öyle bir algı yönetiliyor ki, belki sorunuzun da dışına çıktım. Belki NATO'yu soracaktınız, bilmiyorum ama.
1: Soracaktım, evet.
0: O zaman sormuş, kabul edeyim ben, böyle devam edeyim müsaadeniz olursa.
1: Ben de şöyle çok kısa bir araya gireyim. Ara sıra bakıyorum mesajlara ama zaten yayının başında bu istifalar konuşmuştuk. Sık soru gelmiş bu konuda.
0: Evet.
1: Ve selamlarımızı iletiyoruz demişler. Ben de size selamlarını iletmiş olayım vatandaşlarımızın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Kayserili kardeşlerimize de buradan biz de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi işte istifaları soruyor. Bakın asıl tabloya bakmamız lazım. Biz bunlarla meşgul olmayalım. Asıl gerçekleri görelim. Burada bir tiyatro oynanıyor. Vatandaşımıza bu gerçekleri ifade etmeye çalışıyoruz. Onun için bak, yeniden Refah Partisi adım adım iktidara doğru ilerliyor. 1 milyon üyeye doğru gidiyoruz. 703 bin üyeye gidiyoruz. Yahu böyle bir algı var ya. Sosyal medyada biz paylaşıyoruz, 703 bin üyemiz var diye. Alta yorumlar yazıyorlar. Şey, yalan söylemeyin, şey yalan söylüyorsun. Ya Yargıtay açıklamış kardeşim.
1: Evet, resmi rakam.
0: Ya bizim sahadayız zaten. Bunlar resmi veriler, resmi rakamlar. Bugün mecliste grubu bulunan birçok siyasi partinin üye sayısı 200 bin, 300 binlerde ya. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye sayısı 500'de, İYİ Parti'nin 380 binlerde. Biz 703 bin üyedeyiz. Siz yeniden Refah Partisi gerçeğini istediğiniz kadar milletin gözünden kaçırmaya çalışın. İç güçler, dış güçler diyorlardı. Bana göre şu anda en büyük tehlike bu ülkede troll ordularının saldırısı. Her attığımız adıma sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına hemen bütün paylaşımların altına koşuyorlar. Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Genel Başkanımız İran'a gitti, cenazeye katıldı. Ali Hamane'nin cenazesine katıldı. Vay efendim, siz nasıl gidersiniz? Bu cenazeye katılırsınız. Duygulandı, işte gözyaşı döktü diye bir hafta Genel Başkanımızı konuştular. Genel Başkanımıza sordular, niçin orada duygulandınız, böyle bir durum var ya da öyle mi biz algıladık? İçeri girdik dedik. Çok güzel bir kıraat vardı. Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Rahmetli Ali Hamane'in dedi. Cenazesinin tabutunun önünde küçük torunu vardı, 15 aylık torununun da füzelerle parçalanmış cesedi o tabutun içerisindeydi. O çocuğun gülen yüzlü bir resmi vardı, tablo olarak oraya koymuşlardı. Bir insan olarak, bir vicdan sahibi olarak elbette ki ortamda duygulandık, gözümüzden biri yaş aktı. Oradaki çocuk Hristiyan da olsaydı, masum sonuçta, Amerikanlının da çocuğu olsaydı, bir başkasının da çocuğu olsaydı yine aynı duyguyu, vicdan sahibi olarak o gözyaşını dökerdik dedi. Şimdi bu algı oluşturmaya çalışan troll ordular ne yapıyor? Bu sefer diyor ki, diyor, Suriye'deki çocuklara da ağladınız mı siz diyor. Gazze'deki çocuklara da ağladınız mı diyor. Yahu biz 1969'dan beri milli görüş olarak İslam Birliği diyoruz. Biz bu coğrafyada dünyanın her bir noktasında gözü yaşlı ümmet için, Müslümanlar için biz bedel ödedik ya. Biz 57 yıldır biz ümmetin çocukları için ağlıyoruz. Biz İslam Birliği olsun diyoruz. Biz İslam Birliği olsun dedikçe bunlar Avrupa Birliği'nin kapısında 24 yıl beklediler. Bizim oradaki duruşumuzu kalkıp sosyal medyada gündem yapıyorsun da. Peki dostum Trump diyen arkadaşlara niye ses çıkarmıyorsunuz? Kol kola girip kahkahalar atanlara, gülücükler gönderenlere, birbirine iltifat yağdıranlara niçin bir şey söylemiyorsunuz? Bak, o NATO zirvesi için buraya gelen Trump ne dedi burada? Türkiye'de külliyede sarf ettiği cümleleri söylüyorum. Bakın bu cümleleri Türkiye'de ve külliyede sarf etti. Bir, dedi ki ben olmasaydım İsrail haritadan silinirdi. Bunu Türkiye'de, Ankara'da, külliyede söyledi. İki, Golan Tepeleri İsrail'indir dedi. Kimin karşısında bunu söyledi? Yine külliyede, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın karşısında bunu söyledi. Üç, dedi ki bu akşamdan itibaren İran'a tekrar saldırıları başlatıyoruz dedi. Burada bunu söyledi. Yine akıllara zarar bir konuşması, her konuşmasında bunu ifade ediyor. Türkiye'nin sanki aziyetini, bu konudaki aziyetini vurgulamak için Rahip Brunson'ı dedi istedik de verdiler dedi, hemen bize teslim ettiler dedi. Yani ver papazı al papazı diyorduk. Biz alabildik mi FETÖ'yü? Oradaki kaçak bulunan bir tane FETÖ'yü, bir tane darbeciyi aldık mı? Alamadık. Ama Rahip Brunson'ın daha mahkemesi devam ederken onu alacak olan uçak piste inmiş bekliyordu. Rahip Brunson'ı gönderdik ve kalkıp burada bu ülkede yine bunu söyledi dedik. Biz rahibi istedik, hemen verdiler dedi. Ve asıl vahim olan ne biliyor musunuz? Bu ülkede şu cümleyi kullandı. İran'la olan savaşımızda Avrupalı müttefiklerimize oranla Türkiye bizimle daha iyi bir işbirliği içerisinde ve sadakatle davrandı dedi. Hadi buyurun bakalım. Ya biz NATO zirvesinde biz ne aldık? Sayın Trump, F-35'ler bir değerlendireceğiz, düşüneceğiz. Biz Gazze'yi konuştuk mu? Burada yok. Coğrafyamızı konuştuk mu? Yok. Kaan motorlarını konuştuk mu? Yani gelecekti, ne oldu? Elde var sıfır. Yahu yediğiniz, içtiğiniz, ikramlarınız sizin olsun. Biz ne aldık? Biz ne verdik? Bizim böyle bir zirvede veren el değil, alan el olmamız lazımdı. Ama biz NATO denilince neyi konuştuk? Efendim İzlanda devlet başkanı, başbakanı geldi, indi arabasından, hayranlıkla külliyeye baktı. Şaşkınlığını gizleyemedi. Yahu tabii şaşkınlığını gizleyemez. İzlanda'nın kişi başına düşen milli geliri 110 bin dolar. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 12 bin dolar. Ben de onun yerinde olsam o araçtan indiğimde bakarım, Allah Allah.
1: Nasıl?
0: Yahu bizim ülkede 110 bin dolara biz böyle saraylar inşa etmiyoruz. Bu ülke nüfusu %50'sinden fazlası neredeyse açlık sınır altında yaşamaya mahkum. Ama bu ülkeyi yönetenler bu tabloya, bu manzara rağmen nasıl böyle bir şatafat içerisinde yaşıyor diye merak ederim, şaşkınlığımı gizlemem. Burada 12 bin dolar kişi başına düşen gelir. Onlar da faiz enflasyonun sıfır seviyesinde. Biz neyi konuştuk burada? Macron'un gözlüklerini konuştuk. Macron sabah sporunu nerede yapacak? Bunları konuştuk. Sabah sporunu yaptı işte, şöyle gitti. Bunları konuştuk.
1: Kombinleri konuştuk. Ya, kim ne giymiş?
0: Kim ne giydi? Efendim Mehteran'la karşılandılar. İşte anlamlı mesajlar. Gördünüz mü işte Osmanlı'nın gücünü, Osmanlı'nın geri dönüşü diye. Böyle sosyal medyada. Bir de aklı başında sandığımız bazı yazarlar, çizerler böyle iltifatlar yağdırıyorlar. Yahu biz ne aldık, biz ne aldık? Gazze'de 100 bin insan şehit oldu. O Gazze Savaşı'nda hala daha devam ediyor o savaş şu anda. Hala bombalamalar devam ediyor. Bunun ortağı kim? Amerika değil miydi? Biz burada en üst düzeyde onu ağırladık. NATO denince neyi konuşuyoruz? Türk yıldızlarının Trump'a zamanlaması muhteşem. O gösteriyi konuşuyoruz biz burada. Liderlerin akşam yemeğinde menüde ne vardı onu konuşuyoruz. Denizli'nin yoğurdu, Kayseri'nin mantısı vardı işte, bunları konuştuk biz. Ne aldık, ne verdik? Liderlerin eşlerine verilen Ajda Pekkan konserini konuşuyoruz. Tamamen magazin konuşuyoruz ya, koskoca dünya buraya geldi ama biz burada magazin konuşuyoruz. Böyle bir tablo olabilir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gittiği zaman böyle mi karşılanıyor? Dışişleri Bakanlığı'ndaki bizim yetkililerimiz karşılıyor. Büyükelçi yetkililerimiz karşılıyor. Biz keşke İspanya'nın devlet başkanına bu karşılamayı yapsaydık ya. Filistin davasına, Gazze'ye en çok sahip çıkan İspanya'nın devlet başkanına bu karşılamayı yapsaydık. İran'da bir saldırıyla 180 çocuğu okulda öldüren bir caniyi, eli kanlı bir katili, bir sapı en üst düzeyde bu ülkede ağırladık biz. Birbirine iltifatlar yağdırıldı. Niye ona sesiniz çıkmıyor? Niye bir şey söylemiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta kaldırımda bekletilmedi mi ya? Birazdan Trump geçecek diye karşıdan karşıya geçirmediler. O görüntüleri hatırlıyorsunuz. Biz böyle bir muameleye tabi kalıyoruz. Ama burada Trump'a yapılan karşılama, ağırlama, uğurlama, iltifatlar, hediyeler, ikramlar akıllara zarar. Neymiş efendim? İtibar. Ne oldu bu itibar, para etti mi? Coğrafyamızdaki kanı, gözyaşını, savaşı bitirdi mi? Ekonomimizi düzeltti mi? F-35'leri aldık mı?
1: En yok. Bir görüşme, bir adım vesaire bir şey olabilirdi. Çünkü
0: o ortada bir şey yok.
1: Cumhurbaşkanımıza evet. Trump.
0: Elde var itibar. O da onların itibarı. Böyle bir tablo maalesef. Bunları üzülerek ifade ediyoruz. Ama bunlar bizim gerçeklerimiz. Ülkemiz adına üzülüyoruz. Şu ekonomik veriler, O kadar çok veri var ki ya, 2.7 trilyon bir yılda faize para veriyoruz. 2.7 trilyon faize para verip her yıl bütçe açığı veriyoruz. Ya hani biz bak denk bütçeden bahsediyoruz, havuz sisteminden bahsediyoruz. Bak bizim şu anda belediyelerimizden bahsettik değil mi? Hadi buyurun bakalım, bizim belediyelerimiz denk bütçe yaptı. Şu anki Yeni ve Refah Partili belediyelerimiz denk bütçe yaptı. Mevcut iktidarın belediye başkanlarıydı. Onlardan teslim aldık. Bu belediyeleri borç batağı içerisinde teslim aldık. Yanı başımızda buyurun Yozgat Belediye'miz. Gidin bakın bakalım, sorun. Verileri açıklıyor belediye başkanımız sürekli. Belediyeyi teslim aldığında ne kadar borcu vardı? Şimdi belediyenin ne kadar borcu var? Kütahya Tavşanı'da, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi'nde, Elazığ'da. Gidin bütün belediyelerimize bakın. Yeni Refah Partili belediyeler şu anda ahlaklı belediyeciliği inşa ettiler. Borcu bitirdiler, denk bütçeyi yaptılar. Geçen Kütahya'ya gittik, Tavşanlı ilçemizi ziyaret ettik. Tavşanlı çok büyük bir ilçe. 5 tane sıfır kamyonu belediyenin öz kaynaklarıyla, hiçbir kuruş borç almadan, kredi çekmeden öz kaynaklarıyla bu kamyonları aldılar. Onların hizmete alım törenini gerçekleştirdik. Nasıl yaptınız başkanım? Başkan diyor ben belediyeyi teslim aldığımda borç içerisindeydi. Personelin parasını veremiyorduk. Bak daha 2 sene öncesinden bahsediyoruz. Personelin maaşını veremiyorduk teslim aldığımızda, biz bu makama oturduğumuzda.
1: Peki biz bu durumları neden sık göremiyoruz? Basında yeteri kadar yer alamıyor musunuz? Çok fazla haber işte, yapılmıyor mu bunlar?
0: İşte basında çok fazla yer edinmediği için biz canımızı dişimize kattık da böyle sahada geziyoruz, sizlerle geliyoruz, burada buluşuyoruz, burada anlatıyoruz, sahaya çıkıyoruz, esnaf ziyaretlerinde vatandaşa anlatıyoruz ki partimiz 703.000 üyeye böyle ulaştı işte. Vatandaş görüyor, merak etmeyin. Biz gidip anlatıyoruz. Nefesimizin yettiği kadarıyla biz bunu anlatıyoruz. Ama bir karartma var. Nasıl? İşte Yeni Refah Partimizin bu başarıları, son seçimlerde aldığı oy oranları, üye sayıları arttıkça Yeni Refah Partimize özel bir karartma uygulanıyor. Şu anda Yeni Refah Partimizin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan bugün Türkiye'nin 3. büyük partisi, en son seçimde tescillenmiş, %7 oy almış. Basın toplantıları, katıldığı programlar, kongreler, yahu biz 103 bin kişiyle Ankara'da kongre yaptık. Ankara'da o gün sokakta 150 kişi bir protesto gösterisi yaptı. Akşam TRT'de haber konusu oldu da 103 bin kişinin Ankara'da Arena Spor Salonu ve çevresinde ulus kilitlendi, trafik kilitlendi. Yahu haber olmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Genel başkanımızın basın toplantısı sürekli bir şekilde mecliste veya genel merkezimizde oluyor. Yayınlamıyorsunuz ya. Sürekli bir şekilde bazı isimleri yağlayıp cilalayıp parlatıyorlar. Milletin önüne takdim ediyorlar. Ya milletin gerçeği bu değil. Ekran karartması var. Bugün yandaş, efendim niye gidiyorsunuz? Şu şu şu televizyonlara isim vermek istemiyorum çıkıyorsunuz da. Onlar işte CHP yakın televizyonlar. Ya o biz mi çıkıyoruz? Siz bu televizyonlara bizi davet ettiğinizde biz gelmedik mi? Ama bizlere yayın yasağı koyuyorsunuz. Randevulaştığımız programı belirlemiş olan yayınlarımıza bir gün kala, saatler kala yayınlarımızı iptal ettiniz yukarıdan talimat geldi diye. Bunlara maruz kalıyoruz. Bakın biz geçen gün bir televizyon kanalı, ismini de zikredeyim, ne yaparlarsa yapsınlar, A Haber'de yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclisteki sandalye dağılımı gösteriliyor ekranda. Yahu sandalye dağılımında Yeni Refah Partisi'nin meclisteki milletvekillerini göstermiyor. Bir tane, iki tane, bir, üç tane milletvekili olan partileri gösteriyorsun. Yeniden Refah Partisi'ni zikretmiyorsun ya. Orada ekranda göstermiyorsun. Milletin gözünden Yeniden Refah Partisi'ni kaçırmaya, yokmuş gibi göstermeye çalışıyorsun. 31 Mart seçimlerinde akşam, şurada telefonumda duruyor. O ekran görüntüsü duruyor hala. TRT ekranlarında, devletin televizyonu ya, bizim vergilerimizle yayın yapan bir televizyondan bahsediyoruz. Bağımsız olması gereken bir televizyondan bahsediyorum. Seçim sonuçları ekranında akşam, Yeniden Refah Partisi yok. Ekranın sağ üst köşesinde hiçbir seçim döneminde görülmemiş bir veri var. Diğer kısmında %12 yazıyor. Yahu diğer nasıl %12 olur ya? Her seçimde diğer %3 olur, %2 olur da, hani diğer bütün partilerin, evet, sıfırların toplamı işte %2, %3 yapar. Diğer %12 yapıyor. Ya o diğerin içerisinde %12'nin içerisinde %7'lik Yeniden Refah Partisi'ni sen niye getirip diğerin içerisine koyuyorsun? %3 almış, %3,5 almış MHP'yi, %4,5 almış MHP'yi, İYİ Parti'yi demi gösteriyorsun da %7 almış yeniden Refah Partisi, niçin sen milletin gözünden kaçırmaya çalışıyorsun? Arıyoruz, soruyoruz diyor, böyle bir şey olur mu? Niye bunu yapıyorsunuz ya? Ayıp değil mi ya? Ya efendim diyor, bizim haberimiz yoktu. Yani biz yeniden falan bu kadar oy alacağını beklemiyorduk. Ondan dolayı onun logosunu hazırlamamıştık. Bak bak bak, cevaba bak. Ama 14 Mayıs seçimlerinde biz ittifaktayken logomuzu hazırlamışsınız. Orada duruyordu, ekranda gösteriyordunuz. Yeniden Refah Partisi %3 diye. Evet. Bir il ve ilçe teşkilatımızda bir mesele olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman işte bak istifa diyorsunuz.

0: Ama partimizle alakalı sağ çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi, basın toplantılarımızda yayınlamama noktasında bir gayret gösteriyor. Anketlere bakıyorsunuz yine aynı. Bizi hala daha %7 almışız. Ya biz seçimden sonra 200 bin daha üyemiz artmış. Hala daha bizi %4, %3 göstermeye çalışan anketler var. Şu an bizi %4 gösteren anket firması 31 Mart seçimlerinde de bizi %1 gösteriyordu. Bak o bir gösteren anket firması %7'yi görünce onlarda onur olsaydı, şeref olsaydı o anket firmasının şirketini kapatmaları gerekirdi. Yalan yanlış olan bilgiyi yayma suçundan yargılanmaları gerekir. Bak şimdi Cem Küçük'ü içeri aldılar değil mi? Yargılanması için. Ney? Yanlış bilgiyi yayma suçundan. Bu anket şirketleri de yakın takibe alınması lazım. Toplumu yönlendirdiklerinden dolayı. Dün bir tane partiye kalkıp %8 diyor. Ertesi gün bir daha anket yayınlanıyor. Dün 8 dediği partiyi 2 gösteriyor. Yahu siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz ya? Kim parayı bastırıyorsa anket yayınlıyorlar ya.
1: Evet.
0: Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu ya? O anket şirketi bizi bir gösteren, anket şirketi bir gösterdiğinde 7 aldık. Şimdi bizi 4 gösteriyor. 7 katını aldıysa biz öyle bir yoldan çıkarsak iyi. 4 gösteriyor olması çarpı 7 yaparsak iyi bir sonuç.
1: Üstüne de kata kata gidiyor zaten. Yeah. Tek bir kanaldan belki resmi bir şekilde yapılırsa yapılabilir ama dediğiniz gibi rakamlar yani tutarlı olmuyor. Biz de fark evet. ediyoruz. Peki şimdi ittifak da dedik. Önümüzdeki seçimde böyle bir planlama yok gibi anlıyorum o zaman. Son sorum olarak bunu
0: İttifakla sorayım. İttifakla ilgili.
1: Evet.
0: Tabii biz genel başkanımız kendisi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. AK Parti ile 14 Mayıs seçimlerinde yapmış olduğumuz ittifak bir protokole dayanıyordu. 30 maddelik bir protokole imza atılması şartıyla biz o dönem ittifaka girdik. O 30 maddede milletimiz adına ve bölgemizde yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına milli görüşün temel umdeleri olan ve öncelikleri olan bu ülkede denk bütçenin, havuz sisteminin, ekonomide yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına verilmiş olan hazırlanmış olan bir şartnameydi. Bir sözleşme imzaladık. Sözleşme imzalandığı zaman sözleşmenin muhatapları ne yapar? O sözleşmeye uygun davranmak zorunda. Sözleşmenin gereğini yerine getirmek durumundadırlar değil mi? Ama 14 Mayıs seçimleri ardından 28 Mayıs ikinci tur seçimleri bittikten sonra yeniden Refah Partisi de unutuldu. O sözleşme de unutuldu. Yırtılıp atıldı onlar nezdinde. Ama biz o sözleşmeyi yırtmadık. Ekranlarda duruyor. Bütün televizyonlar onu yayınladı. Kapımızın önünde o sözleşmenin imzalandığı, her iki parti tarafından imza altına alındığı duruyor. Onlar bu sözleşmenin gereğini en azından bir veya birden fazla maddesini, birkaç maddesini hayata geçirmiş olsalardı yine belki iyi niyetli davranırdık. Ya bak bizim sayemizde en azından biz buna vesile olduk. Milletimizin yüzünü güldürecek bazı hizmetlerin yapılmasına bu sözleşme vesilesiyle imza atmış olduk derdik. Bu yapılmadığı için biz 14 Mayıs seçimleri sonrasında iktidarın özellikle getirmiş olduğu bütçe işte o dönem yine meclise getirilen birkaç hususta bizim hayır oyu kullanmamız ve nihayetinde 31 Mart seçimlerinde kendileriyle ittifaka girmeyeceğimizi açık bir şekilde ifade ettikten sonra biz AK Parti ile ittifak yolumuzu ayırdık. Yollarımızı ayırdık. Şimdi de genel başkanımız bunu bir kez denedik. Olmadı. Bu arkadaşlarımız vefa sahibi değiller. Biz kendilerine milletvekili istemedik. Bakanlık istemedik. AK Parti'nin listelerinden de başka partiler gibi diğer ittifaklarda olduğu gibi biz başka bir partinin de listesinden de seçime girmedik. 14 Mayıs'ta da kendi logomuzla, kendi adaylarımızla seçime gittik. Hani başka siyasi partiler başka partilerin çatısı altında gittiler. 3-5-10 milletvekilleri aldılar. Bizim böyle bir durumumuz da olmadı. Kendi bileğimizin hakkıyla seçime girdik. Bu talep bize yapıldı. Biz bunu reddettik. Bakanlık istemiyoruz, milletvekili istemiyoruz. Sizin listelerinizden seçime de girmek istemiyoruz. Sadece şunlardan biz talebimiz bu. Bunları yerine getirdik. Yapılmadığı için de biz ittifaktan ayrıldık. O ayrılış, bu ayrılış devam ediyoruz. Ve tekrar ittifaka girmeyeceğimizi ifade ettik. CHP ile veya onunla aynı kulvarda yürüyen bir partiyle ittifak yapmamızın zaten asla mümkün olmayacağını ifade ediyoruz. Az önce de söyledim ya troll ordularından. Şimdi o troll orduları kimi bizi AK Parti'yi iktidara getirmekle, kimi de bizi CHP'nin kuyruğuna takıldığımızı ifade etmeye çalışıyorlar. Ne biz AK Parti'nin yanındayız ne CHP'nin yanındayız. Hele hele CHP ile asla. Bunu da çok açık bir net şekilde ifade ediyoruz. Evet, seçim sistemi 50+1'i gerektiriyor. Dolayısıyla başta iktidar partisi, şu anki mevcut iktidar partisi iktidarını ittifaka borçlu. Kendi ittifakına borçlu. 50+1 Türkiye'de siyasi partilerin bir araya gelmelerini, seçim dönemlerinde ittifak yapmalarını bir anlamda zorunlu kılıyor.

0: Bir defa parası olarak da milletimizi bu iki kutuplu siyasetin arasındaki bu sıkışmışlıktan kurtarmak için bir üçüncü yolu açmak istiyoruz. Onun için alternatif olarak bir ittifakı ortaya koymak istiyoruz. Bu bir milli görüş ittifakı olabilir. Temel değerler üzerinde, ilkeler üzerine yapacağımız bir anlaşmayla, bir ittifakla milletimize ne bunlardan ne bunlardan, bu ikisinden de hayır gelmeyeceğini, yeniden bir öze dönüşün artık zorunlu olduğunu göstererek, zaten milletimiz de bunu bekliyor. Böyle bir ittifakın altyapısı için elbette ki görüşmelerimiz, konuşmalarımız oluyor. Milletimizin de bunu yakinen takip ettiğini zaten haberle de sosyal medyada da görüyoruz, gözlemliyoruz. İnşallah hayırlısı olacaktır. Önümüzdeki dönem Türkiye yeniden refah ve milli görüşü konuşacak. Bundan hiç şüphemiz yok.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zamanımız dolduğu için bitirmek zorundayız. Aslında çok güzel sohbetiniz, çok da anlatacak şey var ama inşallah evet. Bir sonraki yayınlarımızda diyorum.
0: İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Buradan Kayseri'li tüm kardeşlerimize, tüm hemşehrilerimize, bizleri burada ağırladıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendilerine hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlere de ev sahipliğiniz için, yayına davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.
2: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak
3: yayın tekrarı.
2: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin Genel İşler İş Kolu'nun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırı pırı su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 sayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 0009. Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 2927. Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0887. Küçükkapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Yayın tekrarı.
2: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
3: Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınından merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün miras konusunda konuşacağız. Biliyorsunuz ki işte mal paylaşımı konularında biraz böyle yakın akrabalar, kardeşler birbirlerine düşebiliyorlar veya uzun zamanlar alabiliyor. Bu yüzden bizi bu konuda bilgilendirecek olan hukukçu Ozan Bülbül bizlerle birlikte. Ozan Bey hoş geldiniz.
4: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi bu konuda illaki dinleyen ve izleyenlerimizin soruları da olacaktır. O yüzden bize WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 25 98. Tekrarlıyorum, 0352 336 25 98 numarasından bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi Ozan Bey, miras dedik, herkesin başında olan bir konu aslında bu. Bir kişi vefat ettiğinde miras hukuku ne zaman açılır ve mirasçılar ilk olarak ne yapmalıdır? Veraset ilamı nereden, nasıl ve ne kadar süreyle alınır?
4: Öncelikle Kayseri Radar ekranından herkese merhabalar demiş olayım. Bu vesileyle de geçmiş günümüzde atlatmış olduğumuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı bu vesileyle herkesin kutlamak isterim. Ek olarak önümüzde bir Kurban Bayramımız da var. Şimdiden herkesin bayramının hayırlı olması dileklerimi de sunmuş olayım. Çok geniş ve kapsamlı bir soruyla başladık. Bugün ele alacağımız konu miras hukuku. Miras hukuku, Merve Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi, çokça fazla detayı olan, kendi içerisinde nitekim somut olaya göre, yani sosyal hayatta yaşanan problemlere göre çözümlerinin de farklılaştığı, Yargıtay kararlarının çeşitlilik gösterdiği bir alandır. Burada vaktimiz yettiğince nitekim sizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandıracağız. Eğer vaktimiz kalmazsa da arta kalan sorularınız için başka bir yayında inşallah kısmet olursa, çok teşekkürler, ele alabiliriz. Şöyle aktarayım, bir kişi vefat ettiğinde miras hukuken ne zaman açılır sorusunun cevabı şudur. Esasen ölüm anında miras mirasçılara geçti sayılır. Yani ölüm anı, saati, dakikası, saniyesi her neyse, o saatten ve o tarihten itibaren mirasçılara mal geçmiş sayılır. Hukuken böyledir. Lakin bu bir haktır. Biliyorsunuz ki her hakkın kullanması da devletimiz tarafından bazı usullere tabi tutulmuştur. Nitekim mirasta da aynı usul söz konusudur. Bizim alacağımız ilk evrakın adına eski ismiyle veraset ilamı, yeni ismiyle de mirasçılık belgesi denir. Yani kişi ölümü gerçekleşiyor. Ölüm gerçekleştikten sonra hukuken mirasçılara miras emtia malları aktarılıyor, geçmiş sayılıyor ama bunun tescilini sağlamak lazım resmiyette. Hukuken geçti ama kayıtlarda henüz öyle gözükmüyor. Yani buradan şunu da anlamayın. Ölüm gerçekleştikten sonra doğrudan ben tapuya gidip ilgili evi, arsayı üzerime alabilir miyim veya aracı üzerime alabilir miyim? Bunun cevabı hayır. Hukuken evet, hakkınız geçti ama resmiyete bunun tescilini sağlamadığınız için henüz malın sahibi olamazsınız. Şimdi zaten ilerleyen aşamalarda da detaylı bir şekilde bunu ele alacağız. Veraset ilamı peki nereden alınır sorusunun cevabına gelecek olursak, önceden sadece sulh hukuk mahkemelerinden biz bunu hatta izale-i şuhu davası olarak bilir eskiler. Vatandaş arasında da öyle geçer. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce genelde bu veraset ilamı alınır. Veraset ilamı alınır. Kent şu an yeni bir makam eklendi. Noterden de artık biz bu veraset ilamlarını elde edebiliyoruz. Lakin noterden elde edebilmek açısından hani mirasçılık ilişkisinde soy bağında ya da yurt dışı tebligat usulüdür bilmem nedir, öyle çok teferruatlı işlem olursa noter yardımcı olmuyor. O yüzden sulh hukuk mahkemesine başvuru genelde en doğru çözümdür, en garanti çözümdür. Notere başvurularda aynı gün içerisinde teslim alabilirler mirasçılar. Genelde aynı gün içerisinde teslim ettikleri oluyor. Sulh hukuk mahkemesinde mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Ama yine duruşmasız olarak doğrudan veriliyor mirasçılık belgesi. Yani diğer davalar gibi uzun süren bir durum söz konusu değil. Tahminen bir hafta içerisinde veya iki hafta içerisinde veraset ilamı çok hızlı bir şekilde sulh hukuk mahkemesi tarafından verilir. Talep eden kişiye verilir. Ha, şunun da altını çizmek istiyorum. Bazı vatandaşlar diyor ki bizim diyor veraset ilamımız var. Mesela biri başka biri almış olabilir. Mirasçılardan başka biri alsa bile E-Devleti'nden bunu görebiliyor. Ama sonrasında başka bir şeye ihtiyaç duyuluyorsa o güne yönelik tekrardan bir başvuru yapılması gerekir. Hmm. Tekrardan viraset ilhamının teslim alınması gerekir. Yine devam ediyoruz. Mirasçılardan herhangi biri kimliğiyle notere başvuru yaptığında da az önce buna teslim alabileceğini söyledik. Ölen kişinin TC kimlik bilgileri veriliyor. Noter Mernis kayıtları üzerinden mirasçıları ve paylarını tespit ediyor. Sistemsel veya hukuki bir engel yoksa belge uygulamada çoğu zaman aynı gün içerisinde de az önce söylediğim gibi vatandaşlara teslim edilmiş oluyor. Sülh Hukuk Mahkemesi aşamasında az önce kısaca bir özet geçtim. Evlatlık ilişkisi, soybağ uyuşmazlığı, gayiplik, birlikte ölüm ihtimali, vasiyetname tartışması veya mirasçılık sıfatına yönelik çekişme bulunması halinde mahkeme yoluna gidilmesi en doğrusu olacaktır. Sülh Hukuk Mahkemesi'nde basit bir dilekçeyle başvuruda bulunup ben veraset ilhamı istiyorum denilmesi yeterlidir. Mahkeme ilgili araştırmaları yapar, gerçekleştirir. Ondan sonrasında da istediğiniz veraset ilhamını sizlere sunulmuş olur. Peki veraset ilhamını aldıktan sonrasındaki süreç nedir? İş bitmiş mi olacak? Hayır, şu an sadece kimlerin vefat eden, mütevefa deriz biz onlara, miras bırakan olarak da geçer miras hukukunda. Kimlerin miras bırakanın mallarından faydalanabileceği, yani mirasçı olacağı ve hangi paylara sahip olduğu yine alacağımız o mirasçılık belgesinde tek tek yazılmış olur. Buradan sonrasında biz hakkımızı öğrendik, oranımızı öğrendik ve kimlerin hakkının bulunduğunu öğrendik bu mirasta. Akabinde doğrudan bu veraset ilhamını aldıktan sonra intikal işlemlerini yaptırmak için veraset intikal dairelerine gitmemiz gerekiyor. Bu sadece şey açısından da çok önemli. Şimdi miras bana kaldı, ne kaldı? Bunu araştırmak gerekiyor. Yani miras kaldı ama ne kaldığını da genelde mirasçılar yaşayan kişi tam hayatında bahsetmediyse bilemeyebiliyor. Bu durum araştırma gerektiriyor. Bazen yeri geliyor mirasçılar tek tek bütün bankalara TC kimlik numarası ve veraset ilamıyla birlikte sorarak babamızın burada hesabı var mı, dedemizin burada hesabı var mı diye sorgulamalar yapıyor. O hesaplar tespit edildikten sonrasında mirasçılar ortaklığın giderilmesi taleplerinde bulunabilirler. Biz size söylediğimiz gibi en başından ele alacak olursak miras bir küldür, yani bir bütündür. Ayrı ayrı geçmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Olağanüstü durumlar hariç, özel durumlar farklı bir pencerede ele alınır. Ama normalde bir kül halinde hareket eder. Yani bir bütün halinde hareket eder. Bu da ne anlama geliyor? Yani atıyorum bir evi kaldıysa miras bırakanın, öldükten sonrasında mirasçı geriye 6 kişi bıraktıysa 6 kişinin 6'sı da el birliği mülkiyetiyle bu mala sahip olmuş olur. El birliğiyle mülkiyeti dediğimizde nedir bu? Yani bir karar alınacaksa ya da atıyorum kiraya verilecekse, satılacaksa vesaire, yani bu ilgili taşınmazla alakalı bir karar alınması gerektiğinde bütün paydaşların aynı şeyi söylüyor olması gerekir. O yüzden burada bir kişi bile farklı söylüyorsa o mal üzerinde alınan karar uygulanamaz. Genelde de vatandaşlar bundan sorun yaşadığı için el birliği mülkiyetinde paylı mülkiyete geçmeyi tercih ederler. Paylı mülkiyette herkes kendi payı oranınca tasarruf etmekte özgür. Yani istediği her şeyi kendi malı üzerinde uygulayabilir. İster kiraya verebilir, ister satabilir, ister yok edebilir, zarar verebilir. Bunu sağlayabilmek açısından yine söylediğim gibi mahkemeye başvurmak şarttır. Az önce ismini geçirmiş olduğumuz vatandaşın izale-i şuyu, yaşlıların daha fazla izale-i şuyu davası olarak bilirler. Ortaklığın giderilmesi davası açılır. Ortaklığın giderilmesi davası mahkemede 1-2 celse içerisinde 2 veya 3 celse uzayabilir maksimum. Akabinde o da çözülmüş olur ve hangi malın ortaklığının giderilmesine karar verildiyse o mahkeme evrakında doğrudan tescilini sağlattırırsınız. Nitekim artık paylı oranlarınıza geçmiş, onları dilediğiniz her kişiye satabilirsiniz. Bu özgürlüğü elde etmişsiniz demektir. Ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi hususunda bir hususu belirtmek istiyorum. Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ve mirasçılar Türkiye'de bulunuyorsa beyanname kural olarak ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde verilir. Yurt dışı bağlantılı hallerde süre değişebilir. O yüzden bir yakınınız vefat ettiğinde 4 aylık süreçte bu işlemlerinizi aksatmamanızı ekran karşısındaki izleyicilerimizden önemli hatırlatmak isterim bu hususu da.
3: Peki aksatırsak ne oluyor?
4: Yani ya şöyle söyleyeyim, zaten devletin herhangi bir kurumuna gidip bir şey yapmak istediği zaman devlet genelde vatandaşından harç talep eder, ücret talep eder. Bunlar da oransaldır. Yani mesela intikal vergisinin belli bir oranı vardır. Onda da süreye göre devlet bir farklılık sağlıyor. Devlet yani vatandaşına diyor ki sen benim alacağımı erkenden getirirsen 4 ay içerisinde ben sana ödeme kolaylığı sağlarım vergisel, harçsal konularda. 4 ayın sonrasında yapmak istesek bunun hukuken bir engel var mı? Hayır. Yine istediğimiz zaman yapabiliriz. Ama ölümü öğrendiğimiz tarihten itibaren bu 4 ay başlar. Yani ölüm tarihi değil. Mirasçı şey diyebilir, ben öldü ama ölümden ben 3 ay sonra haberdar oldum. O zaman biz o 4 aylık süreyi 3 aylık şeyden başlatacağız. Bu dediğim gibi biraz daha vergisel ve harçsal konularla alakalı olarak olabiliyor. Yani kısaca özet geçecek olursak ölümden sonra izlenecek temel sıramız şudur. Veraset ilhamını alacağız ilk önce. Akabinde terekenin aktif mallarını tespit edeceğiz. Aktif malları nedir? Para, işte banka hesaplarındaki paralar, işte araçlar, taşınmazlar, taşınırlar. Yani maddi değer ifade eden her şey. bu kapsama girer. Lakin burada önemli altını çizmek istiyorum ki miras bırakanın sadece aktif mal varlığını araştırıp bir işe karar vermek hiç akıllıca bir hareket değil. Çünkü 3 tane evi olan bir miras bırakanın bazı durumlarda 6 tane evlilik borcu da olabiliyor. Yani mirası kabul eden kişi pozitif yanlarıyla birlikte negatif yanlarını da bu mirasını almış olacak. O yüzden borç araştırması da çok önemli. Yani bu da aynı şekilde yine sosyal araştırmayla yapılabileceği gibi, icra dairelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bankalardan veya işte ticaret sicil gazetelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bunlar önem arz eden meseleler. Şunu söyleyeyim, kabul bir beyana bağlı değil. Yani kişi az önce de ifade ettiğim gibi ölüm anından itibaren geçer. Ölüm anından itibaren mirasçıya geçer. Eğer mirasçı bunu istemiyorsa gidip bunu beyan etmesi gerekir.
3: Etmediği durumda
4: artık kendisine geçmiş sayılır.
3: Demek zorunda.
4: Aynen. Ona da biz mirasın reddi diyoruz. İlerleyen aşamalarda zaten ona değiniriz. Yani borca batıksa tereke deriz biz. Miras bırakanın malına tereke diye hitap ederiz. Eğer tereke borca batıksa zaten miras bırakan, mirasçılar da almak istemez o mirası. Ben mirası reddediyorum diye mahkemeye başvuruda bulunması gerekir. Yine onun süresi öğrendiği tarihten itibaren başlayacak. Ölümü öğrendiği tarihten itibaren gidecek. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne. Bu bir dava değildir. Bunda taraf göstermeyiz. Bunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sadece mirası reddettiğimizi bildirir, bir yazı göndeririz. O da onu bilir ve ona göre muamele edilir. Biz mirasçılık listesinden çıkartılırız artık. Yarın bir gün başkası veraset ilamı isterse bizim adımız artık orada yer almaz. Neden? Çünkü biz mirası reddettiğimiz için. Burada yine özel durumlar bir araya gelebiliyor. Her mirası red durumu çözüm mü? Bazen değil. Mesela bazı mirasçılar borçlu. Alacaklıları yıllardır bekliyor. Özellikle de bankalar. Bankaya çok borcu var. Alacaklısı, banka alacaklı bekliyor ödemiyor. Genelde de alacaklı vekilleri hani en azından miras kalırsa, hani işe girmiyor, üzerinde bir mal varlığı yok ama miras kalırsa oradan biz alacağımızı alabiliriz diye düşünürler. Borçlu da genelde resmiyete yansıtmadığı için mallarını, burada biz gizleme deriz, mirası reddeder. Esasen alır ama resmiyette reddetmiş gibi gösterir. Bu durumda da borçlu vekilleri bu durumda art niyet olduğunu mahkemeye ispat ederse, borcu ödememek için bunu kasten hareket ettiğini ispat ederse, tekrar söylüyorum, bu mirasın reddi kötü bir niyete dayanmış olduğu için artık o mirasın reddi geçerli olmaz. O mal ilgili kişiye mecburen geçmek zorundadır. Alacaklı da alacağına kavuşmak zorundadır. Hukuken kuralımız budur. Yani vatandaşlara özellikle burada ekran karşısında söylüyorum, kurnazlık ya da hile ya da bir adım daha ön plana çıkayım, işte bir iki kuruş daha fazla karı çıkayım dediğiniz ne varsa, emin olun kanun koyan meclisteki insanlar, hukukçularımız da sizin gördüğünüz ihtimallerin hepsini, inanın çok çok daha fazlasını, bütün ihtimallerin üzerinde değerlendirerek buna yönelik kurallar geliştirdiler. Buna yönelik Yargıtay kararları uygulamaya koydular. Yani kendini kurnaz zannedip, akıllı zannedip hareket etmeye çalışan ne kadar insan varsa, ne kadar da hatta uğrattığını da düşünse, iyi bir hukukçu ve iyi bir hakkını arayabilen bir vatandaş sonrasında uğrayacağı zarar amaç ettiği menfaatinden minimum 3 kat daha fazla olacaktır. O yüzden söylüyorum ki yani doğrusu neyse, hakikat neyse o şekilde davranılması en doğrusudur. Aleyhe davrananın çok daha fazla zararlı çıkartılacağını hukuk arenasında emin olun, maddi açıdan da çok fazla zarara uğrarsınız. O yüzden hakkaniyetli bir şekilde paylaşım yapılması her husus, her anlamda önem arz etmektedir bizim açımızdan. Bu şekilde ilk sorunuzla giriş yapmış olabiliriz. Hem de geniş kapsamlı bir şey yaptım. Birçok terime değindim ama miras hukuku olduğu için, aynen, miras hukuku olduğu için bunlara değinmeden de anlatmam mümkün değil. Ama çok fazla içerisine girersem yayının ana konusundan da kaçmaktan korkuyorum. O yüzden sizin hazırladığınız sorular çerçevesinde ilerleyelim. Ben de çokça fazla uzatmamış olurum.
3: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok açıklayıcı oldu bizim
4: için. Rica ederim.
3: Şimdi biz mirasçı diyoruz ama kimler mirasçı olabilirler?
4: Şöyle aktarayım. Mirasçı her şeyden önce alt soydur. Yani alt soy dediğin nedir? Benim çocuğum. Bunu altını çizmekten utanıyorum. Çocuğun cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Ne erkek olmasının, ne kadın olmasının,

0: olamaz.
1: Bu vasiyet etse bile bu dediğiniz
0: tabii ki. Yani saklı pay dediğim bunlar biraz daha matematiksel terim. Biraz gireceğim ama çok fazla detayına girersem dediğim gibi kafanız karışabilir. En azından şunu bilelim. Mesela Alsoy'u anladık. Yani mirasçılardan birinci ana zümremiz bizim. Zümrelere ayrılmıştır bizim kanunumuzda mirasçılar. Ana zümremiz Alsoy'dur. Yani Alsoy çocuktan oluşur ve çocuğun çocuğundan oluşur. Çocuğun çocuğunun çocuğu da Alsoy. Yani ne kadar yaşatabiliyorsanız aşağıya kadar onların hepsi sizin Alsoy'unuzdur. Ama çocuk çocuk çocuk olmak zorunda. Nitekim devam ediyorum. Eşiniz. Mesela eşiniz burada hukuken ne birinci dereceden akrabanız sayılıyor ne ikinci dereceden akrabanız sayılıyor. Eşiniz size eş sayılıyor. Yani eş sizsiniz. Bunu kafanızda böyle kodlandırabilirsiniz. Eşin bir sabit oranı yok. Yani ölüm anında kimlerin hayatta kaldığına göre değişiklik gösterecek. Yani örneklendirerek anlatmak zorundayım. Şöyle söyleyeyim. Mesela vefat gerçekleşti. Ölüm anında kimler hayatta? Miras bırakanları kim? Bunun tespitini sağlayacağız. İlk sorumuz şu. Alsoy'u var mı? Evet. Oğlu var, kızı var, Alsoy var. Peki eşi hayatta mı? Evet, eşi hayatta. Öncelikle şunu söylüyorum. Alsoy varsa, Alsoy hayattaysa, bir kişi bile olsa, bir tane Alsoy hayattaysa, yukarıya yani üst soya kesinlikle miras kalmaz. Alsoy'un hepsi, bütün mal varlığı Alsoy'un hepsine geçer. Diyelim ki çocuğu yok. Eşi var, çocuğu yok. O halde hem eşine hem üst soyuna, anne ve babasına miras kalmış olur. Çocuğu olmadığı için. Ancak burada eşin durumu farklılık gösterecek. Eş... aileyle birlikte, çocuklarla birlikte mirasçı olduğu zaman, yani vefat gerçekleşti, eşi hayatta, çocukları da hayatta. Eşine 1/4 oranında gider, eşin oranı orada 1/4'tür. Çocukların oranı da kaç çocuk varsa hepsi oradan bölünür. Yani kalan 3/4, 10 tane çocuğa paylaştırılır. Öyle söyleyeyim, eğer 10 çocuğu varsa. Eğer atıyorum şeyle beraber kaldı, anne ve baba hayatta, çocuk yok. Sadece bu durum varsa, eş... bu sefer miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olacağı için mirasın 1/2'sini, yani yarısını almış olacak. 1/4'ten biraz daha avantajlı bir yere gelmiş oldu eş. Çocuğa kalmış olsaydı çocuğa eşit bir şekilde dağıtılmış olacaktı. Ancak eş hayattayken söz konusu olduğunda eşe 1/4 çocuklar hayattaysa, yok çocuklar yok, anne baba hayattaysa 1/2 şeklinde geçecektir. Dediğim gibi bu her şeyin önüne göre. Tabii ki miras bırakanın kendi mirasında tasarruf etme hakkı vardır. Vasiyetname yazma hakkı vardır. Ama size bu belirtmiş olduğum oranlara eğer artık zarar verilmeye başladıysa oradaki ölüm, biz ölüme bağlı tasarruflara vasiyetname deriz zaten. Yani vasiyetnamede kişi bunu belli eder. Ben öldükten sonra şöyle olsun böyle olsun diye. Söylediğim gibi kendisinin bile söz söyleyemeyeceği bir alandır. Saklı pay. Devlet korur bunu. Devlet kendi vatandaşının miras hakkını korur. Bunun da biraz mantıki temeli şudur. Yani o mirası edinen kişi nihayetinde ailesiyle birlikte bir ömür yaşayarak bunu elde edindi. Birikim yapmış olabilir. Ya da bu birikimi yaparken ailesine zulüm çektirmiş olabilir. Yani onları fakir bırakmış olabilir. Sosyal hayatını yaşamasına engel olmuş olabilir. Yani kanun koyucu bu bütün ihtimalleri bir arada değerlendirerek vatandaşın en lehine olan durumu ele alır. Ha şuna dair bir parantez açmak istiyorum. Eğer ola ki şöyle kaçan burada da dillendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bizim mesleğimiz gereği fazla dilimize aldığımız meseleler, anneye ve aile büyüğüne miras bırakana karşı alenen bir suç işlenmiş olabilir. Nedir bu? Sağken, hayattayken kavga etmiş olabilirler. İşte küfürleşmiş olabilirler. Affedersiniz, cinsel suçlar bile bulaşmış olabiliyor bazı dosyalarda. Yani her türlü çirkinlik yaşanmış olabilir. Burada mirasçılıktan çıkartılması için miras bırakanın sağken bir işlem yapması lazım. Yani miras, ben artık öldüğümde buna mirasın geçmesini istemiyorum. Benim bakın 5 tane benim 5 tane ceza dosyam var. Bakın ceza dosyası diyorum size. Yani o mirasçılıktan çıkartabilmek için mirasçının artık iyice haddinden çıkmış, miras bırakana zulmediyor olması gerekir. Aynı şekilde görevlerini yerine getirmiyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor olması gerekir. Bu şey demek değil. Mesela anneyle babayla konuşmuyor diye miras bırakılmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü az önce söylediğim gibi o hakkı koruyor devlet. Yani doğduğu andan sonraki o birikimi elde eden aile neleri kıstı ondan? Asıl sorunun cevabı bu. Kanun koyucu bunu arıyor. O yüzden de saklı pay sahibi bırakıyor vatandaşlarını. Yani özel hayatı düzenlerken de bu hususlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Kardeşler kalıyor. Şimdi eşten bahsettik. Çocuklardan bahsettik. Bir de üst soydan bahsettik. Bir de mevcutta kardeşlerimiz var. Kardeşlerimizde hangi durumda miras kalır? Bunun sorusunu cevaplandıracağız. Kardeşlerin mirasçı olabilmesi için miras bırakanın çocuğu veya torunu, yani alsoyu bulunmamalıdır. Ek olarak ölen kişinin alsoyu varsa kardeşler zaten mirasçı olamıyor. Bunu söyledik. Bu husus uygulamada çok karıştırılıyor. Örneğin bir kişinin çocuğu varsa kardeşi onunla çok yakın yaşamış olsa bile kanuni mirasçı sıfatıyla hiçbir şekilde pay alamaz. Yani tekrar söylüyoruz. Alsoy varsa kardeşler pay alamıyor. Evet. Alsoy'la birlikte sadece eş alabilir. Üst soy da alamaz. Mesele bir alsoyun varlığı. Şöyle söyleyeyim.

0: tekrar tekrar altını çiziyorum. Biraz duygusal bir millet olduğumuz için yaşantı esnasında şeyler oluyor. Ama o yani iş adliyeye yansıdığında hukuk kurallarını bilmeden bir dizayn gerçekleştirilirse, bir planlama yapılırsa ne yazık ki sonunda çok olumsuz tecrübelerle karşılaşılmış oluyor. O yüzden hukuk kurallarını ve kaideleri adam akıllı, mantıklı bilip o şekilde plan hazırlamak vatandaşlar için en doğrusu olacağını kanaatindeyim ben. Bu sorunuzu da bu şekilde cevaplamış
1: olayım. Peki evlat edinme alt soy oluyor mu?
0: Yani şöyle söyleyeyim, alt soy sayılır. Tıpkı sizin çocuğunuz gibi ona da bir pay verilir. Ancak orada şöyle bir detay var. Evlat edindiğiniz kişiye miras kalırsa, asıl kendi ailesi tespit edilir, farklı bir durum olur. Onun miras kalırsa evlat edinen kişi bundan faydalanamaz. Çocuğunun mirasından, başka bir yerden kalan mirasının mirasçısı olamaz. Ama ancak kendi öldüğünde hukuken kurulmuş bir evlatlık ilişkisi, uygun bir evlatlık ilişkisi ise tabii ki de tıpkı çocuk gibi pay sahibi olacaktır ilgili mirasla. Öyle söyleyebilirim evlatlıklar konusunda.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk soruda şeyden bahsetmiştiniz, işte borçlar ve kalanlar araştırılabilir diye. Bunu nasıl araştırabiliriz? Banka, tapu, araç ve şirket kayıtları için mirasçılar hangi işlemleri yapmalıdır?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, biz malları zaten taşınır ve taşınmaz mallar diye ikiye ayırmaktayız. Taşınır mallar isminden de anlayabileceğimiz gibi, yani böyle tuttuğumuzda kaldırabildiğimiz, taşıyabildiğimiz şeyler. Araçlar da bunun içerisine girer. Arabalarımız özel bir sicile kaydedilirler ama bir taşınır niteliğindedir. Taşınmaz nedir? Taşınmaz da yani isminden anlayabileceğimiz gibi istesek de yerinden taşıyamayacağımız şeyler. Bunlar arsalardır mesela. Arsa bir taşınmazdır. Ya da tarlalar, binalar, aynı şekilde konutlar, daireler, bunların hepsi birer taşınmazdır. Eğer biz vefat eden kişinin bir taşınmazı olduğu düşüncesindeysek gitmemiz gereken yer tapu müdürlükleri. Tapu müdürlüklerine az önce bahsetmiş olduğum veraset ilamıyla birlikte gidip başvuru yapıldığında biz bu miras bırakanın hangi malları var, hangi tapularda kayıtlı diye sorgulama yaptırdıklarında bunu öğrenebilirler. Yine az önce banka detayında örnek verdiğim gibi bütün bankalara başvurular yapılarak ya da bunu mahkemede aracı kırılabilir. Mahkemeye başvuru gerçekleştirilebilir. Ben terekenin tespitini istiyorum. Şuralara yazı yazın. Bizim terekemizin tespiti neymiş? Tespit edin. Akabinde biz ona göre paylaşım davası açacağız da denebilir. Yani bunu vatandaş sosyal hayatta kendisi halledebileceği gibi mahkemeye aracı kılarak mahkemeye de toplattırabilir. Akabinde asıl davasında delil olarak kullanmak için. Kendisi de başvuru sağlayarak yapabilir. Takbis diye bir sistemimiz var bizim. Takbis'ten de aynı şekilde bu tapu sisteminin entegre edildiği bir sistemdir. Takbis sisteminden de vatandaşlarımız ulaşım sağlayabilirler. Araç kayıtları için araçların trafik, az önce söylediğim gibi özel bir kayıt sistemleri var. Onların siciline sorgulama yaptık. Emniyete gideriz. Emniyete deriz ki biz bunun mirasçısıyız. Var olan bütün araçlarının listesini istiyoruz. Yoksa zaten yok diye bilgi gelir. Varsa da var olan bilgileri öğrenmiş oluruz. Tekrar söylüyorum, bu husus çok önemli. Borç araştırması en az mal varlığı araştırması kadar kıymetli bir şey. Çünkü bir matematik işlemi yaptıktan sonra siz karlı mı olup zararlı mı olduğunuzu anlayabileceksiniz. O yüzden hani bir miras kaldı, hadi hurra hemen hareket edelim, mantıklı değil. Şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Neden hemen hareket etmek, aceleci davranmak uygun değil? Mesela atıyorum kişi mirası reddetme hakkı var demiştim size, hatırlıyorsanız. Yani vefat gerçekleştikten sonra gidip mahkemeye ben bu mirası reddediyorum diyebilir. Ancak bunu demeden önce zaten mirası kabul ettiğini gösterir bir takım işlemler yaptıysa, hamlelerde bulunduysa, başvurular gerçekleştirdiyse artık sonradan yapacağı reddi miras hakim tarafından sahih görülmez. Yani samimi gelmez. O yüzden de o talebi reddedilir. İstese de mirası artık reddedemez.
1: Yani borç olduğunu öğrenince bu işlemi değiştirebiliriz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hani borç olduğunu öğrenince değiştirebiliriz ama öncesinde başka bir işlem yapmamış olmamız gerekiyor. Eğer açgözlülükle hemen saldırıp bir şeyler yaptıysak
1: hemen paylaşayım artık, deyip aynen, mallar var hemen
0: artık
1: alalım.
0: Çok geçmiş oluyor. O borcun da sahibi olmuş oluyoruz. Şunu da özellikle altını çizeyim. Her nasıl ilgili mallar, mirasçılar oransal az önce bahsettim. Borçlar içinde aynı oranlar geçerli. Yani kalan borçtan kimin ne kadar sorumlu olacağını yine bu miras oranları belirleyecektir. Borcunda tıpkı o kadarı kadar sorumlu olacaklar. Yani alacaktan ne kadar karlıysa zarardan da yine aynı o kadar sorumlu tutulacak bütün mirasçılarımız. Bunu da bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Yani mirasçının kendinden mi para çıkacak burada, yoksa mesela atıyorum diyelim ki bir evi var. Evin işte borçlarını ödüyor. O zaman diyor bu evi paylaşmayın, bunu borçlarını ödeyelim, kalan malları paylaşın diyebiliyorlar mı?
0: Şöyle anlatayım, sizin bu dediğiniz miras sözleşmesi. Mesela mirasın nasıl paylaştırılacağına mirasçıların hepsi bir araya gelerek istediği şekilde karar verebilirler. Yani bu az önce bahsettiğim saklı payı bile aşabilirler. Ama tek
1: ama
0: bir şart var.
1: Ama borçlar ödenecek yani.
0: Tek bir şart var. Bu bahsettiğim anlaşmada bütün mirasçıların imzasının bulunması lazım. Yani burada şunu bile diyebilir. 10 tane mirasçı var. onu bir araya geldi. Dediler ki biz 9'umuzda hakkımızdan feragat ediyoruz. 10'uncuya vereceğiz. Eğer onun da imzası varsa, hepsinin imzası varsa, buna bir kişi bile hayır demediyse bu anlaşma artık sözleşme geçerlidir. Yani burada kanunun önüne geçmiş oluyoruz biz. Yani burada mirasçılar diyor ki tamam kurallarınız böyle olabilir ama biz bütün mirasçılar olarak bir araya geldik ve biz böyle bir karar aldık. Biz bunu uygulamak istiyoruz dediğinde artık orada hakim müdahale edemiyor. Tamam diyor çünkü orada vazgeçen kişinin de imzası var. Ne demek istediğimi anladınız mı?
1: Anlaşmış oluyor.
0: Anlaşmış oluyorlar. O yüzden nasıl anlaştıkları tamamen kendilerine kalmış. İster hiç vermez, ister fazla verir, ister az verir. Yeter ki orada herkesin imzası bulunsun. Mahkeme onu irdelemez. Mahkeme onu araştırmaz. Sadece herkes ona imza attı mı, herkes bunu onaylıyor mu, buna bakar. Bunun haricinde başka hiçbir şey bakmak.
1: Anlaşmazlık varsa onu çözmek.
0: Anlaşmazlık varsa ki genelde olur, onda da ortaklığın giderilmesi dediğimiz davaya yönelinir. Ya zaten anlaşamadıkları için o ortaklığı yürütüp bir sözleşme yapamıyorlar, miras sözleşmesi. Ve mahkemeye geliyorlar diyorlar ki biz anlaşamıyoruz, bir sözleşme de yapamıyoruz bunun paylaşımına dair, siz yapın. Yani siz bizim paylaştırın, satacaksanız da satın. Benim payıma düşeni verin. Genelde de satış talebiyle açılır zaten. Hani bu ortaklığın giderilmesi de kanunda başka şekillerde öngörülmüş olabiliyor. Mesela bir tarladan örnek vereyim. 5 tane paydaşı olsun. Eğer bu 5 tane paydaşa biz bu çit çekerek ya da işte tel çekerek bir şekilde adaletli bir şekilde paylaşım yaptırabiliyorsak hakimin bunu yapmaya da yetkisi var. Yok ki genelde bu mümkün olmuyor ilgili malın niteliği gereği. Mümkün olmadığında da satış yoluyla karar veriliyor. Satış yolu da icra kanalıyla satılması demek. Orada açık ihaleye, açık artırmaya koyuluyor. Açık artırmadan herkes tekliflerini iletiyor. Teklifler iletildikten sonrasında en yüksek teklifi verene satılıyor. Satış gerçekleştirildikten sonra herkesin payı oranında mahkeme hesaplarına parasını yatırıyor. Ama satış mahkeme aracılığıyla yapılmış oluyor.
1: Ama burada da yine her mirasçının onayı olması gerekiyor. İmzası.
0: Yok, hayır.
1: Yok mu?
0: Mahkemeye bir kişi istese, o da tam tersi. Miras sözleşmesi için herkesin imzası olması lazım. Bir kişi olmazsa olmaz. Ama mahkemeye başvuruda sadece bir tane başvuru yeterli. Yani herkesin başvurmasını devlet beklemez. Yani bir kişi sorun yaşıyorsa sorun var demektir. O sorunu çözmek için devlet işe el atar. Ondan sonrasında paylaşımlar yapılır. Ha şu demek, hani o satışta mesela paydaşlardan birisi satışa çıkardı. Genelde de şey olur. Ya işte o baba malıydı, işte manevi değeri vardı, onu niye satışa çıkardın diye o mirasçıya söylenirler. Hiç önemli değil. Satıştan yine kendileri de satın alabilir isterseler. Yani kendileri de aday olabilirler, teklif sürebilirler öne.
1: Madem çok değerli.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Hiçbir sorun yok. O yüzden vatandaşları da genelde duygusal anlamda yıpratırlar. Mesela genelde bazı mirasçıların maddi mal varlığı yerinde oluyor. Mirası paylaşalım diyene aman bekle, aman bekle. Ama onun senin statünde bir hayatı yok. O da ona bir an evvel kavuşmak istiyor. Onun da planı farklı ama öteki bekle diyen de hani bir iki sene daha bekleyelim, daha çok değerlensin, daha çok kazanalım, daha çok ama o yaşayamıyor. O da onu yaptığında ahlaksız veya kötü bir insan olarak değerlendiriliyor. Bunu da herkesin vicdanı var. Elini vicdanına götürdüğünde iyi ve doğruyu yanlışı herkes kendi mahkemesinde diyeyim, vicdani mahkemesinde çok güzel bir şekilde kanaat getirtiyordur. O yüzden dışarıya baskı unsuru olduğunun da özellikle altını çizelim. Hiç kimsenin kendinizi sömürmesine de izin vermeyin arkadaşlar. Bunu da bu vesileyle de belirtmiş olayım.
1: Şimdi şöyle de var. Akraba ilişkileri bozuluyor. Mesela diyor ki işte benim zaten param var. Ben bu malları diyor izale şuurdan alırım. O zaman diyor şey yapayım, davayı açayım, sattırayım hepsini. Hepsini de ben alayım. En kazançlı ben çıkayım istiyorlar ama işte akraba
0: gerçi işte böyle değil. İşte o yüzden diyorum ki vicdanınıza ve hakkaniyete uygun gelmediğini düşündüğünüz bir davranışınız varsa şans eseri olabilir yani. Onun Türkiye olduğu için yani, aksi örnekleri muhakkak yaşanmıştır. Ama iyi bir hukuk bilen bir insan sizi çok zararlı çıkartır. Yani ava giderken avlanırsınız, keşke dedirtir yani. Keşke pişman eder insanı. O yüzden yapmayın. O yüzden her şey doğru dürüst bir şekilde ilerlesin. Ahlaklı bir toplumumuz olsun. Kavgalar çıkmasın. Kanun zaten bu tartışmaların önüne geçilmek için düzenlendi. Yani kimin kaça paylaştırılacağı oranları bu kadar detaylı belirlenmesinin sebebi yani devlet desin ki bunu. Bir başkası ses çıkarmasın diye. Yani her nasıl bir teröriste devlete baş kaldırdı diyorsak bunda da aynısı. Yani kızıma miras vermeyeceğim diyen bir insan gerçekten devlete baş kaldırıyor. Bu da devletin kanunu nihayetinde. Yine aynı şekilde ya da düşük oranda pay vereceğim diyen bir insan da devlete baş kaldırmış sayılır benim gözümde. O yüzden bu hususları mantıklı ve modern bir şekilde ele almak en doğru olanı. Benim ekran karşısında söyleyeceklerim bunlar. Kız çocuklarına da özellikle seslenmek istiyorum. Hakkınızı hiç kimseye yedirmeyin.
1: Aynen öyle. Peki miras kalan kişi borçluysa mirasçılar bu borçlardan sorumlu olur mu?
0: Az önce dediğim gibi mirasçılar borçlardan zaten tamamen bunlardan sorumlu olacaklar ama oranları boyunca sorumlu olacaklar. Şimdi bu borçları da nasıl öğrenebilir konusuna geldiğimizde, mesela icra dairelerine gidip icra dosyalarını öğrenmek istiyorum diye veraset ilamı olacak ama. Yani kişinin öldüğünü bilecek ki memur, senin de mirasçı olduğunu bilecek ki.
1: Ya sormanda yine bilgiyi de vermiyor.
0: Tabii ki yani bir menfaatinin olması gerekiyor. Yani bu şey kişisel verilerin, yoksa yoldan geçen herkes gidip sorup bizim özelimizi öğrenebilir. Evet. O yüzden mirasçılık belgesi istiyoruz ki bu konuyla alakan var mı yok mu memura ispat edebil diye. Memura sen onu ispat ettiğinde memur sana ilgili istediğin evrak sunar. Var olan borçlarını gösterir. Yine sadece icra dosyalarıyla sınırlı değil. SGK borcu olabilir, bankalara borcu olabilir az önce belirttiğim gibi. Yani başkaca kurumlara borçları olabilir. Bunları muhakkak peşine düşmek, bir araştırma yapmak gerekir. Araştırma yapıldıktan sonra reddi miras yapıp yapmayacağına o zaman karar vermeli. Ha bazen de şu oluyor, çok karşılaştığımız bir durum. Çok fakir zannedilen birisi vefat ediyor. Sonradan bir öğreniyoruz ki yani mirasçılarının bile hayal etmediği mal varlığı ortaya çıkmış oluyor. Yani şunu yaşadığımdan söyleyeyim. Mirasın reddi için yanıma gelip sonrasında avukat bey iyi ki yapmamışım diyen çok 5'ten fazladır yani kısa meslek hayatımda, öyle söyleyeyim. O yüzden akıllıca planlıca hareket etmek en doğrusu. Bunun da ne zaman hangi süreyle yapılabileceğini de söylemiş olalım. 3 aylık süre içerisinde. Yani tekrar söylüyorum, ölüm tarihi değil. Hukukta her zaman süreler öğrenmeden itibaren başlar. Yani kişi atıyorum uzak bir yerde vefat etmiş olabilir, yurt dışı seyahatinde vefat etmiş olabilir, bambaşkaca sebeplerden dolayı haber alamamış olabiliriz. O yüzden bizim sorumluluklarımız o günden itibaren değil, öğrendiğimiz günden itibaren başlayacak ve kural olarak da 3 aydan sonrasında mirası biz artık reddedemeyiz. Yani mirası reddedeceksek biraz aceleci davranmamız gerekiyor. Yoksa kabul anlamına gelir. Yani devletimiz burada susmayı kabul olarak görüyor. Mirası kabul ettiğini sayar. O yüzden yapılacaksa bir işlem hızlıca bir an evvel yapılmalı ve miras reddedilmelidir. Burada en kritik şeylerden birini az önce altını çizdim. Tekrar bir kez daha belirteyim. Eğer mirası kabul etmiş gibi hareket eden ya da işte işlem yaptığınızı gösterir evraklar, deliller mevcut ise sonradan yapacağınız mirası red beyanınız herhangi bir işe yaramayacak. Mirası kabul etmiş olacaksınız ve o şekilde devam edeceksiniz. O yüzden diyoruz ki terekenin hem aktif mal varlığını hem de pasif, olumsuz mal varlıklarını düzgün ve doğru bir şekilde araştırıp o şekilde harekete geçmek gerektiği kanaatindeyim ben.
1: Evet. Peki miras bırakan sağlığında mallarını istediği kişiye devredebilir mi? Yani bu işte çocuklarına falan istediği kişi derken her devir mal kaçırma sayılır mı?
0: Şimdi şöyle söyleyelim. Yani her deviri mal kaçırma tabii ki sayamayız. O zaman insan haklarını ihlal etmiş oluruz. Yani bu şu demek, yaşayan bir insana mesela bir şeysini satmak istiyor. Yapamazsın çünkü sen öleceksin. Olur mu öyle şey? Ama ya şu an hayattayım ben. Bana ne benim ölümümden sonra kalacak mirastan? Ben şu an kendi edindiğim bir malımı tasarruf etmek istiyorum. Satmak, kiralamak veya başka bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki geçerli değildir diyemeyiz. Geçerlidir. Yani sağken yapılan işlemler geçerlidir. Burada kanun koyucumuz bazı kazandırmaları özel tutuyor. Ölüm anında geriye yönelik olarak son 1-2 sene içerisinde karşılıksız kazandırmalar, yani bağış dediğimiz şeyler dikkat çeker. Yani neden yaptı bunu? Tamam, az önce söyledim ya size, miras payları korunuyor. Saklı pay mirasçıları diyoruz biz buna. Peki kendisi vasiyetnameyi aşamayacağını bildiği için yaşıyorken mirasçıları aleyhine bir işlem yapıyor olabilir mi? Bunu değerlendirmek gerekir. Burada o zaman var denir. Mal kaçırma var denir. Hani bu birden çokça fazla şekilde karşımıza çıkabilir. Bazen şu oluyor. Baba kendi mirasçısından kaçırmak istiyor, anne baba. Bazen mirasçılardan, kardeşlerden bir tanesi aman onlar bilmesin ben kendi üzerime alayım ki onları duymadan ben mirasa dahil etmeden bu malı aradan çıkartayım diyenler oluyor. Yani çokça fazla tahayyül bile edemeyeceğimiz Türk milletimizden çok farklı konular geliyor, karşımıza koyuluyor. Şöyle aktarayım, bu durumlarda da kardeşlerin uyanık davranması dediğim kısım orası. Öyle uyanık davranılma durumlarında muhakkak zararlı çıkacaksınız. En başta bunu belirtmiş olayım. Yine devamında buradaki bizim dikkatle ilgilendiğimiz şey işlemdir. Yani burada bir yaşıyor miras bırakan, o dönem hayatta bir işlem yapıyor. O işlem ne işlemi? Satış işlemi mesela, ya da bağış işlemi. Bağış olsun daha güzel örnek olur bizim için. Genelde de böyle yapılır. Mesela gidiyor oğluna, hayatta olan oğullarından bir tanesine evini bağışlıyor. Ama resmiyet, onun da şöyle bir önemi var. Bağış yaptığınızda ilgili vergi harç oranları farklı. Satış yaptığınızda devletin sizden keseceği haraç, alacağı vergi farklı. Yani bunları da devleti kandırmamanız gerekiyor. Yani siz oraya gittiğinizde biz buna muvazalı işlem deriz hukukta. Muvaza şu demek, sen aslında bir işlem yapıyorsun görünürde ama niyetin başka bir işlem. Ne demek istediğimi anladınız mı? Evet. Başka bir niyetin var ama gösterişte başka bir işlem yapıyorsun. Bizim olayımızda, baba örneğindeki olayımızda konu tamamen şu. Baba esasen bağış yapmak istiyor oğluna ama bunu satış olarak gösteriyor. Bu muvazalı işlemdir. Bundan zarar gören herkes bu işlemin iptali için dava açabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok.
1: Tam şunu soracaktım. Gelinine satmış gibi gözükse, yani para almış gibi görünse,
0: her kim
1: yine
0: olduğu önemsiz. Söylediğim gibi biz işlemle ilgileniriz.
1: Yani
0: tarafla
1: değil. Yani çocuklarından birine değil de başkasına yapsa bile araştırılır.
0: Gene aynı. Kim olduğu hiçbir önem arz etmez. Niyeti neydi o işlemi yaparken? Ciddi miydi yoksa arkadan başka bir şey mi planlıyordu? Biz bununla ilgileniyoruz. Eğer planlıyordu diyorsak o işlem iptal artık. Ondan zarar gören herkes bu işlemin iptali için başvuruda bulunabilir. Yani mal kaçırma dediğimiz genellikle bu şekilde karşımıza çıkıyor. Onda da tapu iptal tescil davaları gündeme geliyor. Tekrar tekrar söylüyorum, çokça fazla zararlı çıkarsınız mal kaçıracağım derken. Yani uzlaşmak varken, akrabalarınızın kalbini kırmamak varken bir araya gelip bir şeylerden feragat edinebilir. 3 aşağı alınabilir, 5 yukarı alınabilir ya da ihtiyaç durumuna göre farklıca dağıtılabilir. Ama ahlaklı olmak her şeyin, her işin temelidir. Annenizin babanızın mal varlığı içinde geçerli bu, sosyal yaşantınız içinde geçerli veya hukuki adli önem arz etmeksizin her alanda ahlak bizim en temel öncülümüzdür, düsturumuzdur. Ahlaklı davranırsak bu sorunların birçoğundan uzak kalmış oluruz. Ha şu, bunları bilmek de gerekir çünkü ülkemizde çokça fazla ahlaksız var. Yani o ahlaksızlara karşı önlem alabilmek, hakkımızı bilebilmek, hakkımızı koruyabilmek de hepimizin görevi. O yüzden bu hususlarda akıllı, planlı ve mantıklı bir şekilde hareket etmek her zaman en doğrusu olacaktır. Ancak dediğim gibi her devir malın kaçırıldığı anlamına gelmez. Yani ben ya da miras bırakan kişi ölmeden önce tabii ki bir şey alıp satabilir. Ya da biz onun ne zaman öleceğini de bilmiyoruz ki zaten. Alıp satabilir. Bu işlemler tabii ki geçerlidir. Ancak niyet başkaysa, başka bir planlama varsa, aman şunu şöyle yapalım, aman bunu böyle yapalım, İyi bir hakim bunu mutlaka ortaya
1: fark
0: koyacaktır.
1: Yani.
0: Fark eden, önüne koyulacak delillerle vatandaşın da burada yardımcı olması gerekir. Varsa meslektaşlarımızın orada da onların da güzel hizmet vermesi gerekir. Ortayı aydınlatır, yani durumu aydınlatır maddi gerçekliği ve karşı tarafta bu planı yapan kişi daha zararlı çıkar maddi açıdan. Hem yargılama giderleri için söylüyorum, hem de sosyal anlamda söylüyorum. Ahlaki değerlerini de kaybetmiş biri olarak anılacak ve saygı gördüğü, hiç kimseden sevildiği, hiç kimseden artık beklediği o saygıyı ve sevgiyi göremeyecek olacak.
1: Evet.
0: Bana kalırsa da en kıymetli miras odur. Bütün mallardan
1: aynen
0: daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Diğer türlü zaten kazanılır da.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Ozan Bey, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki vaktimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Mirasçılardan mal kaçırma, en çok hangi örnekler karşımıza çıkıyor, bunlardan da bahsederseniz hem de programı toparlamak adına çok güzel olur.
0: Tamamdır o halde. Ben de hafif toparlayıcı bir konuşma yapayım. Az önceki aslındaki soruyla da biraz da bağlantılı.
1: Evet.
0: Yani muris muvazası, muvazanın tanımını az önce yaptım. Muvaza görünürde başka ama zihinde başka bir işlemin olması. Yani kandırmaca bir işlemin yapılıyor olması demektir. Muris muvazasına geldiğimizde de yani bu muvazanın muris tarafından, murise ilgilendirir bir şekilde gerçekleşmesi lazım ve mirasla alakalı olması lazım. Mesela biz normal özel hayatımızda gidip size şu an bir araba alım satış sözleşmesi yapabiliriz. İkimiz birbirimizin mirasçısı değiliz. Bunda hukuki herhangi bir engel yok. Oraya gittiğimizde yine muvazalı işlem yapabiliriz biz sizde. Ben aslında sizden para almıyorumdur ama oraya harcı düşük göstermek için, devlete az para ödemek için ben oraya satış diye göstermişimdir. Sizden para almamışımdır. Daha sonrasında başkası gelip bu davayı açtığında yine muvazaa var. Yine bizim işlemimiz iptal olur. Devleti kandırdığımız için, usulü kurallara uygun davranmadığımız için. Burada başka bir kıstas var. Şimdi mirasçılara iş geldiğinde bu durumun mirasçılık ilişkisi içerisinde gerçekleşiyor olması gerekir. Yani bu da nedir? Az önce belirttiğim gibi baba sağ veya anne sağ, çocuğun birinden nefret ediyor. Niye bilmiyorum, sevmiyor. Almasını da istemiyor. Yaşantısını sevmiyor, bir şeylerini sevmiyor belki de. Geliyor, ben çocuğumu miras almasını istemiyorum. Ama yani saklı pay anlatıyoruz, şöyle böyle, çocuğun sana küfretti mi? Hayır. Çocuğun seni dövüyor mu? Hayır. Çocuğun ne yapıyor? Beni aramıyor.
1: Ama işte bir de baktı bakmadı meselesi çok
0: hayır,
1: fazla ya.
0: Söyleyeyim.
1: İşte kızım bana baktı, oğlum bana baktı ama şimdi işte şunu istemiyorum.
0: Hukuken bizim bakım sözleşmesi dediğimiz bir sözleşme var. Hani yaşlanan kişi dilerse bu miras malı o özeldir mesela. O vasiyetname de onu ayrı olarak ayırabilir. O miras arasında değerlendirilmez. Mesela bir bakıcı tutabilir. O bakıcıyla bakım sözleşmesi yapar. Der ki ben öldükten sonra evlerimden biri bakıcıma kalacak. Artık o saatten sonra o ev o bakıcının, yani o mirasa dahil edilemez. Kaç sene baktığı, kaç ay baktığı, ne kadar baktığı, iyi baktığı değil. Hiç önemli değil. Sadece işini düzgün yapması ve sözleşmede miras bırakan ona vermiş olması yeterli ilgili daire. Burada saklı pay devreye girmez. Çocuklarda genelde şu oluyor. Anneme ben baktım, babama ben baktım. O yüzden benim daha fazla almam gerekir. Hayır. Yani net bir şekilde
1: tabii
0: hayır.
1: Yok.
0: Bunun cevabı hayır. Vicdani olarak tabii ki bunu değerlendirmek gerekir. Ben bunu kanaat ediyorum. Ama onu da şöyle değerlendirmek lazım. Giderlerini mesela anne kalıyor. Genelde de Türk toplumumuz vicdanlı olduğu için kardeşlerden bir tanesi bakıyorsa diğer kardeşler giderlerine yönelik harçlık gönderiyor. Hmm. Ne bileyim barınmasını karşılıyor veya sağlık harcamalarını gideriyor. Yani esasında maddi bir menfaat de sağlamış oluyor o bakıma. Tek başına da bakmıyor ona. Yani yine öyle bir durum yoksa Hakkaniyetli olan, oranın daha fazla harcaması olduğunu düşünüyorsanız biraz daha onu faydalandırmak doğru olanıdır. Hakkaniyetli olanıdır. Ama kanun ne diyor diyecek olursanız, kanun sadece matematik diyor. Kanun sadece oran diyor. Ne cinsiyet diyor, ne yakınlık diyor, ne de bambaşka bir şey söylüyor. Bize dediği tamamen bu. Biz bu oranlardan ilerleriz. Miras kural olarak dediğim gibi 3 ay içerisinde sadece reddedilebiliyor. Muris muvazasını dediğim biraz iki çeşit örneğinden bahsettim. Yoğunluklu olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Baba kaçırıyordur veya kardeş sağken oradan kaçırmaya çalışıyordur. Şunu da değerlendirelim. Yapılan işlem gerçekten bakıldığında mirasçılara zarar verilmek istediği anlaşılıyorsa bu işlem iptal edilecek ve her şey en başa geri dönmüş olacak. Bu işlemi yapmaya kalkışan kişi de çok büyük maddi zarara uğramış olacak. Yani planlarının aksine daha zararlı çıkmış olacak diye toparlamış olayım ben.
1: Bunda bir zaman aşımı var mı? İşte çocukken vermiş diyelim oğluna. İşte diğer oğlu da diyor ki diyor o onu mal kaçırmıştı. Hani babam şimdi öldü işte onu ben alayım.
0: Orada ölüm tarihinden geriye yönelik olarak hesap ederiz. Anladınız mı? Ölüm tarihi olacak, ölüm anı olacak. Ölüm anından geriye yönelik olarak az önce de söylemiştim esasen. Bağışlama mı yapıldı, satış mı yapıldı? Bağışlamaysa...
1: Yani bir zaman aşımı yok.
0: Var. Zaman aşımı konusunda şöyle, zaman aşımı başvuruyla alakalı. Sizin sorduğunuz soru şeyle alakalı. Kişi miras kalıyor, mirası reddetmiyor. Miras, doğru mu anladım?
1: Evet,
0: soru
1: evet.
0: Tekrar eder misiniz bir kez daha?
1: Çocukken babası oğluna veriyor. Diğer oğlu da ölünce diyor ki... Ona diyor çocukken işte atıyorum 10 yaşındayken babam evi vermişti diyor.
0: Zaman aşımı
1: diyor.
0: Süresi yok. Mahkemede hiçbir şey yani kesin bir hak düşürücü süre söz konusu değil. Sen mahkemede gerçekten bunu sana zarar verdiğini ispat edebileceksen başkaca delillerin varsa.
1: Yani 10 yıl önce versin 20 yıl önce versin
0: sizin,
1: hiç fark
0: etmez. Ama şunu söylemek gerekir. 20 yıl önce devredilmiş olan bir şeyin ne denir onun adına emtianın veya malın peşine düştüğünde mahkeme şeyi sorar. Yani adam 20 yıl önceden senin zararına hareket etmek
1: aklın için. Aklın
0: neredeydi? Hem neredeydi hem de böyle bir şey bekliyor olmak da bence hastalıklı bir düşünce. 20 sene önce devri gerçekleşen bir işlemin iptalini savunmak benim mirasımı kaçırmak için yaptı diye ve adam 20 sene sonra öldüyse dediğim gibi bu talep
1: i̇şte
0: muhakkak reddedilecek.
1: Bazı insanlar yapabiliyor.
0: Yapabiliyor ama art niyetli talepler bunlar. Bunlara boyun eğmemek gerekir. Hiçbir şekilde de duygusal sömürüye, aile yaşantısına, kültürel söylemlere, dini söylemlere aldanmamak gerekiyor. Nitekim herkes sosyal hayatında parayla ilgili özellikle bunu size söyleyen insanların parayla ilişkisine bakın. Parayı ne kadar sevdiğine veya hayatında ne kadar ağzından düşürmediğine bakın. Niyetini daha iyi anlamış olacaksınız. Hakkaniyetli olmak en doğrusudur. Hukukta verilen karar doğru olmuyor. Her karar doğru olmayabiliyor. Önemli olan kendi mahkemelerinizde, vicdanınızda kurduğunuz mahkemelerde verdiğiniz kararlardır. Diyerek son sözümü de söylemiş olayım. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum Merve Hanım yayın için. Dediğim gibi yarım kaldığının farkındayım. Evet. İnşallah daha müsait bir zamanımızda başka bir yayında ele alırız. Seyirci bizi izleyenlere de tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kayseri'ler ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Bizi bilgilendirdiniz.
0: Rica ederim.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugünlük sonuna geldik. Hukukçu Ozan Bülbül bize miras hukukundan bahsetti. Çok önemli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: adalet terazisi sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009 Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 29 27 Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 08 87 Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27
0: Nöbetçi Eczaneler Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıl.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Günün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Kültür Panorama.
2: Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinoz ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulak'ta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Sis yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
1: Kültür Panorama. Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen o kutu beynini eritecek uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Radar 90'lar.
1: İçime bu aşkı atmış.
0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
2: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırı pırı su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
7: Dünya turu başlıyor.
8: Merhaba, kahve kokularının arasından sesleniyoruz. Nerede miyiz? Bugün İtalya'dayız. İtalya'da Venedik'te güvercin beslemek yasak. Sebebi romantik değil, tarihi binaların zarar görmesi. Cezası ise hiç az değil. Venedik'te yasağı ihlal edenler için para cezası genellikle 50 ile 200 euro arasında değişiyor. İtalyanlar kahveyi bir ritüel gibi yaşar. Cappuccino sadece sabah içilir. Öğleden sonra cappuccino sipariş ederseniz garson size garip bakabilir. Ama yine de kibarca servis eder. Yemek deyince arancini. Arancini adını İtalyanca arancia, yani portakaldan alıyor. Çünkü şekil ve rengi küçük portakalları andırıyor. Aslında bu lezzet artan risottonun değerlendirilmesiyle ortaya çıkmış bir sokak yemeği. İçinde peynir, et veya sebze bulunan kızarmış pirinç topları yer alıyor. İtalya'da arancini genellikle ayakta yenir. Kağıda sarılır, hızlıca ısırılır. Öğle arasında, okul çıkışında ya da akşamüstü atıştırmalığı olarak çok yaygındır. İtalya'da her bölgenin makarnası, sosu ve hatta yemek saati farklıdır. Radyo Radar'dan dünya turu İtalya durağını tamamladık. Yeni bir ülke, yeni bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Dünya turu sona erdi.
0: Nöbetçi eczaneler.
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009. Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 29 27. Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 08 87. Küçükapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi...

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Yayın tekrarı.
2: Gençler kendi sesleriyle kendi hikayelerini anlatıyor. Yarınların sözü bugün bu ekranda. Yeni nesil anlatıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla her çarşamba saat 12'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Kayseri Radar, Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Bugün çok farklı bir konukla karşınızdayız. Merhaba, hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz?
4: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
3: Sağ ol.
4: Adım Alexandra. Rusya'dan geldim. Hı hı. Böyle. Kayseri'de yaşıyorum.
3: Çok güzel. Kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun?
4: 20 yaşındayım. Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. Bölüm RTS, Radyo Televizyon
3: Sinema.
4: Evet, böyle 3. sınıfım.
3: Çok güzel. Peki neden Türkiye'yi tercih ettin? Özel bir sebebin var mıydı?
4: Yok, çocukken her zaman tatil için buraya geliyordum. Annemle gezmek için tatil falan Antalya tarafa, genellikle İstanbul'a gittim önce. Ve orada kültür ve insanlar çok güzeldi, beğendim. Ve denemek istemiştim. O yüzden seçtim, geldim. Özellikle yok, aslında İzmir'e gitmek istemiştim ama olmadı. O yüzden Kayseri böyle oldu.
3: Peki Erciyes Üniversitesi'ni neden tercih ettin? Nasıl buluyorsun?
4: İnternete çok baktım, bakıyordum. Üniversite çok iyi ve okumak için yabancılar o kadar zor değil. Daha kolay. Böyle mesela İstanbul'da üniversiteler zor oluyor okumak falan. Ama Erciyes Üniversitesi'de daha kolay ve diploma güzel olur. O yüzden böyle. Hı
3: hı. Evet, Erciyes Üniversitesi'nin diploması aslında birçok ülkede geçerliliği var. Hı hı. O yönden güzel bir üniversite bir yönden de. Hı hı. Peki mezun olduktan sonra neler yapmayı düşünüyorsun? Kayseri'de ya da Türkiye'de kalmayı düşünüyor musun? Yoksa yurt dışına mı gitmeyi düşünüyorsun?
4: Hala bilmiyorum, seçmedim. Ama Türkiye'ye aslında beğendim ama Kayseri'ye kalmak hiç istemiyorum. İstanbul'a olabilir. Ama istiyorum Amerika'ya. Çünkü bizim bölüm daha böyle orada çok geniş, çok ünlü, daha para orada kazanabilirim. Ama burası böyle zor olabilir. Ve Rusya'da o kadar meşgul değil bu bölüm, bu yön. O yüzden umarım Amerika ya da Avrupa'ya geçeyim.
3: Çok güzel. Peki Rusya'da nasıl? Mesela da televizyon sinema bölümü ya da üniversite okumak nasıl?
4: Ben hiç okumadım bu bölümde orada ama birkaç ay bir üniversite okudum orada. Bölüm İngilizce öğretmeni falan. Beğendim ama bence yabancılar için orada çok zor olabilir. Tüm sınavlar böyle konuşarak geçiyorlar. O yüzden zor olabilir.
3: Evet, Rusya'da aslında sınavlarını diğer bölümlerde de aynı şekilde, mesela tıpta, işte İngilizce bölümünde ya da başka bölümlerde, evet, aslında sınavlarınız ya da dersleriniz aslında konuşarak oluyor. Yani sizin konuşmanıza dayalı oluyor. Yani eğer işte Türkiye'den Rusya'ya okumaya gidecek bir öğrenci varsa, öyle bir düşünceniz varsa, üniversitelerin bazıları, değil mi? Ya da genel hepsi mi öyle, yoksa bazıları mı böyle?
4: Hepsi değil ama çoğunluk. Mesela mühendislik olabilir, bazen sınavlar böyle yazarak geçiyorlar ama genellikle konuşarak. Sen 3 soru alıyorsun. Ondan sonra 3 soru böyle konuşarak cevap vermelisin.
3: Yani sizin bir 3 sorunuz oluyor önünüzde. O 3 soruya konuşarak, yani yazılı değil, konuşarak hocayla birebir aslında bir nevi cevap vermen lazım ki o sınavı geçebilesin. Hı hı. Burada da tam tersi yazılı oluyor. Peki senin için daha mı kolay?
4: Tabii ki. Mesela eğer ülkemde okusaydım daha aynı, fark etmez. Ben Rusça çok iyi konuşuyorum, çok iyi her şey söyleyebilirim. Ama eğer mesela şimdi Erciyes'te konuşarak sınavlar geçseydi çok zor olmuş. Mesela ben o kadar iyi konuşmuyorum, biliyorum, hata yapıyorum ama yazarken daha zaman var ve daha çok düşünebilirim. Ama konuşarak zor oluyor. Mesela şimdi konuşuyoruz ama böyle zor konular değil. Hı-hı. Böyle
3: basit konular daha, hı-hı, çok.
4: Evet.
3: Peki Türkiye'ye gelmeden önce buraya karşı bir algın, bir düşüncen var mıydı? Ne düşünüyordun Türkiye hakkında?
4: Güzeldi. Söyledim çünkü buraya geliyordum tatil için. Her şeyi beğendim. Hiç böyle kötü şeyleri görmedim. Ama, hı-hı, gelince tabii ki çok sorular çıktı. Bir şey buldum böyle. Böyle evet.
3: Hayal kırıklığına uğradığın şeyler oldu mu? Ya işte ben böyle bilmiyordum ama böyleymiş, evet, dediğin. Ya sen en çok üzen şey, en çok zorlandığın şey ne oldu bu konu burada?
4: Şimdi din olarak çok zor olmuş. Çünkü böyle özellikle Kayseri'de tüm yurtlar, bence tüm yurtlar böyle çok din, böyle ilahiyat falan. O yüzden zor oluyor. Mesela nasıl giyiyorum sıkıntı çıkıyor. Hocalar sevmiyorlar. Ben de o kadar sevmiyorum. Ama alıştım. Rusya'da her zaman hiç sıkıntı olmuyordu.
3: Evet. Bu arada Alexandra, yani Sasha aslında bir ismi de böyle kısaltım olarak Sasha diyormuş arkadaşları. Yayından önce konuşmuştuk. 3 sene bir yurtta kalıyor burada. Özel bir yurtta. İsmini vermeyeyim, bir yurtta kalıyor. Daha sonra 3 senenin sonunda hani giyimin buraya uygun değil diyerek yurttan atılıyor. Doğru değil mi?
4: Evet,
3: anlatır
4: doğru
3: mısın bize biraz?
4: Bana hiç haber vermedi. Ben orada 2 yıl kalıyordum. Bir, hı-hı, müdür var mıydı? Hiç soru çıkmadı. Her şey yolunda. Bana hiç haber, böyle giymesin, hiçbir şey söylemediler. Ondan sonra müdür değiştirdi. O da hiç bana söylemiyormuş. Ben bir yıl boyunca yaşadım, nasıl isterim giyiyordum. Ama ne zaman 3 ay önce bana söylemiş, burada devam edemezsin, burada kalamazsın, daha başka bir yurt bulmalısın,
3: gerekiyor, başka,
4: evet,
3: bir yurtta bulman gerekiyor.
4: Çünkü sen böyle giyiyordun. Ama bana bir yıl boyunca hiç söylememiş. Mesela eğer söyledi böyle giymesin, ben tabii ki tamam, senin kurallar, ben böyle giymeyeceğim daha. Ama bana hiç haber vermedi, böyle çıkacaksın böyle.
3: Direkt yurttan attı.
4: Evet, attılar.
3: Yani sana herhangi bir uyarıda bulunmadan ya da daha önce hani, evet, böyle bir kuralımız var, böyle giyinemezsin, böyle yapamazsın demeden aslında seni yurttan çıkarmışlar.
4: Evet. Ve çok geç söylemiş bana. Ağustos'ta bana söylemiş. Bir hafta sonra okul başlıyor. Böyle çok garip olmuş.
3: Peki nasıl oldu diğer yurda geçme sürecin? Yani senin için zor oldu mu bulman falan?
4: Evet, şimdi de zor oluyor. Böyle çıkarken böyle ceket giymek lazım. Çünkü
3: burada da diyorlar mı?
4: Evet, burası ikinci kez gelirken bana söylemişler, biz de böyle giymiyoruz, biz de kapalı böyle.
3: Hmm. Yani ben de şaşırdım doğrusu aslında, hani, hı-hı, belki hani işte o şeyi yaparken, kuralları imzalarken ya da işte sözleşme yaparken aslında genelde yazmazlar kıyafet şu bu falan, hı-hı, diye, ama şaşırdım ben doğrusu. Yani senin için aslında kötü
4: ama
3: olmuş.
4: Ama genellikle mesela ben Hristiyanım, hı-hı, ve bana hiçbir şey değmezler. Çünkü bu benim din, ben sizin için size kabul ediyorum, siz de beni kabul edebilirsiniz, ama evet, olmuyor.
3: Evet. Ya aslında öyle gerçekten. Yani insanın nasıl biri olduğuna bakmak gerekiyor. Hani dini, hı-hı, dili, ırkı zaten evet, Türkiye'de de genelde böyle olması gerekiyor. Din, dil, ırk gözetmeksizin. Yani herkes eşittir. Herkes, hı-hı, aynıdır.
4: Evet.
3: Yani ama buna bazı insanlar tabii ki suistimal edebiliyor. Bunu bu şekilde kullanmayabiliyorlar. Kötü. Keşke öyle olmasa gerçekten. Hı hı. Ya çünkü şöyle, aslında bu bir nevi Türkiye'nin işte turist almasını da engelliyor. Hı hı. Çünkü diyor ki turist, buraya geldiğinde, buraya bak, gelmek, yaşamak istediğinde ya da burada oturmak istediğinde, ya diyor burada diyor benim diyor işte rengimi, dinimi, ırkımı, hı hı, işte şunun bunun mu örneğin kabullenmiyorlar. Ben neden geleyim diyor. Peki Rusya'da nasıl? Hani Kıyafet karışılıyor mu çok fazla?
4: Yok, kıyafet hakkında hiç kimse hiç bir şeysine değmez. Bizde erkekler de çok farklı. O kadar bakmıyorlar böyle. Bilmiyorum, bakmıyorlar hiç. O yüzden kızlara alıştılar. Nasıl istiyorlar böyle giyiyorlar. Ama burası daha sıkıntı çıkıyorlar.
3: Burada çok zorluk yaşadın mı? İşte kıyafet ya da, evet, böyle erkekler açısından.
4: Yabancılar da Rusya'da o kadar hiç kimse bakmıyor. Mesela tamam, siyahsın, hiç kimse seni bakmaz. Çünkü günümüzde çok insanlar geliyor, turistler geliyorlar. Okumak için de geliyorlar. O yüzden hiç kimse seni bakmıyor. Afrika'dan şimdi çok insanlar geliyordur Rusya. Çin'den de çok geliyorlar ve herkes böyle boş ver bakıyorlar.
3: Peki Kayseri'yi nasıl buldun?
4: Kayseri bulmadım. Erciyes Üniversitesi buldum. Böyle buldum. Bursa'ya da gitmek istemiştim. İstanbul'a da, İzmir'de. Ama orada hayat daha pahalı ve üniversite daha zor okumak. Özellikle yabancılar için. Ama Erciyes'te daha...
3: Daha basit, daha kolay,
4: evet,
3: aslında,
4: evet,
3: okumak.
4: Ama diplom çok iyi. Erciyes'te, evet, diploması da çok iyi.
3: Çok güzel. Peki burada en çok zorlandığın şey ne oldu? Seni en çok zorlayan, en çok...
4: Üniversitede mi? Dil. Ama bilmiyorum, alıştım. Güzel. Mesela ben düşündüm ki sınavlar konuşarak geçecek ama konuşarak değil, yazsam tamam iyi, o zaman alıştım. Ama hala bence din. Hocalar, herkesi seviyorum. Herkesi iyi. Evet.
3: Peki dersi dinlerken ya da böyle sınavlara çalışırken zorlanıyor musun çok fazla?
4: Evet. Ders boyunca o kadar anlıyorum ama böyle kafada hiçbir şey kalmıyor. Duydum, gitti. Böyle olur. Ama sınavlar bir hafta önce hazırlamak başlıyorum. Okuyarken daha kolay oluyor. Ve benim bölüm o kadar zor değil. Mesela çok arkadaşlar var, mühendislikte okuyorlar. Onlar için daha zor oluyor. Çok zor. Ama benim fakültem o kadar,
3: evet, biraz basit, daha kolay bir fakülte. Evet. Aynen. Kolay bir bölüm aynı zamanda. Hı-hı. Ve güzel, yani seven, hı-hı, bu işi yapmayı sevenler için. Sen de aslında bir nevi meslektaş sayılırız ileride. peki Rusya'daki mesela gençler bu savaş hakkında hani ne düşünüyorlar? Düşünceleri ne yönde? Genel olarak hani arkadaşlarının, çevresinin?
4: Herkes aynı. Hiç kimse bu savaşı istemiyor. Herkes için çok zor oluyor. Herkes de orada aile var. Bence çünkü önce bir Sovyet...
3: Aslında Rusya ve Ukrayna aslında birlikteydi önceden.
4: Evet.
3: Yani aynı şöyle, tek bir ülke gibilerdi.
4: Evet, Azerbaycan, bunlar tüm aynı ülke. Şimdi savaş nereden çıkmış bilmiyoruz. Çok garip.
3: Evet, gerçekten üzücü bir olay. Umarım savaş biter. Hiçbir yer, hiç kimse ölmez. Hiçbir vatandaş, hı-hı, ölmez. Peki kaybettin, oldu mu hiç?
4: Evet. Büyük babam tarafında onun oğlum ölmüş. Daha insanlar da ölür ama...
3: Evet, hala insanlar ölmeye devam ediyor. Keşke, hı-hı, savaşlar hiç olmasa. Keşke güzel bir dünya olsa. İnsanlar, evet, yaşasa, yaşama özgürlükleri olsa. Umarım temennimiz en yakın zamanda bütün savaşların durması ve geçmesi olur. O şekilde. Peki, yapay zeka şu anda çok fazla gelişiyor. Onun hakkında düşüncelerin neler? Ne düşünüyorsun?
4: Şimdi güzel bir şey bence. Ama eğer o kadar gelişmeyi devam edecek, bence daha zor olacak ve kötü. Şimdiye kadar iyi bir şey. Bize yardım ediyor falan ama

0: erkekler daha böyle koruyucu falan, böyle korumak istiyorlar ve çocukları herkes çok seviyorlar. Böyle ben de kardeşim var, kız. O gelince buraya tüm erkekleri sokakta böyle "aa ne kadar tatlı çocuk" böyle yapıyorlar. Tüm erkekler çocukları çok seviyorlar. Bize böyle değil. Böyle erkekler böyle daha sert. Ve burası bu. Bence en büyük fark bu. Çünkü erkekler genellikle böyle koruyucu.
1: He, erkekler aslında biraz daha koruyucu olduğu için işte çocuklara, kız çocuklarına ya da erkek çocuklarına aslında daha çok bağlı oluyorlar. Mesela işte kız çocuğuyla baba ilişkisi daha sıkı Rusya'ya göre Türkiye'de. Evet, genelde Türk erkekleri çocukları çok fazla sevebiliyor. Özellikle kız çocuklarıyla baba arasındaki ilişki çok daha farklı olur. Hatta şey derler, hani kız çocukları babaya, erkek çocukları da anneye daha çok bağlıdır denilir. Bu konuda tabii ki bu değişiklik gösterebilir. Genelleme bir cümle bu aslında. Rusya'da öyle değil mi? Rusya'da nasıl?
0: Bize böyle erkekler daha sert. Her şey hakkında böyle çocuklar hakkında sert, karın
1: Karı,
0: hakkında da daha
1: eşi,
0: böyle
1: karısı hakkında biraz daha sert. Peki Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorsun?
0: ben o kadar sevmiyorum. Çünkü böyle beni nasıl söyleyeyim? Çünkü koruyucu. Ben o kadar böyle sevmiyorum koruyucu falan, böyle bu giyemezsin, burada gidemezsin, böyle böyle böyle. Ama tüm erkekler, Türk erkekler böyle "bu yapamazsın, buna gitme" böyle korumak istiyorlar. Ama ben bilmiyorum, alışmadım. Babam böyle değil. Erkekler bizde böyle değil, böyle korumuyorlar, böyle takip etmiyorlar. Ama burası böyle çok.
1: Burada erkekler takip ediyorlar. Daha sonra çok fazla kıskanç oldukları için aslında karşıdaki mesela sevgilisinin ya da eşini kıskanıyor ve işte bunu giyemezsin, şuraya gidemezsin. Aslında biraz daha kısıtlıyor. Sen de Rusya'da böyle olmadığı için buna alışık değilsin. O yüzden Türk erkeklerini çok fazla sevmiyorsun anladığım kadarıyla. Peki
0: Seviyorum ama alışmadım böyle.
1: alışamadın aslında kısıtlanmaya. Çünkü orada daha rahat. Peki çocuklar için nasıl oluyor? Örneğin büyüme çağındaki küçük bir çocuğu nasıl eğitiyorlar? Burada mesela şey olur. Örneğin bir çocuk düşecek. İşte üstüne titrerler. Aman düşmesin, aman bir şey olmasın diye. Rusya'da peki bu durum nasıl?
0: Mesela sen söyledin çocuk düşüyor falan. Bizde eğer gerçekten bir tehlikeli bir şey, tamam tabii ki kurtulacağız. Ama eğer mesela o kadar tehlikeli bir şey değil, söyleyebiliriz çocuğa. Mesela "yapma" ya da "gel" böyle bir şey. Eğer seni de
1: Dinlemiyorsa.
0: dinlemiyor, tamam düşebilirsin. Ama düşerse gelecek kez böyle yapmayacak. Çünkü geçen kez düştü, kendini
1: Canı acıdı ve bunun farkına vardı. Bir dahaki sefere aynı hatayı yapmayacak. Aslında bu nedenle böyle davranılıyor. Örneğin denize giriyor, boğulacak. Hani ona girme demiyor musunuz?
0: Diyoruz. Girme bir kez söyleyebiliriz, iki kez, üç kez. Eğer dinlemiyor, tamam git. Böyle. Tabii ki eğer gerçekten bir şey, tehlikeli bir şey, bilmiyorum.
1: Gerçekten zarar verecek, hayatını
0: Evet,
1: tehlikeye
0: tabii ki
1: atacak bir şeyse
0: kurtulacaksın.
1: tabii ki koruyor. Fakat böyle küçük şeyler, örneğin düşmesi olsun. Mesela masaya çıktı atlayacak ya da işte bir koltuğun üstüne çıktı atlayacak. Atlama diyoruz, dinlemiyor. Tekrar diyoruz, dinlemiyor. O zaman diyor ki tamam, yapabilirsin. sana bırakıyorum. Hani canın acıyacak. Bunu en azından canının acıdığını yaparak öğrensin ve bir dahaki sefere bunu uygulamasın diye biraz daha aslında katı bir eğitim var Rusya'da değil mi? Çocuklara karşı biraz daha sert eğitiliyor. Peki daha böyle farklı gördüğüm bir şey var mı aile ilişkileri hakkında? Ya işte burada böyleymiş, bizim burada böyle değil. Ya da tam ters, bizim burada böyle ama burada böyle değil gibisinden.
0: Yok, bence ben hiç Türk aile o kadar yakın bilmiyorum. Nasıl burası olur bilmiyorum ama

0: Evet, biz de daha sert. Bu en önemli. Ya sen bir önce bir şey dedin. Yaparsa
1: Yapamaz. Aynen. Yaparsa
0: öğrenir.
1: öğrenir. Aynen.
0: Evet, yaparsa öğrenir. Böyle.
1: Yani aslında çocukları da bir nevi biraz daha rahat bırakılıyor. Kendisi yaşayarak, o zorluğu çekerek
0: Evet.
1: öğreniyor aslında. Peki böyle şey kurallar var mı? İşte örneğin işte piyano dersi diyelim. Öğrenmek zorundasın. Hani ailesi onu ona gönderiyor. Senin öğrenmen gerekiyor ama mesela çocuk istemiyor ya da değil.
0: Aile bağlıyor. Ama genellikle istemiyorsa tamam, daha bir şey seç, yapacaksın. Ama her, nasıl ben biliyorum, her ailede çocuk bir şey yapmalı. Mesela hiçbir şey yapmak istemiyorum, böyle değmez çocuk. Bir şey yapmalısın. Böyle bilmiyorum, karate, dans falan, müzik, bir şey %100 yapmalısın.
1: Yani mutlaka bir iş yapmalı, bir hobi
0: Evet.
1: edinmeli, bir
0: Evet.
1: işte spor ya da müzik, bir şeyle ilgilenmesi, bir şey yapması lazım. Eğer
0: Çocuk.
1: ben istemiyorum, yapmak istemiyorum dediğinde ne oluyor?
0: Bilmiyorum.
1: Ya mutlaka bir şeye yönlenmesi gerekiyor.
0: Mesela ben 6 yaşında 6
1: 6
0: yaştan
1: yaşındayken.
0: evet, iki şeyi seçtim. Karate ve dans. İki tane seçtim. 4 yıl boyunca ikisi de gittim. Oraya da oraya da gittim. Ondan sonra söyledim, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Babam bana demiş, nasıl hiçbir şey istemiyorsun? Bir şey seç, ondan bir şeyi yap. Ben söyledim, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Annem de böyle demiş, yok böyle olmaz. Bir şey seç, ondan sonra. O yüzden ben karate seçtim böyle. Ama bence her şeyi aileye bağlıyor. Mesela ben de böyle, ama belki başka bir aile, tamam hiçbir şey istemiyorsun, tamam evde kal. Böyle oluyor. Bilmiyorum.
1: Anladım. Yani ya dans ya karate, herhangi birini seçmen gerekiyor.
0: Evet, ben
1: Hani
0: karate seçtim, 10 yıl yaptım. Evet.
1: çok güzel. Pek kullanıyor musun böyle? Arada bir yapıyor
0: Yok.
1: musun? Aslında bir nevi şöyle kadınların özellikle böyle dövüş sporları mutlaka ya da kendini savunmasını bilmesi
0: Evet.
1: gerekiyor. Çünkü gerçekten sadece Türkiye için değil, dünyada da aynı şekilde öyle. Çok kötü öyle olaylar yaşanıyor. İşte kadın cinayetleri, özellikle geçen gün mesela Erciyes Üniversitesi'nde bir kadın cinayeti yaşandı. Gerçekten bizi de çok derinden etkiledi. Bir kadının tabii ki bir silah ya da bir bıçağa tepki gösteremez, fakat en azından kendini savunmasını, kendini korumasını bilmesi gerekiyor ve bunun küçük yaşta eğitimlerinin verilmesi, belki kurslara gönderilmesi, belki bireysel eğitimlerin mutlaka bence bir kadın olarak, bir kız olarak eğitilmesi ve öğretilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki giyim tarzı Türkiye ve Rusya arasındaki farklar nasıl?
0: Ah, birazdan önce söyledim. Evet, çok fark var. Burası belki değil. Antalya'da daha kolay herkes davranıyor bu şey hakkında, ama Rusya'da hiç kimse seni bakmıyor. Herkes, her şeyi giyebilirsin. Hiç kimse sana bir şey söyleyemez. Burası özellikle Kayseri'de çok zor oluyor. Burası her şeyi giyebilirim. Açık, kapalı fark etmez. Bakacaklar. Fark etmez ne giyeceksin, bakacaklar. Böyle.
1: Bir de Rusya'da biraz daha kadın nüfusu daha fazla sanırım. Öyle bir şey
0: Evet.
1: demiştin.
0: O yüzden bizde mesela burası Türkiye'de. Erkekler daha çok, kızlar daha az. O yüzden erkekler bakıyorlar. Ama Rusya'da kadınlar çok, erkekler az ve kadınlar erkeğe bakıyorlar. Böyle oluyor. Erkekler böyle çok ezberliyorlar. Mesela bu kadın istemiyorum, bu böyle oluyor.
1: Ha, anladım. Şöyle aslında Türkiye'de kadınlar erkekleri seçerken genel olarak, yani hani işte ben bu erkeği istemiyorum, ben bununla konuşmayacağım gibi bir seçim yaparken, mesela erkekler örneğin kadınların peşinden koşarken, tam tersi Rusya'da kadınlar erkeklerin peşinden koşuyormuş. Erkekler istemiyormuş, hani ben seni istemiyorum, konuşmayalım gibisinden. Çünkü hani kadın çoğunlukta olduğu için, erkekler de az olduğu için bir nevi bir seçim yapmak gibi bir şey oluyor. Erkekler de böyle biraz burun kıvırıyorlarmış, çok sevmiyorlarmış. Peki sizin gelenekleriniz nasıl? Hani Türkiye'den farklı olarak böyle gelenekleriniz neler var? Türkiye'de gördüğün, Rusya'da olmayan ya da Rusya'da olan, Türkiye'de gördüğün, seni şaşırtan.
0: Bayramlar mı?
1: Falan? Bayramlar, aynen.
0: Bizde ülkem Hristiyan. Hı hı. Müslüman var ama o kadar değil, o kadar ünlü değil. Ve biz de bu şey Ramazan hiç kutlamıyoruz. Ve ben duydum Ramazan ama hiç neyi bilmedim. Buraya gelince mesela yurtta aynı şey. Yurdum cinsel değil ama mesela ben yurtta sadece 3 tane Hristiyan kız var mıydı? Daha hiç kimse yoktu ve biz gecede suhur için kalmak zorunludur. Mesela
1: kalkmanız gerekiyordu.
0: Kahvaltı bize vermiyorlar. Böyle 4'te bizimle suhur için kalkmalısınız ve böyle. Hmm. Ben hiç bilmiyordum önce.
1: Anladım. Yurtlarda aslında Ramazan ayına göre bir düzenleme yaptıkları için sahur saatinde kahvaltı yaptıkları Hı-hı. için siz de aslında o saatte kalkıp kahvaltı yapmanız, aynı şekilde akşam hani o saatte yemek yemeniz gerekiyordu. Sabah vermiyorlar yemek değil mi?
0: Vermiyorlar.
1: Yanlış anladım. Onda zorlandım biraz daha.
0: Zor değil ama ben hiç böyle bilmedim. Ben Ramazan neyi, nasıl oluyor, ne olay hiç bilmedim. O yüzden zor değil, alıştım ve sadece bir ay benim için sorun değil. Ama böyle şaşırdım.
1: Her şaşırdın.
0: Evet, Ramazan
1: böyle neyi, bir şey varmış.
0: Hiçbir şey yemiyorlar böyle, su içmiyorlar böyle.
1: Evet, bir nevi böyle bir ay boyunca işte yemek yemiyorlar, hani su içmiyor, tabii ki yiyorlar ya da tabii ki belli saatler arasında mesela bir nevi de işte böyle yemek yemeyen insanları da anlamak için böyle empati kuran insanlar, o şekilde susan insanlar da var. Dinin bir şeyi, kurallarından bir tanesi denilebilir aslında. Peki sizin buzlu su var, böyle genellikle Rusya'da yapılan buzlu suya giriliyor. Soğuk evet. suya. O sizin için bir gelenek mi? Yapılması evet. gereken bir şey mi? Biraz gelenek. Bahseder misin?
0: Gelenek. Genellikle bu yılbaşından sonra olur. 7 Ocak, 7-12 Ocak. Bu zorunlu değil. Kim isterse o yapabilir. Mesela her kilise değil ama böyle büyük kilise yanında oluyor. Mesela bu şey, bu su, böyle ırmak falan varsa orada böyle buz içine böyle nasıl
1: suyun üstüne böyle buz küpleri mi atıyorlar?
0: Değil, böyle yapıyorlar.
1: Kırıyorlar.
0: Kırılıyorlar, evet. Ve buz içine su olur, ırmak falan. Ve içine giriyorlar ve 3 kez böyle
1: kafalarını içine evet, sokup evet, evet, evet. geri çıkarıyorlar. Hı-hı. Yani 3 defa aslında buzlu suyun altına giriyorlar, çıkıyorlar, evet, tekrar giriyorlar, evet, tekrar çıkıyorlar. Kez. Peki bunun belli bir süresi var mı? Hani girip direkt
0: yok, yok.
1: Girip çıkıyorsun falan. Hani ya da size böyle uyarılarda bulunuyorlar mı işte şu kadar?
0: 3 saniye boyunca yapabilirsin. Böyle çok hızlı olur. Çünkü zor, çok soğuk su ocakta. Evet.
1: Tabii ki bunun uzmanların yanında ya da bilinen evet. kişilerin yanında yapılması gerekiyor.
0: Genellikle özel yerde yapıyorlar. Kilisede böyle tehlikeli değil, her şeyi böyle savuluyor. Evet.
1: Peki evde de yapabiliyor musunuz böyle bir şeyi?
0: Yok. Sadece böyle soğuk yerde yırmak. Evet.
1: Yani şey diye düşünün, böyle işte bir şeye su doldurup içine buz atıp
0: yok.
1: Evde.
0: Olmuyor böyle.
1: Evde olmuyor. Çok güzel. Peki böyle senin böyle en sevdiğin şey ne oldu Türkiye ile ilgili? Mesela havası olabilir, doğası olabilir. Kayseri'de özellikle.
0: Kayseri'de bilmiyorum. Bence Kayseri kötü şehir değil. Hı hı. Okumak için çok iyi. O kadar eğlenceli yok. Böyle okumayı için çok iyi. Benim için de iyi. Sadece okuyorsun, okula gidiyorsun, böyle tatile gitmek istiyorsun. Deniz o kadar uzak değil. 4 saat falan. Ve iyi. Ama yaşamak burası zor. Tabii ki yabancılar için özellikle.
1: Neden böyle düşünüyorsun? Neden zor? Zorlukları neler? Bize biraz bahseder misin?
0: Şehir çok böyle sert. Sert söyleyebilirim.
1: Evet evet, insanlar biraz sert, evet, kaba.
0: Kaba değil ama sertler. Evet, sert. Böyle söyledik zaten. Bakırlar böyle. Mesela ben siyah değilim ama çok arkadaşlar ve onlar için daha zor, çok zor olur. Gerçekten arkadaşım var mıydı, okula gelirken ona yumurta, pencereden yumurta böyle attılar mı? Nasıl söyleyeyim?
1: Yumurta attılar pencereden.
0: Evet, böyle. Ben mesela, bende bir brand var, böyle caps şey yapıyorum. Onlar için arkadaşım, reklam için, fotoğraf için arkadaşıma çağırdım. 4 tane siyah erkekler. Biz Anayurt pazarında böyle bir park var. Oraya gittik fotoğraf çekmek için. Pencereden kimse bize taş attılar. Böyle ne yaptık, ne oldu? Çünkü yabancılar hiç sevmiyorlar, hiç istemiyorlar. Böyle.
1: Neden attılar acaba?
0: Bilmiyorum. Polise çağırdık, polis hiçbir şey yapmadı. A-a. Onlar demiş git buradan böyle.
1: A-a.
0: Evet.
1: Yani arkadaşları birlikte, aslında siyahi arkadaşları da varmış. İşte fotoğraf çekimi yapmak için parka gitmişler. Parka mı gittiniz?
0: Evet, park.
1: Daha sonra oradan bir vatandaş işte binadan mı atıyorlar?
0: Evet, binadan. Orada Anayurt Pazar Park biliyorsun. Hı-hı. Böyle park çok küçük ve binalar her yerde, her taraftan. Ve biz böyle binaya yakın. Oraya bir oturduk, fotoğraf çekiyorduk. Kimse, ben düşündüm ki hayır, hiç kimse böyle atamaz. Nasıl böyle, böyle çok büyük bir şey ve ağır taşlar, gerçekten nereden buldular bilmiyorum. Ondan sonra bir kez attılar. Biz ne oldu? Tamam, belki bilmiyoruz. İkinci kez, üçüncü kez yumurta da geliyormuş. Aa, çok kötüydü.
1: Aa, evet. Bilerek mi atmışlar?
0: Evet, yani bilerek, söyleyeyim. Tabii ki bilerek.
1: Aa, çok kötü gerçekten. Hı hı. Yani insanların biraz daha bilinçli olması lazım bu konuda. Hani başka insanları da kabullenebilmesi lazım. Dinidir, evet, ırkı fark etmeksizin. Sonuçta Türkler de çok fazla yurt dışına çıkıyor ama bu tarz olaylarla kimse karşılaşmak, hı hı, istemez. Nereye giderse gitsin. Herkes rahat bir şekilde gezebilmek, rahat bir şekilde okuyabilmek. Yani sonuçta insanlar ne rengini seçebiliyor. Yani evet, doğuştan olan bir şey. Ne nerede doğduğunu seçebiliyor, ne de belki de hani dinini seçebiliyor. Bir raddeye kadar, hani doğduğu yer neresiydi ya da ailesi genelde hangi dine mensupsa ona mensup oluyor genelde vatandaşlar. Yani insanlar da aynı şekilde. Çok üzücü bir olay. Yani buradan vatandaşlarımıza biraz daha duyarlı olmasını, insanları işte dinine, diline, ırkına göre yargılamamasını söylüyorum. Ki yargılanmamalı da. Çünkü insanlar seçemiyorlar. Hı hı. Peki buradan seni dinleyenlere neler söylemek istersin?
0: Ne?
1: Buradan seni dinleyenlere, seni izleyenlere neler söylemek istersin?
0: Teşekkür ederim. Düşünüyorum, Türk vatandaşlar daha belki duygulu böyle davranmak gerekiyor. Böyle yabancılar, özellikle yabancılar için böyle daha iyi, daha
1: duyarlı,
0: nazik böyle. Hı-hı. Evet. Ve Türkiye okumak hakkında söylemek istiyorum. Türkiye okumak için güzel bir yer. Herkes gelebilir bence. Tüm dünyadan gelebilirler. Rusya'dan da, her yerden gelebilir. Çünkü güzel bir yer gerçekten. Okumayı güzel. Herkes anlaşabilir. Dil zor ama eğer daha erken okumaya başlayacaksanız daha iyi olur. Ve evet, bence bu.
1: Tamam, teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir yayındı. Merak ettiklerimizi sorduk. Sen de bize cevap verdin, cevap verebildiğin kadar. Güzel bir yayın, teşekkür ederiz. Sizden de, vatandaşlardan da gerçekten yabancılara karşı biraz daha duyarlı ve sevecen olmalarını istiyoruz. Çünkü onlar buraya ya turist olarak geliyorlar, ya gezmeye geliyorlar, ya da kalıcı olarak da gelebilirler ki, ama onların da insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Gençler kendi sesleriyle kendi hikayelerini anlatıyor. Yarınların sözü bugün bu ekranda. Yeni Nesil Anlatıyor, Rabia Akburak'ın sunumuyla her çarşamba saat 12'de Kayseri'de. ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
2: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yöneticileri, arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009. Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 29 27. Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 08 87. Küçükapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
9: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Programımızda bugün unutulmaz şarkılarıyla hepimizin yüreğine dokunan sanatçı Kayahan'ı konuk edeceğiz. 29 Mart 1949'da İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Daha sonrasındaysa İstanbul'a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir Gömeç'teki İnta Sevgi Köyü'nde yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar Kayahan'ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

Kayahan 1971 yılında ilk 45'li yosun gözlü sevgilim bir mektubun varı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerini bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için İstanbul Hatırası şarkısını besteledi. Ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmayarak elemelere kalan 5 şarkı arasına giremedi. Buna rağmen bu şarkı ve Neden Olmasın aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları oldu. 1980'de Bekle Gülüm Ateş 45'liğini yayınladı.

1981'de Ümit Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor Canım'ı yayınladı. Bu albümde daha sonraki albümlerinde de yorumlayacağı Canım Sıkılıyor Canım, Ebebeğime ve Nar Tanem gibi şarkılar yer aldı. Ancak bu albüm büyük bir başarı elde edemedi. Kayahan bu albüm sonrası şansını Eurovision'da denedi. 1984 yılında Kaç Para, 1987'de de Güneşli Bir Resim Çiz Bana'yla Türkiye elemelerine katıldı.

Kar taneleri, yağmur, acıkmışım sevgine, alınma ağlıyorsam, esmer günler, seni seviyorum, mor menekşe, sokak kedisi ve yoksun sen gibi şarkılarının bazılarını 88 yılında yayınlanan Benim Şarkılarım ve 1990'da yayınlanan Benim Şarkılarım 2 albümlerinde tekrar yorumladı.

Eurovizyon merakı devam eden Kayahan, 1988 Eurovizyon elemelerine genç müzisyenlerden oluşan 3. Nesil adlı bir grupla katıldı. Bu deneme başarısız olsa da Kayahan ve 3. Nesil şansını 89'da tekrar denedi. Elemelerde söyledikleri ve melankoli az farklı ikinci olup Eurovizyon'a katılamasa da büyük sükse yaptı.

3 Haziran 91 tarihinde çıkarttığı Yemin Ettim adlı albümüyle satış rekoru kıran Kayahan, yolu sevgiden geçen herkese "Bir gün bir yerde buluşuruz" sloganıyla tanındı. Ardından 30 Nisan 92'de Odalarda Işıksızım albümünü çıkardı.

Mart 93'te ise Rax Müzik etiketli Son Şarkılarım adını verdiği albümünde yine kendine ait 10 şarkı yer aldı. Düzenlemeleri Erdal Kızılçay'ın yaptığı albümde İskender Paydaş, Hakan Kurşun gibi genç ve yetenekli isimlerle çalıştı. Sarı Şekerim, Vazgeçemem, Aman, Kardeşiz Senle gibi şarkıların öne çıktığı albüm yüksek bir satış grafiği yakaladı.

Kayahan 2 yıl sonra 95 yılının Ocak ayının son günlerinde Benim Penceremden adlı albümüyle müzik yolculuğunu devam ettirdi. Bu albümün sloganı ise "Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" oldu. Çıkış parçası "Ben Anadolu çocuğuyum" da kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi. "Allah'ım neydi günahımsa" pek çok sanatçı tarafından icra edilerek büyük başarı sağladı.

Kayahan, 96 yılının Temmuz ayında Canımın Yaprakları adlı çalışmasını da Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın sloganıyla piyasaya sundu.

0: Bir insanın sevgiyi, aşkı yitirdiği anda her şeyini kaybetmiş olacağını belirten Kaya, sevgisiz hiçbir şey yapılmaz, her şeyin başı sevgidir sözleriyle sevgi kavramına verdiği önemi dile getirdi.
1: Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı.

çalmışı kapımı. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Kayahan ertesi yıl Emrin Olur adlı çalışmasını çıkardı. Albümün mutfağında önceki çalışmalarındaki isimler yer almakla birlikte düzenlemeleri Tamer Çıray ve kendisi yaptı. Atın Beni Denizlere parçası ise bu albümün en çok sevilen parçası oldu.

26 Kasım 2000 tarihinde Gönül Sayfamı piyasaya çıkaran Kayahan, albümde Sevdaya Mahsus, Kağıttan Kayıklarla, Söz Güzelim gibi duygusal parçaların yanı sıra Ölmem Mi Lazım, Aman Beni Unutma, Tek Delikli Kaval, 17 Ağustos depremi için yazdığı 17 Ağustos, kızı Aslı Gönül için yazdığı Ninni gibi şarkılar yer aldı.

17 Aralık 2002 tarihinde ise Ne Oldu Can albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümde Ne Oldu Can, Bir Aşk Hikayesi, Onsuz Olmuyor parçaları uzun bir süre dillerden düşmeyen parçalar oldu. 2003 yılında Altın Kelebek Onur Ödülü ve Ne Oldu Can albümünün satış başarısıyla MÜYAP ödülü aldı.

0: İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayan, 2005 yılında ikinci kez aynı kansere yakalandı. 2014 yılında üçüncü kez rahatsızlığı tekrar eden Kayan, kanser tedavisi görmekteydi. İlk kanser teşhisini 1990 yılında aldığında "Yemin ettim" şarkısını yazdığını belirterek, "Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir. Ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim. Çapa'da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden tam 21 sene geçti. 10 sene önce yine tekrar etti. Yine tedavi oldum." der.
1: "Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun."

Kayağın hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve iki kere yendiği fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 sabah 8 sıralarında yenik düşerek hayata gözlerini yumar. Cenazesi tıpkı vasiyetinde söylediği gibi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilir.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün unutulmaz sesi, unutulmaz şarkı sözleri ve unutulmaz müziğiyle Kayağan'ı andık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, müzikle kalın.

ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
9: böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Yayın tekrarı.
2: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine geleceğe güzel sözler, güzel eserler, güzel fikirler bırakmaya çalışacağız. Geleceğe yazacağımız bugünkü mektubumuzdan istifade edilmesi için dua edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce her hafta olduğu gibi şu anda bizleri 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden kıymetli takipçilerimizi Radyo Radar ve Kayser Radar sosyal medya hesaplarından ve Kayseri.net YouTube hesabından bizleri izleyen, takip eden kıymetli dostları en kalbi duygularımıza selamlıyoruz ve bu haftaki ilgili satırlarımızı doldurmaya başlıyoruz. Bugün uzaklardan bir konuğumuz var. Gerçi uzak demeyelim, kalbe yakın olduğu için. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Mehmet Demir hocam bizle beraber. Aynı zamanda Muğla Aile Platformu başkanımız. Kıymetli başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim.
3: Nasılsınız, afiyettesiniz inşallah.
4: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun.
3: Sizi Kayseri'de görmek çok güzel, bir kere onu söyleyelim. Biz Muğla'ya geldiğimizde hayran olduk Muğla'ya. Siz Kayseri'yi nasıl buldunuz, istiyorsanız öyle başlayalım
4: evet, hocam. Evet. Memleketimizin her bir köşesi evet. Muazzam bir güzelliğe sahip. Evet, biz Muğla gibi sadece Türkiye'nin değil, evet. Türkiye dünyadan misafirleri ağırladığımız bir şehirde yaşıyoruz ama evet. Kayseri'yi de bu vesileyle ziyaret etme imkanımız oldu. 800 kilometre uzaktan evet. geldik. Ve Kayseri'nin güzelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde görebilme imkanına sahip olduk. Gerçekten yani en az Muğla kadar güzel bir bölge olduğunu en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum.
3: Ne güzel, ne güzel kıymetli başkanım bunu sizden duymak. Biz Kayseri'de olduğumuz için belki zaman içerisinde o güzellikleri, gelişmeleri çok sıradanlaşmıştır. Nitekim Muğla'da da konuştuğumuzda evet. olduğu gibi. Biz böyle hayranlıkla bakıyoruz ama sizin sahip olduğunuz için ve belki size böyle bir sıradan geliyor, kolay geliyor. Evet. Öyle değil. Kıymetli başkanım, isterseniz yayınımıza başlamadan önce Mehmet Fatih Demir kimdir? Sizin dilinizden, sizin gönlünüzden evet. Kıymetli takipçilerimize duyuralım isterim. Evet. Buyurun başkanım.
4: Öncelikle ben tabii dinleyicilerimize, izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Ben Fatih Mehmet Demir, 1977 Muğla doğumluyum. 4 çocuk babasıyım.
3: Maşallah.
4: Yaklaşık 26 yıldır Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İşte bu Muğla Aile Platformu adı altındaki bu hareketi de yaklaşık 1,5 yıl önce başlattık. Yani akademisyenliğimizin yanında özellikle konunun hassasiyeti münasebetiyle evet. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da 1,5 yıldır nacizane yürütmeye çalışıyoruz Muğla'da.
3: Allah'ın bereketi eylesin. Tamam. Öncelikle siz zaten geleceğe yazacağınız en büyük mektubu 4 güzel evlat ile yazıyorsunuz.
4: Çok şükür.
3: Değil mi hocam? Çok yani şükür. Geleceğe bırakacağımız en önemli, en güzel, evet. kıymetli mektuplardır.
4: Evet.
3: Allah'ım yüz aydınla eylesin evlatlarımızı.
4: Amin, cümlemizden inşallah.
3: Aile deyince zaten herhalde oradan başlasak güzel olur diye düşünüyorum başkanım. Aile son kalemiz diyoruz. Hani evet, aile platformlar evet. olarak da son kalemiz aile diyoruz. Siz aile deyince gönlünüzde böyle oluşan duygu nedir?
4: Efendim şimdi eğitimci olmamız hasebiyle de ilk etapta hemen eğitim akla geliyor.
3: Evet.
4: Yani şimdi aile aslında bir bireyin ilk okulu.
3: Çok güzel.
4: Yani doğduğu andan itibaren annesiyle göz göze gelen, babasıyla göz göze gelen, ailenin diğer fertleriyle göz göze gelen o kritik yaş dilimi, işte 7 yaşına kadar ki bilim adamlarının rivayetine göre 7 yaşına kadar ki o karakter inşasının evet. gerçekleştiği o yaş diliminde aslında aile birey için ilk okul
3: ve rol modellerini gördüğü
4: evet, yer. Evet. Ve ilk öğretmenleri de bu anlamda aslında biz anne sıfatıyla baba sıfatıyla ifade etsek de bireyin aslında ilk öğreticileri evet. Anne ve babaları.
3: Evet.
4: Özellikle de annesi.
3: Çok.
4: Yani anne çok kıymetli bir sıfat. Baba çok kıymetli bir sıfat.
3: Evet.
4: Yani Rabbim herkese iyi bir anne, iyi bir baba sıfatından haz almayı nasip etsin.
3: Amin. Sonrası kendisi de iyi bir baba, evet, iyi bir anne
4: aynen,
3: olmayı.
4: Aynen.
3: Ki bu böyle bir etkileşimdir. Biz de şimdi belki sunumlarımızda, gittiğimiz seminerlerde bunu özellikle vurguluyoruz. Evdeki küçükler, çocuklar galiba nasihattan değil de bizim evdeki davranışlarımızdan
4: tabii ki,
3: etkileniyorlar.
4: Muhakkak.
3: Dolayısıyla biz evde huzuru hakim kılan nezaket dilini, terbiyeyi, saygıyı, adaleti, güveni duygusunu, vatan millet bayrak duygusunu işlediğimiz ve o minvalde işte yalan söylenilmeyen, efendime söyleyeyim, helale harama dikkat eden bir ev oluşturduğumuz zaman o evden çıkan ve yeni bir yuva kuran bireyler de öyle olacaktır diye düşünüyorum.
4: Tabii ki.
3: Bunları sağlamak lazım belki.
4: Tabii ki. Yani annenin ve babanın burada niteliği çok önemli.
3: Çok.
4: Yani şimdi yine üniversitelerimiz, liselerimiz, işte ortaokullarımız, hatta ilkokullarımız, evet, iyi bir birey yetiştirmek, iyi bir akademik eğitim vermek noktasında muazzam bir gayret sarf ediyorlar. Ama şunu ıskalıyoruz gibi görünüyor. Yani evet, her bir bireyin iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir tornacı, iyi bir usta, iyi bir

0: modelliğinde o bireyin o yolculuğu, iyi bir insan olma yolculuğunun basamak basamak, tuğla tuğla inşa edilmesi gerekiyor. Her bir günün değil, her bir yılın değil, her bir ayın değil, her bir anın bile burada çok önemi var. Yani bir sürü yanlışın olduğu, bir sürü kötülüğün gerçekleştiği bir hanede o yolculuğun başarıya ulaşması maalesef mümkün değil.
1: Çok doğru. Sizin Muğla'daki aile platformu çalışmalarınızı soracağım elbette ama öncesinde de gönlüme şu anda şöyle bir soru geldi kıymetli başkanım. Biz hareketlerimizde geleceğe örnek olmaya, davranışlarımıza geleceğe doğru örneklikler teşkil etmeye çalışıyoruz. Peki Mehmet Fatih Demir büyüdüğü sırada dedesinden, babaannesinden, o yetiştiği evden en çok etkilendiğiniz bugün bu olmalı dediğiniz anınızdan, hatıranızdan siz yapan özelliklerden desem ne dersiniz?
0: Evet başkanım, kıymetli başkanım, çok önemsediğim bir soru şahsen. Şimdi benim Muğla Marmaris doğumluyum.
1: Evet.
0: Ben 1902 doğumlu bir büyük dedem vardı. Babamın babası.
1: 1902 doğumlu. Ve gördünüz.
0: Gördüm tabii ki. 94 yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun hayat hikayesi ve onun babamla ve amcalarımla, halamla gerçekleştirdiği işte çalışmalar, zor şartlar beni şahsen çok etkilemiştir.
1: Evet.
0: Şimdi hepimiz kendi hayatımızdan şöyle bir göz geçirdiğimizde aslında birbirine benzer hikayeler var.
1: Evet.
0: Dedem babasını çok erken yaşta kaybediyor. 8 yaşındayken kaybediyor. Çok zor şartlarda, işte malum 1900'lü yılların hemen başındaki şartlar Türkiye'deki en zor şartlar, ülkemizdeki bu topraklardaki, Anadolu'daki en zor şartların gerçekleştiği, imkansızlıkların, yoklukların olduğu dönem. Bedenen çalışmanın zorunluluk olduğu bir dönem. Hepimiz baktığımızda gerçekten büyük dedelerimizin çok zor şartlarda yaşadığını, hayat sürdüğünü,
1: çok doğru.
0: Onun işte babalarımızın, annelerimizin nispeten bize göre daha zor şartlarda ama babalarına göre daha refah içinde yaşadığını, bizlerin işte daha refah seviyesinin yükseldiğini ama bizim çocuklarımızın daha yüksek refah seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla baktığımızda refah seviyesi artıyor ama şükür artmıyor, gayret artmıyor. İşte ifade ettiğim üzere o zor şartlarda dedemin gayreti, yani şu anda bizim Marmaris'te işte varsa ufak tefek işte bir mekanımız dedemizin o gayreti sayesinde gerçekleşmiş.
1: Evet,
0: biz onun sayesinde şu anda Marmaris gibi bir yerde yaşayabiliyoruz. Bir mekan sahibi.
1: Sık buluşur muydunuz o istişare değil mi? Yanında o efendim mesela hikayeleriyle büyüme kısmını yaşadınız mı?
0: Zaten yani kesinlikle böyle biz oraya tabii Muğla'da babamın işi sebebiyle Muğla'da yaşadığımızdan dolayı böyle yani her zaman 365 gün orada değildik.
1: Evet.
0: Ama sıklıkla ziyaret ederdik ve bize sevgisini hissettirirdi ama aynı zamanda otoritesini de hissettirirdi.
1: Evet. Çok önemli bir detay.
0: Hissettirirdi. Ama en çok beni etkileyen, asıl sorunuza gelmek istiyorum, en çok beni hissettiren o hissettiğim şey onunla muhabbetimde o zor şartlarda dahi karamsarlığa düşmemesi, gayretinden en ufak bir eksilmenin olmaması. Buna hayranım.
1: Evet.
0: Aynı
1: evet.
0: şeyi babamda da hissetmişimdir.
1: Bu kültür transferini gerçekleştirdiği için.
0: Evet. Şimdi diyoruz ki yani şöyle bir soru akla geliyor tabii. Yani bu kadar imkan artmışken bu gayret azlığı niye?
1: Aslında işte belki bugün üzerine uzmanların, işte alanında uzman akademisyenlerimizin, alanıyla ilgili danışmanlarımızın, sosyologlarımızın belki irdelemesi lazım gereken konulardan biri.
0: Evet.
1: Belki biz çalışmalarımıza bunu katıp bir sonuç raporu falan çıkarmamız da gerekiyor. Buyurduğunuz gibi kıymetli başkanım, konfor alanımız genişliyor. Çok daha zor şartlardayken şu anda teknolojik imkanların efendime söyleyeyim ulaşım şartlarının, bilgiye ve teknolojiye ulaşımın bu kadar kolay olduğu bir dönemde mutluluk

0: azalıyorsa, büyüklerle irtibat azalıyorsa, o dedeler, babaanneler sahnelerden geri çekiliyorsa ve bu geri çekilme neticesinde ailenin medeniyet kodlarının değil de dijital platformların yetiştirdiği çocuklar
1: maalesef
0: oluşmaya başladıysa, bunun bir sorgulanması, hatta hani artıları eksileri her neyse ortaya çıkarıp, eğer eksi tarafı varsa ki biz öyle görüyoruz, bununla alakalı nereden başlayıp tekrar düzeltmeye başlamamızı kararını verecek olan da bizleriz diye düşünüyorum.
1: Evet, evet başkanım, aynen ifade buyurduğunuz gibi, o hani eğitim süreci dedik ya, kişinin, bireyin doğumuyla birlikte başlayan, tabii ki okullarımızın çok büyük fonksiyonları var, ama o ailedeki o ilk eğitim sürecinde anne babaların rolü tabii ki yadsınamaz, ama işte büyük dedelerin, büyük ninelerin, amcaların, halaların, dayıların, o teyzelerin o süreçteki etkisine tekrar geri dönmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Çok.
1: Yani şimdi işte istatistikler bize tek kişilik hanelerin sayısının arttığını gösteriyor ve kadın başına doğum oranlarının Türkiye ortalamasının 1.40'larda 1.45'lerde seyrettiğini gösteriyor. Bu ne demek? Tek çocuk. Evet. Tek çocuk demek amcası olmayan,
0: çok
1: teyzesi olmayan, halası olmayan, dayısı olmayan, evet, çocuklar demek.
0: Evet.
1: Halbuki bir çocuğa bir anne babanın verebileceği, bana göre en büyük miras iyi bir kardeş.
0: Evet. O da çok, gerçekten
1: iyi
0: çok
1: bir kardeş önemli demek. Evet. Hatta birden fazla iyi bir kardeş demek. İşte yol çocuğun, çocuklarının, teyzelerinin, dayılarının, halalarının, amcalarının olması demek.
0: Evet.
1: Şu anda görüyoruz ki
0: maalesef
1: amca diyebileceği kimse yok. Dayı diyebileceği, hala diyebileceği kimse yok.
0: Evet.
1: Bu da eğitim sürecini bana göre biraz sekteye uğratıyor.
0: Çok güzel buyurdunuz. Hatta sıla-i rahim, ki çok kıymetli, tabii, inancımız gereği, bizim, onu ortadan kaldıracak sebeplerden yani biri. Bu konuda dertlenmek lazım. Dün sizinle konuşurken kıymetli başkanım, mutluluk oranıyla alakalı çok güzel bir saptamanız vardı. Eğer uygun görürseniz onları izleyicilerimizle, evet, dinleyicilerimizle, evet, paylaşmak, evet, isteriz.
1: Sayın başkanım, evet, şimdi bir şeyi unuttuk. Evet. Çalışma alanım benim tabii psikoloji, sosyoloji değil.
0: Evet, evet.
1: ama bu bir gönüllülük hareketi.
0: Çok da.
1: Ben işletme doktorasına sahibim. Pazarlama, evet, çalışıyorum. Sağlık kurumları pazarlaması çalışıyorum. Sağlık turizmi pazarlaması çalışıyorum. Aynı zamanda da optisyenlik, ayrı bir şapkam var. Optisyenlik, Türkiye'nin ilk okumuş optisyenlerinden ve ilk akademik, bu anlamda akademik olarak çalışan, evet, optisyeniyim. Ama gönüllü olarak tabii çok okumalar gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Yani özellikle aile platformu çalışmalar çerçevesinde bir rapor var her yıl yayınlanan.
0: Evet.
1: Dikkatimizi çekti. Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor. İşte dünyanın mutluluk raporu.
0: Her sene yayınlıyorlar, her sene, değil mi başkanım?
1: Evet, yani
0: dünyanın mutluluk raporu.
1: Evet, mutluluk raporu. Tabii mutluluk,
0: Oxford Üniversitesi.
1: Evet. İngiliz Oxford Üniversitesi yayınlıyor. İşte baktığımız zaman tabii farklı kriterler. Yani bir insanın mutlu olduğunu anlamanın en kolay yolu ona sormak gerek. Yani mutlu musunuz?
0: Evet.
1: Yani tabii bu bir takım sakıncalar da beraberinde getiriyor. Yani mutlu musunuz? Evet, mutluyum. Evet, şu an içinde mutluyum, ama mutluluk aslında bir süreç işi.
0: Evet.
1: Yani şu anda mutlu olmanız bir anlam ifade etmiyor. Bunu hayatınızın her bir safhasına yaymanız bir süreç olarak, mutluluğunuzu, iyilik halinizi, o dinginliğinizi yaymanız gerekiyor. Ama mutluluktan daha çok kastedilen burada maddi anlamda mutluluk.
0: Refah mı? Aslında.
1: Refah mı? Yoksa, evet, hani hem madden hem bedenen, manen, evet, mutluluk mu? Yani buralar tabii bir takım çelişkileri var.
0: Bunun kriterlerini bağlıyor. Dün göstermişsiniz.
1: Evet, kriterlerin içerisinde biri, mesela işte gayri safi yurt içi hasıla endeksi.
0: Evet.
1: Ama onun dışında tabii ki özellikle manen mutlulukla alakalı cömertlik mesela çok ilginçtir. Bizim, evet, kültürümüzde, evet, de vardır, evet, değil mi? İnsanların, evet, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan insanların, insanlara yardım etmek insanları mutlu eder. Evet, indekslerden bir tanesi o. İşte eğitim seviyesine, eğitim istenilen, arzu edilen eğitim seviyesine ulaşabilmek vesaire gibi.
0: Tüm dünyada yüzlerce, binlerce kişi bu soruları, evet, yöneltiyorlar ve
1: sadece mutluluğun kaynağının para olduğunu düşünsek mesela, ekonomik, evet, gerekçeler olduğunu düşünsek, gayri safi yurt içi hasıla bakımından en zengin, en üst sırada, birinci sırada olan ülke Amerika.
0: Amerika Birleşik.
1: Amerikalıların en mutlu, dünyanın en mutlu insanları olması lazım ki Amerika dünyanın en mutlu insanların yaşadığı bir ülke değil.
0: gene aynı kurumun, evet, Oxford'un yayınladığı
1: rapora göre konuşuyoruz.
0: En fazla gelire sahip olmasına rağmen en mutlu ülke Amerika Birleşik Devletleri değil.
1: 34. Evet. sırada yanlış hatırlamıyorsam 2025 raporuna göre en mutlu ülkeler, işte ilginçtir, İskandinav ülkeler görünüyor. Yani evet. Norveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler. Bu rapora göre bizim sıralamamız pek iç açıcı değil.
0: Evet.
1: Biz tabii bu raporu dikkatlice inceledik.
0: Evet.
1: Çelişkiler içinde biraz önce ifade etmeye
0: buyurdum. 90 küsürüncü sıradayız,
1: evet, 94. sırada, evet, görünüyoruz. Evet. Tabii içinde, kendi içerisinde çelişkiler bulunuyor.
0: İşte buraya dikkat çekmek lazım. Benim en çok dün dikkatimi çeken
1: oldu. Yoğunlaştık. Dedik ki yani mutlu olan insan örneğin madde bağımlısı olur mu? Bu verilere baktık.
0: Evet.
1: Yani bir baktık ki yani mutlu olduğunu ifade eden ülkelerde maalesef yasa dışı uyuşturucu kullanımına bağlı ölüm oranları oldukça yüksek.
0: İntiharlar yüksek.
1: Aynı şekilde intiharlar. Evet. Değil mi? Mutlu olan bir insan intihar eder mi?
0: Hem etmemesi mutluluk lazım. Endeksine göre ilk sırada olup hem de intihar oranının ilk sırada olduğu ülke aynıysa burada bir çelişki var.
1: Burada bir çelişki var. Evet. O zaman yani her ne kadar üniversite bilimsel kriterlere göre ifade ettiğini buyursa da burada bir çelişki var. Yani mutluluğun ölçümünde ve tarifinde demek ki bir sıkıntı var. Yani mutluluk sadece refah seviyesiyle ölçülebilen, sadece parayla hani saadet olmaz diyoruz ya, sadece parayla yakalanabilecek bir durum değil.
0: Eğer öyle olsaydı işte en fazla gelire sahip ülke hem en mutlu insanların ülkesi olması lazım, hem de oradaki suç oranının, intihar oranının, madde bağımlı oranının düşük olması lazımdır. Bu popülasyonla da ilişkilendirilebilir ama Finlandiya örneğe çıkınca o da hani nüfus çok olursa o oran işte yüzdeye vurulduğunda Türkiye'den fazla olması elbette beklenebilir düşüncesi gelir ama bunu da İskandinav ülkeleri bozuyor aslında nüfustan dolayı.
1: Yani orada yani burada zengin ülkelerin daha mutlu olduklarını ifade etse de aslında hani intihar oranları gibi, uyuşturucu kullanımı gibi oranlarla çelişkiye düştüğünü gördüğümüzde bir şeyi fark ediyoruz. Yalnızlaşmak.
0: Çok doğru başkanım.
1: Yalnızlaşan birey.
0: Evet.
1: Yani sanal dünyada binlerce takipçisi olan,
0: binlerce like'larla kendini mutlu olduğunu hisseden, aldığı maddelerle geçici mutluluğu yaşayan insanlar
1: aslında gerçek manada mutluluğu yakalayabilen insanlar değil. O zaman biz çok tekrar, dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bir kendimizi silkelememiz gerekiyor. İşte soru şu, yani akrabalık ilişkileri devam eden bir birey mutsuz olabilir mi? Yalnızlaşabilir mi?
0: Geçici mutsuzluklar yaşayabilir belki. Yani böyle realite olursa geçici mutsuzluklar yaşayabilir. Dedi ki demiş giden kaynaklanan. O da işte belki insani ve manevi boşluktan ama sosyalleşen insan uzun süreli kalıcı mutsuzluk olamaz başkanım.
1: Tabii yani sosyalleşen derken sosyal medyada sosyalleşen insanın kalıcı mutluluğu yaşayabilmesi, gerçek manada mutluluğu yaşayabilmesi mümkün değil. Mümkün o ancak değil. Sanal bir mutluluk.
0: Yani akrabalık ilişkileri ve arkadaş, yani real arkadaş, selamlaşabildiğin,
1: tokalaşabildiğin,
0: sarılabildiğin, canın sıkıldığında arayabildiğin, bir derdin olunca seni arayan insanların, real insanlar, yani gerçek insanların var olduğu bir denklemde mutsuzluk zor. Yani geçici mutsuzluklar yaşayabilirsin, değil mi? Evet.
1: Tabii. O hani anlık şeyler olabilir. Evet. Yani o an, yani sonuçta bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Evet. Yani biz zannediyoruz ki dünyada cenneti yaşayacağız. Yani bizim kültürümüze göre de böyle bir şey mümkün
0: İnancımızda,
1: değil.
0: İnancımızda, kültürümüzde
1: böyle bir şey yok. Yani dünya bir imtihan dünyası. Yani nasıl bir araba bir yerden bir yere yolculuk yaparken hep iniş aşağı inmiyorsa, yani hep motor relax bir şekilde hareket etmiyorsa, bazen yokuş yukarı zorlanarak, bazen yokuş aşağı kolayca, bazen de düz yolda belli bir enerji sarf ederek gidiyorsa, hayat da böyle bir yolculuk. Yani insanoğlu her gün kendini dingin tutacak olumlu şeylerle karşılaşmayabilir. Bir imtihan vesilesiyle, bazen evladıyla imtihan olabilir. Bazen komşusuyla imtihan olabilir. Evet. Bazen ana babasıyla imtihan olabilir. Evet. Bazen hocasıyla imtihan olabilir. Yani üniversitede öğrencilerimizin tamamı bizi sevmiyor mesela. Evet. Yani biz onları biraz daha olgunlaşsın
0: yanlış
1: diye
0: anladıklarından dolayıdır. Veya o anda
1: bazen hocasıyla, evet, bazen öğrencisiyle de imtihan olabilir yani, evet, insan. Evet. Dolayısıyla yani o anlık mutsuzluklar önemli değil. Süreç olarak baktığımızda genel itibariyle bizi mutlu yapabilecek çok şey var. Çok nimetle karşı karşıyayız. Hele hele biraz önce de ifade ettiğimiz gibi geçmiş atalarımızın yaşadıklarını, mücadelelerini, zorluklarını, evet, gördüğümüzde, evet, yani bizim mutsuz olmak için daha az sebebimiz var, evet, gibi sanki.
0: Şimdi mücadele gücünü belki kaybetmememiz lazım. Çünkü o dedelerimizin en çok yaptığı o zor şartlarda mücadele azmi ve gücü.
1: Evet.
0: Ve bu başkanım, aileye babamız başındaysa, başımızdaysa, dedemiz başımızdaysa bize bir şey olmaz duygusu ve güveni verirdi. Bugün belki bu babalara, bu dedelere ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Annem evdeyse buradaki sıkıntı hallolur. Bir hani yuvayı dişi kuş yaparın canlı şahitliklerini biz birçok yuvada yaşayabiliyorduk. Bugün belki tekrar diriltmeye çalışmamız gereken bu güzel duygu, o evleri huzurlu evler haline, evet, getirmek, evet, lazım.
1: Efendim, yine psikologlarımızın söylediğine göre, evet, çocuk mutlu olmak için, yani çocuğun psikolojisini etkileyen en önemli şey annesi. Annesinin psikolojik durumu.
0: Annesi üzüldüğü zaman
1: annesi
0: daha fazla etkiliyor.
1: Annesi stresliyse,
0: evet,
1: annesi bir şeye canın sıktıysa çocuğun mutlu olması mümkün değil. Çocuk annesinin yüzüne bakıyor. Yani mutlu olup olmamaya karar verirken annesinin yüzüne bakıyor efendim.
0: Stres yüklemesini de mutluluk yüklemesini.
1: Diyeceksiniz ki şimdi o zaman babanın hiçbir rolü yok mu? Çok büyük bir rolü var. Anne mutlu olmak için de babaya bakıyor. Evet. Eşine bakıyor.
0: Zincirleme oldu. Ha,
1: evet. O zaman baba mutlu olursa anne mutlu, anne mutlu olursa çocuk mutlu. Evet. Ne kadar güzel değil mi?
0: Çok güzel bir denklem oldu, evet.
1: Yani babanın mutsuz olma ihtimali yok. Çünkü bilecek ki eşini, evin, evet, sultanını mutsuz edecek.
0: Ya.
1: Bilecek ki eşi mutsuz olursa onun göz bebeği
0: yavrusu
1: mutsuz olacak. Çok. Dolayısıyla biz iyi insan yetiştirmek istiyorsak, yine o eğitim sürecinde, evet, evet, iyi insan yetiştirmek istiyorsak, o göz bebeğimiz, evet, yavrularımızı mutlu etmek istiyorsak, onları iyi bir insan olarak yetiştirmek istiyorsak, anne babanın böyle birbiriyle
0: tesise, kendisine başlaması
1: içerisinde var olan bir ilişkisi söz konusu.
0: Ne güzel söylediniz başkanım. Ve tarih boyunca incelediğimizde, sizle de konuşmuşuzdur daha önce kıymetli başkanım, incelemelerinizde eğer bütün savaşlar, efendime söyleyeyim, yok oluşlar, bir toplum üzerindeki baskılar, eğer bir aile sistemi ve düzeni varsa hangi seviyeye inerse insin tekrardan kurulup güçlü hale gelmeyi başarabilmiş.
1: Tabii, tabii ki.
0: Ve bir ülkeye hükmetmek isteyen, olumlu olumsuz, menfi, müspet fark etmeden hedefine o ülkenin gençlerini ve aile sistemini almışlar. Çünkü oradan değişim başlıyor, etkileşim başlıyor.
1: Maalesef, evet.
0: Yani çok klasiktir artık, hep söylüyorum işte, Çanakkale'den giremediler, Çanak Anteni'nden girdiler. Bunu da o değişimi ve zihin algısını oradan yapmaya başlıyorlar. O yüzden gençlik ve aile önemli diye sıklıkla vurguluyoruz. Ve bütün saha araştırmalarımızda, akademik araştırmalarımızda, işte diğer bilimsel araştırmamızda, ilahiyatçılarla konuştuğumuzda, sosyologlarla, pedagoglarla, psikologlarla konuştuğumuzda konu aslında aynı yere geliyor. Düzgün iletişim, bir inanç, manevi bir çok atmosfer.
1: Önemli, çok önemli.
0: İşte bunlar olur ise eğer, orada bir şeyler hani kötüye gitse de düzelebilir. Hani imtihan gereği ya da hayat koşulları gereği olumsuzluklar yaşansa da güzele gider. Ama buralarda kopmalar yaşandıysa, biraz önce buyurduğunuz bireysellik, işte yalnızlık aşılaması, tüketim kültürü had safhaya çıkmış, bir de o kişisel ilişkiler bitmişse veya yok olmaya yüz tutmuşsa, o zaman kopuş başlıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Siz de üniversiteli gençlerle 26 yıldır berabersiniz. Bu sizin için çok güzel bir, çok kıymetli bir gözlem
1: tabii
0: alanı.
1: Ki, tabii.
0: Biz de Muğla'ya geldiğimizde sizin o güzel ev sahipliğinizde misafir olduğumuzda orada birbirinden güzel gençleri gördük. Halbuki algı çok farklıydı, işte sahil kenarında üniversiteli gençler vesaire falan, ama biz geleceğe umutlanacak pırıl pırıl gençlerin olduğuna şahit olduk. Onlara da eğer sözümüz ulaşırsa selam ediyoruz çok çok.
1: Evet.
0: Elbette olumsuz örnekler var mı? Var. Siz gençliğe nasıl bakıyorsunuz? Akademisyen olarak irtibat halinde olduğunuz gençlerin zaman içerisindeki değişimine veya şu andaki hayata bakış açılarına nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi efendim, tabii biz üniversite kısmındayız.
0: Evet.
1: Yani tabii üniversiteye gelinceye kadar çok çok çok, yani özellikle karakter inşası noktasında çok önemli merhaleler geçiliyor.
0: Evet.
1: İlk öğretim, ortaokul, lise.
0: Evet.
1: Biz lise sonrasında öğrencilerle karşılaşıyoruz ve ağırlıklı olarak da tabii Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce öğrencimiz geliyor.
0: Evet.
1: Yaklaşık 40 bine aşkın öğrencimiz var. Benim görev yaptığım Marmaris'te iki farklı yerleşkede, biri turizm üzerine, biri sağlık üzerine olmak üzere yaklaşık yine 2000'e yakın öğrencimiz var. Şimdi pırıl pırıl çocuklarımız var. Bu
0: evet.
1: ülkenin zaten en büyük güç kaynaklarından birisi demografik olarak sahip olduğu genç dinamik
0: çok
1: nüfus dedik ya.
0: Evet.
1: Yani biz çok şükür ki buna halen sahibiz. Ama
0: evet.
1: hani istatistikler gösteriyor ki burada bir azalma var. O ayrı bir konu. Yani
0: evet.
1: genç, dinamik, pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Şimdi bunlar tabii biraz önce de ifade ettiğim gibi akademik olarak hedefleri var.
0: Evet.
1: Yani iyi bir hekim, iyi bir eczacı, iyi bir mühendis, iyi bir optisyen, iyi
0: evet.
1: bir hemşire,
0: evet.
1: iyi bir fizyoterapist.
0: Evet.
1: Yani aklınıza gelebilecek envai farklı çeşitli
0: branşlarda.
1: Branşlarda eğitim almaya geliyorlar. Şimdi geleneksel eğitim tabii anlatma üzerine. Anlatma, öğrenci dinleme modunda, hocalar anlatma gösterme modunda. Benim kendi branşım itibariyle tabii en büyük avantajım uygulama ağırlıklı bir
0: çok okudur.
1: Yani şu anda pedagojik olarak düşündüğümüzde öğrencileri eğitimin içerisinde uygulamaya soktuğumuz anda muazzam bir ahenk var.
0: Evet.
1: Teoride özellikle bu pandemiyle başlayan bir şey var. İsteksizlik. Özellikle bu yapay zeka, özellikle internetin işin içine girmiş olması. Yani öğrenci çok çabuk sıkılıyor ders dinlerken.
0: Değil mi hocam? Bu
1: çok çabuk.
0: Zamanın tüm hani sırf üniversite
1: evet.
0: için de değil, zamanın tüm gençlerinde hız ve has çağı
1: evet.
0: diyoruz. Çok kısa sırada tüketiyoruz. Çok çabuk sıkılabiliyoruz,
1: evet,
0: bıkabiliyoruz.
1: Anlattıklarımız çoğu, yani tabii ki %100
0: evet,
1: değil ama
0: evet,
1: birçok
0: evet,
1: bilgi evet. artık hani kolaylıkla ulaşabilecek.
0: Odaklanma süremiz çok azaldı.
1: Bu anlamda da öğrenciler çok çabuk sıkılıyorlar.
0: Evet.
1: Ama uygulama derslerimizde müthiş bir ahenk. Bu anlamda da yani özellikle gençlerimizi böyle birebir işin içine katabileceğimiz
0: evet.
1: uygulamaları
0: evet.
1: yoğunlukla olarak kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız artık. Bu anlamda tabii sadece akademi değil, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi iyi bir insan olmak için özellikle gönüllü toplumsal çalışmalar, yani gençlerimizin şuna da kafa yorması gerekiyor. İçinde yaşadığım toplumun, içinde yaşadığım mahallenin, ilin, ilçenin, köyün, neyse artık nerede yaşıyorsa, problemlerine ben bir birey olarak nasıl çözüm bulabilirim?
0: Bunu dertlenmesi lazım.
1: Evet, bunu
0: başkanım?
1: Dertlenmesi
0: çok
1: lazım.
0: Önemli,
1: bu
0: çok.
1: Anlamda işte akademisyen rolümüzle beraber işte 20 tane sivil toplum
0: evet.
1: kuruluşumuzun
0: evet.
1: bir araya gelmesiyle
0: evet.
1: yani aileyle dertlenen 20 farklı dünya görüşü farklı farklı olmak üzere 20 farklı sivil toplum kuruluşumuzun bir araya gelmesi,
0: aile ortak paydasında
1: Muğla Aile Platformu da bunu amaçlayan bir platform.
0: Evet.
1: Bu anlamda üniversite gençliği tabii ki bizim ilk hedef kitlelerimizden birisi. Orada da pırıl pırıl gençlerimiz bizzat görev alıyorlar. Gönüllü olarak görev alıyorlar. Ve bundan müthiş keyif alıyorlar.
0: Evet. Başkanım, bu gönüllülük, İşte gönülden yapılan iş, gönlünü vererek yapılan iş, inandığın bir şey için yapılabilir.
1: Tabii.
0: Peki biz bunu üretmekte, hani gönüllü üretmekte zorlanıyoruz bazen. Ama Muğla'da o da çözülmüş gibi değil mi? Gönüllüler var yani.
1: Tabii yapacağımız çok şey var.
0: Var
1: yani gönüllerimiz var ama hani baktığımız zaman da sanki daha eksiyiz.
0: Evet.
1: Yani ya daha yapacak, kat etmemiz gereken çok yol var.
0: Evet.
1: İşte biz 1,5 senedir bunun için çaba harcıyoruz.
0: Evet.
1: Üniversitemizin tabii derslerimiz var, görevlerimiz var, resmi görevlerimiz var. Bunları da kesinlikle aksatmadan mümkün mertebe boşluklara serpiştirerek üniversitemizin tüm birimlerine ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Tüm birimlerinde başta hocalarımız, oradaki idari
0: akademik
1: personelimize konunun önemini anlatmaya, farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de bir soru sorsanız, bir oylama yapsanız, yani %99.9 aile önemlidir diyecek. Önemsiz diyen o yok.
0: Evet,
1: yani sadece aile önemlidir demek önemli değil. Yani bu bir başarı değil. Bunu somut, stratejik akılla somut çıktılara dönüştürmemiz gerekiyor. Özellikle bu istatistikleri, olumsuz istatistikleri tersine çevirecek
0: projeler
1: faaliyetler, yürütmek gerekiyor.
0: Etkinlikler.
1: Ve bunu kısa sürede içinde başarmamız gerekiyor.
0: Çok doğru.
1: Yani eğer bunu başaramazsak 2040'lı 2050'li yıllara geldiğimizde o biraz önce Türkiye'nin en büyük gücü olarak ifade ettiğimiz o genç, dinamik genç nüfusumuzu
0: yaş
1: maalesef kaybedeceğiz.
0: Onlar yaş alacak.
1: Daha da kötüsü
0: arkadan gelmeyecek.
1: Daha da kötüsü yaşlılarımıza bakmak için dahi biz dışarıdan bakıcı ithal etmek zorunda kalacağız. Ki muhtemelen bu da Afrika'dan olacak. Çünkü dünya demografik yapısına baktığımızda nüfusu azalmayan, tam tersi artan tek kıta Afrika gibi görünüyor.
0: Evet. Göç politikamızı tekrar gözden geçirmek zorunda kalabiliriz.
1: Evet.
0: Onun için de çok kıymetli başkanım, bu konulara dikkat
1: edin. Sayın başkan, müsaade ederseniz bir konuyu da aklıma gelmişken hemen ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii yaşam koşulları dediniz, göç dediniz, oradan aklıma geldi. Şehirleşme bu anlamda gençlerimizin hani iş imkanlarını belki arttırmış olabilir ama aslında evlenmelerin önünde önemli bir engel gibi duruyor. Yani eskiden hani görücü usulleri söz konusuydu ya.
0: Evet.
1: Yani küçük yerleşim yerlerinde gençler ve aileleri birbirlerini daha iyi tanıyabiliyorlar ve hani birbirine uygun olabilecek eş adaylarını görücüsüyle bir araya getirebiliyorlar.
0: Evet.
1: Yani şimdi gençlerimiz kesinlikle yanlış anlamasınlar yani sözlerimizi. Yani bu konuda biraz modern bir bakış açısıyla bu görücü usulünü veyahut da işte argo tabirle çöp çatanlık sistemini bir modernize etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani benim şahsen özellikle bu Muğla Aile Platformu çalışmalarında görebildiğim ve inanıyorum ki yani birçok yetkililerimizin de gördüğü ancak çözüm üretmekte zorlandığı bir konu bu.
0: Evet.
1: Yani şu anda şehirleşme hayatı özellikle eğitimin merkeze alınması, yani akademik olarak eğitimin merkeze alınması ve bu konuda kariyer inşası çabası son derece gençlerimizin haklı oldukları konu. Ama bu doğal olarak evlenme yaşının yükselmesine sebebiyet veriyor. 30'lu yaşlara doğru tırmanıyor bu. Erkeklerde işte 28, bayanlar erkeklerde 30'lu yaşlar, bayanlarda 28'li yaşlar gibi bir duruma çıkıyor. Bu tabii çok olumsuz bir durum.
0: Evet.
1: Yani bunu bizim büyük şehirlerde yani görebildiğim kadarıyla gerçekten evlenmek isteyen ama kendine uygun eş bulamayan
0: ben de onu
1: bir sürü insanlar
0: başkanım.
1: Var. Yani bu konuya bence halkımızın da kafa yorması gerekiyor. Yani bu konudan muzdarip olan çok insan var, çok gencimiz var. Bunu bizim biraz modernize etmemiz
0: lazım.
1: İrtelememiz gerekiyor.
0: Başkanım işte çok güzel buyurdunuz. Genelde biz gençlere sorduk, yani gençlerle sık sık bir araya gelmeye de çalışıyoruz. Ekonomi dendi. Yani ekonomi, yani böyle bir kolay da söylenebiliyor. Bir de herkes tarafından kabul edilen bir realite olduğu için ekonomik şartlar, ekonomik güçlükler falan diye ilk akla geliyor ama biraz konu üzerine düşününce, biraz önce buyurduğunuz konuda çok karşımıza çıktı. Bir hanımefendiyle bu konuyu konuşurken, genç bir hanımefendi, evleneceğim erkeği görmüyorum.
1: Evet,
0: cevabını
1: evet,
0: aldı.
1: Evet, evet.
0: Ya da bir beyefendi, bu anne olabilir mi? Hani bu bir eş olabilir mi diye sorguluyorum kendimi dedi. Etrafımda gördüğüm dedi. Evet. Burada da ebeveynler belki çocuklarını hani çok ileri yaşlara kadar hep çocuk olarak tutuyorlar. Onları bir hani o gençlik zamanını sorumluluk alma, ileride bir hanımefendiye eş olacak, bir beyefendiye eş olacak şekilde evlatlara yetişme noktasında da belki hani büyüklerin kusurları var. Yani o orada da bir sıkıntı var. Onun dışında dediğiniz gibi artık o halalar, teyzeler, amcalar, evet, evet, dayılar yakıştırırdı birbirine. Evet,
1: hani onlar olmayınca
0: onlar da devreden çıktı. Bir kısmı çekiniyor, aman diyor ne olacağını bilmiyoruz diyor. İşte tabii. Aile mahkemeleri artmış, bu konuda boşanmalar artmış, ben diyor bu riski alamam diyen insanlar çoğaldı. Birçok etken bir arada oldu ama bunların arkasına sığınmak yerine bizim artık çözüm odaklı, çünkü neticede hep birlikte yaşadığımız ve güzel yarınlar hayal ettiğimiz bir ülke ise bir çözüme ulaşması lazım. Bununla alakalı da kafa yormak lazım.
1: Tabii ki, tabii ki, mutlaka ona dikkat çekmek istiyorum ama yani bu çözüm noktasında henüz çok gerideyiz bu noktada.
0: Evet, evet.
1: Yani buna özellikle yetkili mercilerimizin daha böyle güvenilir şekilde bir mekanizma oluşturmak suretiyle bu konuda gençlerimize yardımcı olacak mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor hep birlikte diye düşünüyorum. Şimdi tabii herkes hani büyüklerimiz çok güzel ifade etmişler. İyi bir işiniz varsa ve iyi bir eşiniz varsa dünyada cenneti yaşıyorsunuz demişler. Yani, tabii bu iyi bir eş yani sadece fiziki bir iyilik hali değil, ruhi bir iyilik halinde ifade ediyor. Evet. Yani tabii ki herkes iyi bir eş arıyor ama önce şu soruyu ıskalıyor.
0: İyi bir eş olabilir miyim?
1: Ben iyi bir, evet, eş adayım. Değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Yani bunun için düşünmek gerekiyor. Evet. Önce bizim görevimiz bir kere, yani daha doğrusu birey olarak her bir bireyin görevi kendisini iyi bir eş adayı haline getirmek.
0: Evet, kendisi çok, çok nokta atıcı bir tespit. Yani biz hep etrafımda hiç öyle birini göremiyorum diyen, evet, kıymetli gençlerimize, dostlarımıza sen acaba öyle biri misin?
1: Evet.
0: Sorusunu, hatta o soruyu kendine sorması gerek. Elinizde bir yetki olsa başkanım, hani şehir hayatında bir şehrin idarecisi olsanız, mesela ilk değiştirmek veya bir revize etmek veya dizayn etmek, olumsuza götürdüğüne inandığınız bir uygulamayı geri çekmek adına Muğla'da ne yapardınız?
1: Ben şahsen eski mahalleleri, böyle birbiriyle iletişim halinde olan böyle evleri özlüyorum şahsen. Yani bu da
0: komşuluk.
1: Ki, evet, dikey mimariyle değil, yatay mimariyle mümkün. Yani biz biraz böyle güvenli siteler inşa etmek suretiyle, yani inşa etme amacıyla böyle duvarlarla çevrili, güvenlikten kapısından girilemeyen.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani ancak ev sahibinden izin alınarak girilebilen siteleri, evet, inşa.
0: İtici de geliyor başkanım.
1: Evet, evet.
0: Yani bir misafirliğe gidiyorsunuz. Hani gittiğiniz amcanızın bir oğlu, evet, ama dur arayalım. Ben kendi evladıma, evet, giderken telefon irtibatı kurması böyle bir abes karşılanıyor ama bir işte güvenlik deniyor. Halbuki önceden güvenlik MOBESE kameraları mahallenin babaannelerimizdi yani. O mahallede, evet, kuş uçan
1: mümkün
0: uçan
1: midir, kuş bilmiyoruz yani. Öyle bir hayaldir belki de. Yani, evet, şu anda şartlar bizi bu, evet, noktaya getiriyor ama, evet, özlem duyuyoruz. Yetkim olsa yani gerçekten o büyük şehirlerde de yani imkanımız olsa
0: yatay,
1: o yatay mimariyle bezenmiş, daha kolay girilip çıkılabilen, daha az sayıda insanların üst üste oturduğu, yani bizim Muğla'da gerçi çok katlı binalar yok. Yani Kayseri'ye, evet, geldiğimde dikkatimi çekti. Çok katlı binalar.
0: Türkiye ortalaması üzerinde rekordayız hocam.
1: Evet, evet, bu biraz o ruberu ilişkileri biraz zorlaştırıyor gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle. Yani bugün bir binada var, köy nüfusu var başkanım.
1: Evet, evet. Yani, çok ilginç.
0: Yani gerçekten şöyle 54 daire çarpı 3, 4 falan dediğinizde bir köy nüfusu, evet, bir binada.
1: Evet, evet.
0: Köyde herkes birbirini tanırken apartmanda herkes birbirini tanımıyor. Evet. Sanmıyor olduğunuz 3-4 komşunuz
1: çok
0: vardır.
1: Acı, çok acı bir şey.
0: Birbirinize efendime söyleyeyim, canınızı malınızı emanet edeceğiniz bir varsa çok iyidir. Hani iyi bir apartmandayım diyen bir iki tane dostu vardır.
1: Çok acı.
0: Ama köy olsaydı, köyde herkes birbirinin inini çiniğini, evet, anasını danasını her şeyi bilirdi başkanım, evet, yani öyleydi. Evet.
1: Ya o dediğiniz çok bir koşuşturmanın içerisinde, evet, işte sabah, evet, erken saatlerde, evet, işe, akşam geç saatlerde eve,
0: evet,
1: evi otel gibi kullanmalar, ya, çocuklar bakıcıda, kreşte, okulda. Evet. Burada nasıl sosyal ilişkiler gerçekleşecek?
0: Hayatımızı nasıl idame edeceğiz hocam, başkanım demeye başlıyor. İşte orada, evet, hep bizim çeldirilerimiz, evet, caydırıcılarımız var. İşte, evet, İkimiz çalışmasak masrafları yetiştiremiyoruz. Üçe çocuğu kreşe vereceğiz vesaire derken hayat ıskalanıyor aslında.
1: Evet.
0: Hani o çocuk sağlıklı bir ortamda yetişmiyor. Bir sürü hep birbirine zincirleme başkanım. Bir yerden düzelmesi lazım. Onun için sordum. Yatay mimari ilk aklımıza gelen evet. oldu.
1: Bir de bizim kültürümüzde zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız var.
0: Evet.
1: Bu düstura tekrar dönmemiz lazım. Hangi aklımıza gelebilecek her konuda. Ya biz işimizi aslında kendimiz zorlaştırıyoruz. Yani bugün baktığınız zaman bir nikah değil mi? İki şahitlikle yapılabilen ve Allah indinde mübarek kılınan bir işlem. İki şahit varsa, iki birbirine uygun eş varsa, iki kişinin şahitliğinde nikah yapılabiliyor. Ha bir de imkanın varsa bunu yemekle bütün eşine dostuna duyuruyorsun. Ama biz ne yaptık?
0: O evliliği o kadar, oldu mu
1: o kadar zor bir hale getirdik ki işte sözünden nişanına, nişanından düğününe,
0: nişanda ayrı ayrı giyecek
1: takılarından işte mobilyasına evet. yani milyarlarca liraya, daha doğrusu milyonlarca liraya ulaşan faturalar çıkmaya başladı gençlerin
0: dün
1: önüne.
0: Dün onu kısmen ben hani tahrik amaçlı söyledim. İmkanım var yapıyorum başkanım. İmkanım var ne yapayım? Yani çok zenginim ve gecesini, gündüzünü, nişanını, düğününü çok lüks yapacak duruma sahip ne yapayım? Hani fakir
1: yani
0: gibi
1: davranayım. Yani imkanı olana tabii ki yapmayın diyemeyiz evet. ama hani kötü örnek olmayalım. Yani imkanı olmayana evet. kötü.
0: Bunu bir yarış haline getirmeyelim. Başkasının gözüne sokmayalım.
1: Gençleri hele o güzelim gençlerin önüne bunu bir kale duvarı gibi koymayalım. Evet. Yani geçen gün pırıl pırıl bir gençle karşılaştım. Yani biraz da yaşı da geçmişti. Niçin evlenmediğini sorduğumda ya sayın hocam nasıl evlenmeye cesaret edeyim? Sadece söz için işte 10 bilezik istendi dedi. Yani ne kadar acı. Ne kadar acı. Evet. Yani ne gerek var bunlara?
0: Kolaylaştırmak lazım.
1: Yani aynı yastığa baş koyacak iki tane pırıl pırıl genci biz niye bu tür maddi zorluklarla baş başa bırakıyoruz? Evet. Daha 1-0 önde başlaması için çaba harcamamız gerekirken evet. 2-0, 3-0 geriden başlamasına sebebiyet çok veriyoruz.
0: Evet, üzerine...
1: Bunlar biraz bizim kendimizin uydurduğu maddi şeyler. Hani zorluklar. Ha muhakkak tabii ki hayat pahalıdır. Yani şehir hayatının getirmiş olduğu bir takım zorluklar vardı. Benim düğünüm mesela evimizin önünde sokakta yapıldı. Ama o sokakta, sokağında derken bir arsa vardı, boş bir arsa vardı. Orada yapıldı. Yani benim bir şeyim eksik kalmadı yani şu anda sokakta yapıldığı için. Yani şimdi tamam yani sonuçta bir düğün salonudur.
0: Eşiniz hanımefendi hala o güne efendime söyleyeyim efendim, bir sistemde
1: yok,
0: bulunuyor
1: yok.
0: Mu?
1: Allah ondan razı olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Hiç helal bir şey evet. olmadı yani.
0: Evet. Çok değerli. Peki keşke sorumuzu soralım. Biz yeni bir formata yeni bir şey. keşke üniversitede nokta nokta nokta eğitimi yapılsaydı.
1: Ben hayatta keşke sorusu, keşke kelimesini pek sevmem.
0: Tamam.
1: Çünkü keşke bana olumsuzluk çağrıştırır. Yani geçmişe dönük takılı kalmamı sağlar. Onun için keşke sorusu.
0: Demeyelim, sorusu şöyle düzeltelim. Üniversitede nokta nokta eğitimi yapılmalı.
1: Nokta yani nokta üniversitelerde gönüllülük eğitimleri. Sosyal, sivil toplum hareketi, gönüllülük eğitimleri mutlaka zorunlu hale gelmeli. Şu anda seçmeli halde ama bence o biraz önce ifade ettiğim şekilde gençlerin işin içine katılmasının, gençlerin eğitiminde ve onların hani motivasyonunda çok önemli olduğunu bizzat gözlemlediğim için artık gönüllülük eğitimleri, yani özellikle sivil toplum, toplumsal problemler, sosyal problemlerin irdelendiği, çözümlerin üretildiği, uygulamanın da katıldığı, yani sadece teorik değil, yani hoca gelip anlatıp işte iyi örnekleri gösterip, hayır öyle değil, uygulamanın da katıldığı bir gönüllülük eğitiminin mutlaka zorunlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen.
0: Pratik eğitim yapmasaydı çok çok güzel.
1: Yani bir pir, bir sivil toplum kuruluşunda staj
0: mümkün mü başkanım?
1: Mümkün. Yani mümkün olmayan bir şey yok bence. Mümkün. Evet. Çok da mümkün. Artı tabii öğrenci kulüpleri var evet. Üniversitelerimizde. Evet. Bu tabii nispeten yapılıyor ama yani öğrencilerin büyük bir kısmı akademik derslerine işte etki etmesin, olumsuzluk etmesin diye ondan imtina edebiliyorlar, kaçınabiliyorlar. Yani isteyen öğrenciler evet. bunu yapabiliyor evet. aslında. Evet. Bu imkan var. Evet. Ama evet. bence bu zorunlu hale gelmeli. Herkes yapmalı. Hatta başarı notuna da önemli bir etki etmeli bu.
0: Çok doğru. Hem o zaman itiraz ettiğimiz, şikayet ettiğimiz evet, işte sosyal evet, hayatın evet. içinde yer almıyorlar kısmı otomatikman tabii, da çözecek.
1: Tabii.
0: Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel. Başkanım ağzınıza yüzünüze sağlık. Böyle evet. sizinle sohbet her zaman olduğu gibi çok güzel.
1: Sağ olun.
0: Biz sona doğru yaklaşırken tüm Türkiye'de aile platformu 12, 13, 14 Haziran'da İstanbul'daydık, birlikteydik. Evet. Orada dijital anafor zirvesi oldu. Aile platformları başkanları bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız aile 10 yılı ilan etti. Onun üzerine tüm şehirlerde, kamu kurumlarında aileyle alakalı efendime söyleyeyim etkinlikler, farkındalıklar yapılmasıyla alakalı talimatlar geliyor malumunuz. Nasıl görüyorsunuz? Yani aile 10 yılının etkisini nasıl alacağız? Şu anda gidişatı nasıl görüyorsunuz diye.
1: Efendim bahsettiğiniz o zirve kapsamındaki çalışmalar çok değerli çalışmalar. Çok değerli. Bu anlamda devletimizin ilkil kurumlarını başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı işte RTÜ.
0: TRT ve RTÜ orada çok evet, dikkat çekti.
1: Çok dikkat çekiciydi. Yani bizim bilmediğimiz evet. çalışmalardan.
0: Hatta kızdığımız bazı konuların şeyini gördük ya açılımını o çok kıymetli.
1: Evet çok kıymetliydi. Onlara tabii ki onlara teşekkür ediyoruz bir vatandaş olarak. Evet. Ama hani bu sadece devletin bir kurumunun kuruluşunun veya işte toplumun bir kesimini ilgilendiren bir konu değil.
0: Değil.
1: Yani programımızın başından itibaren konuştuğumuz meseleler aslında her bir bireyi ilgilendiren bir konu.
0: Çok doğru.
1: Dolayısıyla topyekun bir seferberlik ilan edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani hepimizin söylediği gibi yani dolaylı dolaysız, istekli isteyerek veya istemeyerek, bilinçli bilinçsiz, kasıtlı kasıtsız. Tabii bunlar biraz birbirine kaçmış, birbiriyle iç içe girmiş durumda. Yani neyin kasıtlı, neyin kasıtsız olduğunu tam olarak ispat etmemiz mümkün değil. Ama öyle ya da böyle aileyi ifsad eden,
0: evet.
1: ailenin düzenini bozan, evet. aile oluşumunu engelleyen
0: evet.
1: Çok fazla faktör var. Yani bu konuda bir farkındalığın oluşması gerekiyor. O farkındalığın oluştuğu kanaatindeyim ben. Ama farkındalığın oluşması çözümün gerçekleştiği
0: anlamına gelmiyor.
1: Bu konuda çok stratejik bir akılla hareket etmemiz gerekiyor. Yani bu konuda devletimizin ilgili kurumlarının bu farkındalığının oluşması, bu konuyla ilgili stratejik hedefler konulmuş olmasını ben çok değerli buluyorum. Yine Büyük Aile Platformu adı altında bir sivil inisiyatifinin, bir iyilik hareketinin hür ve özgür bir iradeyle ortaya konmuş olmasının çok çok değerli olduğunu inanıyorum. Ama hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bir kuvayi milliye şuuruyla bu bizim bir varoluş meselemiz haline gelmiş durumda. Hep birlikte başta birey olarak kendi ailemizin içerisinde kendimizle çelişkiye düşmeden hareket etmemiz gerekiyor. Ve doğru bir hareket tarzı benimsersek bu 10 yıl içerisinde inşallah bir 10 yıl sonra tekrar bir araya gelip konuşma imkanımız mutlaka olacaktır.
0: Evet.
1: Yine Kayseri Radar dinleyicilerin ekranlarından yine seslenme imkanımız olursa inşallah yani olumlu göstergelerin ortaya çıktığını da konuşmuş oluruz inşallah.
0: İyi ki bu platformlar olmuş, iyi ki bu güzellikler olmuş, iyi ki şunlar değişmiş ve bugün geleceğe artık daha umutlu bakıyoruz dediğimiz bir süreci inşallah yaşarız.
1: İnşallah. Yani
0: inşallah. İnşallah. O da ediyoruz. Gayretli olacağını biliyoruz. O da
1: tabii,
0: gönüllerle.
1: Tabii.
0: Biraz önce çok kıymetli bir şey söylediniz. Bu ne sadece il yönetiminin, ne sadece ülke yönetiminin,
1: kesinlikle,
0: ne sadece
1: kesinlikle.
0: Muhalefetin, ne sadece iktidarın görevi değil. Topyekun fert fert ben aileyim diyebilen ve %90 işte aile önemlidir denilen şehirlerde, ülkelerde herkesin fert fert sorumluluğunda
1: her vatanseverin görevi.
0: Evet, doğru. Her vatanseverin görevi.
1: Her vatanseverin.
0: Madem Kuvayi Milli Hareketi, madem bir son kalemizi muhafaza evet. hareketi ise bu, bir yandan sapkın dayatmalara karşı dur diyebilecek irade, şuur ve bilinç oluşturmak, bir yandan da aileyi ihya edecek, daha güçlü kılacak önlemleri, tedbirleri, faaliyetleri, güzellikleri yaymak durumundayız.
1: Evet. Çok güzel. İnşallah. Rabbim İnşallah. Bize bu konuda gayret nasip etsin.
0: Amin.
1: Fırsatlar ortaya
0: Amin.
1: Koysun.
0: Amin.
1: İyi bir baba, iyi bir anne sıfatının, iyi bir eş sıfatının ulaşılması gereken, ulaşılması arzulanan en önemli evet. sıfat, en önemli ünvan olduğunun farkında evet. olmamızı ve idrak evet. etmemizi sağlayıcı bir düşünce tarzı nasip etsin diyoruz.
0: Amin, amin. Mehmet Bey ne kadar zengin bir insan yerine Mehmet Bey ne kadar güzel bir insan denmek daha kıymetli oldu. Tabii hem zengin hem güzel insan o da ayrı bir güzel olur ama Allah bunu bize nasip etsin. Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Ne ben güzel oldu. İyi ki yayınımıza geldiniz. İyi ki Kayseri'ye geldiniz. İyi ki gönlümüzdesiniz. Sizi çok seviyoruz Allah için. Çok kıymetlisiniz.
1: Sevgimiz karşılıklı kıymetli evet. başkanım. Bana da bu imkanı verdiğiniz abi, için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Tabii bitmeden mektup yazacağız şimdi. O dört güzel evladınız var. Onların çocukları, belki onların torunlarına, belki Allah tabii sağlıklı ömür verse ama görmeyeceğiniz neslinize bir mektup yazalım. Başkanım ilgili satırını evet. dolduralım. Onlara öyle şeyler söyleyelim ki onlar okuduğu zaman sizi böyle hayırla yad etsinler. Aa evet Fatih Mehmet, Mehmet Fatih dedemin bu tavsiyesine uyun desinler. Buyurun mektubu yazalım.
1: Evet, evet. Şimdi kıymetli torunlarım derdim. Evet. Kıymetli çocuklarım, kıymetli evet. torunlarım. Evet. Varlık nedenimiz olan geleceğimiz diye başlayarak da derdim ki adalarınızın, dedelerinizin, ceddinizin yaşadığı sıkıntıları asla unutmayın. Tarihinizi unutmayın. Nereden geldiğimizi, nereye doğru gittiğimizi, bu konuda ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı asla unutmayın. Ve atalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin çektiği sıkıntılara karşı ne kadar gayret içerisinde olduklarını asla unutmayın. Ve merhametli olun. Kime karşı merhametli olun? Kendi çocuklarınıza karşı merhametli olun. Bu merhamet aman benim çocuğum ezilsin şeklindeki bir merhamet değil, yanlış anlaşılmasın. Evet. Onun hem dünyasını hem de ahiretini zayi etmemesi için merhametli olun.
0: Çok güzel.
1: Herhalde kafi.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Müsaadenizle yayınımızı kapatıyoruz başkanım.
1: Sağ olun, var olun.
0: Tekrar eksik olmayın. Teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, geleceğin mektuplarda bu hafta Muğla'dan çok kıymetli bir dostumu Doktor Fatih Mehmet hocamı konuk ettik. Çok güzel istifade ettiğimiz bir yayın oldu. Buradan hem kıymetli ailesine hem Muğla'daki kıymetli hocalarıma, öğrencilere selam ediyoruz. Hocamın da bitirirken söylediği gibi evimizden merhameti eksik etmeyelim diyoruz. Allah ömür verirse bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. O vakte kadar da hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe, MIT'in yüz tanıma sistemiyle farklı kameralarda tespit edilerek teknik takibe alındı, firari hükümlü, düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, NATO geliştirilmiş hava polisliği Blok 72 nöbetini devraldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen, İzmir Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsuruyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte, Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı, bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz, dedi.
3: devlet yüksek öğretim kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelinin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Cem Küçük, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Mevlana'nın yakın dostu, Kayseri'nin unutulan emiri Alaaddin Kayseri konu alıyoruz. 13. yüzyılın önemli devlet adamlarından biri olan Alaaddin Kayser, adına hem Selçuklu siyaseti hem de Mevlevi çevresiyle kurduğu derin bağlarla tarihe yazdırmış bir isimdi. Doğum tarihi bilinmiyor ancak hayatının izleri Kayseri'de başlayıp yine orada noktalanıyor. Ölüm yılı ise 1284. Onu ilk kez 3. Gıyasettin Keyüsrev'in saltanat yıllarında görüyoruz. Alaaddin bu sultanın emirleri arasındaydı ve özellikle 1276-1277 yıllarında Selçuklu tahtını sarsan Cimri isyanının bastırılmasında oynadığı kritik rol ile öne çıktı. Siyasi becerisi, cesareti ve dirayeti onu Selçuklu yönetiminde öne çıkan bir isim haline getirdi. Ama Alaaddin'i yalnızca bir devlet adamı olarak görmek, anmak eksik kalır. Çünkü onun adı Mevlana Celaleddin Rumi'nin en yakın dostları ve müritleri arasında da geçer. Mevlevi kaynakları özellikle Eflaki Dede'nin Menakübül Aferin'de ve Sultan Veled'in eserlerinde Alaaddin'den sık sık söz eder. Rivayet edilir ki Mevlana ona öylesine gönül vermiştir ki ona özel mektuplar kaleme almış, duasını eksik etmemiştir. Kayseri ile olan bağı ise hem resmi görevlerinden hem de şahsi yatırımlarından anlaşılır. Kayseri valiliği yapmış, şehre bir zaviye kazandırmış, bunun için vakıf kurmuştur. 16. yüzyıldaki Osmanlı tahrir defterlerinde bile onun adı geçer. Zaviyesine gelir sağlamak üzere Kayseri'nin Tavlus'un Büyük Bürüngüz ve Kumarlı köylerinin vakfedildiği kaydedilmiştir. Hatta Kayseri Şeriye sicillerinde Büyük Bürüngüz'de bir Alaaddin camiden bahsedilir. Sadece siyasi yönüyle değil, sosyal ilişkileriyle de öne çıkar. Dönemin kudretli veziri Muhineddin Süleyman Pervane ve onun eşi Gürcü Hatun ile yakın dostluk kurmuştu. Gürcü Hatun'dan sık sık maddi destek görmüş, Mevlana üzerine onunla fikir alışverişinde bulunmuştu. Bu bağlar öylesine güçlüydü ki Muhineddin Pervane Kayseri'de yaptırdığı medresesinin açılışına Sultan Veled'i davet etmek için bizzat Alaaddin'i elçi olarak göndermişti. Mevlana'nın vefatından sonra da onun hatırasını yaşatmak için büyük bir sorumluluğu üstlendi. Mevlana'nın türbesini yaptırdı. Türbenin inşası için Pervane ve Gürcü Hatun'dan maddi destek aldı. Hatta Pervane bu iş için Kayseri gelirlerinin bir kısmını ona tahsis etti. Alaaddin bu kutsal emaneti hayata geçirmek için mimar olarak Şeyh Bedrettin Terbizi'yi seçti. Sultan Veled bu hizmetinden ötürü ona 3 metiye kalemi aldı. Metiyelerinde hem türbe hem de medrese yaptırmış olmasını övüyor. Ancak tarih onun için hüzünlü bir son yazdı. 1284 yılında öldürüldü. Sultan Veled onun ardından 8 bentlik bir ağıt yaktı. Bugün Kayseri'de onun yaptırdığı zaviyenin yeri dahi bilinmiyor. Ama adı hala yaşadığı şehre, inşa ettirdiği yapılara ve vakfettiği köylere sinmiş durumda. Onun Kayser lakabını Kayseri'deki görevlerinden ve şehre olan ilgisinden aldığı düşünülüyor. Alaaddin Kayser hem siyasi hem manevi dünyada iz bırakmış bir isim olarak 13. yüzyılın karışık dönemlerinde hem Mevlana'nın yakın dostu, hem Selçuklu'nun dirayetli emiri, hem de Kayseri'nin unutulmuş bir evladı olarak tarihe geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
7: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan, Felaiye, İncesu, Özvatan, Akkış'ta, Develi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza 32, Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece, çevre illerde Yozgat 23, Kırşehir 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde 30 derece, büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın führeri oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 sayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
7: Gezici Radar programı başlıyor.
8: Efendim, Kayseri'nin manevi büyüklerinden bir tanesi olan Seyit Burhanettin Hazretleri'nin manevi huzurundayız. Seyit Burhanettin Türbesi'ndeyiz ve Gezici Radar bugün Ramazan ayında belki de Kayseri'nin en uğrak noktası, Kayseri'li vatandaşların ve dışarıdan gelenlerin en uğrak noktası Seyit Burhanettin Türbesi'ni sizlere anlatacak.
7: ...1071 Ahlat Yapı Gezici Radar'ı sunar.
8: Seyit Burhanettin Türbesi'nin bulunduğu alandayız ve şu an üzerinde bulunduğumuz bölümde burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 40 günlük yapılan bir kazının ardından açığa çıkartıldı. Kazı alanındayız. Yanımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz'le beraberiz. Müdürüm, burayı 40 gün boyunca kazdınız ve bu yapıya kavuştunuz. Neler söylersiniz?
9: Tabii burası aslında toprak altındaydı tamamen ve kemiklik olarak adlandırılmıştı koruma kurulu kararıyla da. Biz burada bir yükseklik olduğunu biliyorduk ve koruma kurulu kararından sonra da gerekli izinleri aldıktan sonra burada bir kazı çalışması yaptık. Kazı 40 gün sürdü. 2021 yılının Eylül ayında bitti kazımız burada. 40 günlük bir kazı sonucunda yapı açığa çıktı ve yapılan araştırmalar sonucunda 14. yüzyıla tarihlendirdik biz bu yapıyı. Çünkü giriş kapısının hemen ön tarafında bir tarih gösteren, kitap edemeyelim de, taş parçasına ulaştık. Buradan yola çıkarak da bir hocamız 1362 okudu. Mehmet Çayırda hocamız da 1342 okudu ve 14. yüzyıla tarihlendirdik biz burayı. Tabii yapı türbe veya kümbet yapısı. Gerekli izinleri daha sonra aldıktan sonra da burada restorasyon ve konservasyon çalışmaları oldu ve bu restorasyon sonucunda da buradaki kümbet yapısı açığa çıkarılmış oldu. Hemen Seyit Burhanettin Hazretleri'nin kabristanı içerisinde ve türbenin de 40 metre kadar doğusunda yer alıyor. Gelen ziyaretçiler Seyit Burhanettin'i, aynı zamanda 14. yüzyıla ait bu yapıyı da yerinde görebilirler.
8: Efendim, tam 600 yıl önce bizden önce yaşayan atalarımızın topraklarımıza bırakmış olduğu eserler birer birer hem ortaya çıkartılıyor hem de gelen ziyaretçilerin hizmetine açılıyor. Efendim, şehrimizin önemli manevi büyüklerinden bir tanesinin huzurundayız. Seyit Burhanettin Hazretleri'nin türbesindeyiz ve Seyit Burhanettin kimdir? Türkistan'dan başlayıp Anadolu'da son bulan öyküsünü Fehmi Gündüz bizlere anlatacak.
9: Seyit Burhanettin Hazretleri doğum tarihi 1165, Özbekistan'ın günümüzde güneyinde bulunan Tırmis kenti. Tabi bu isim nereden geliyor? Termos'tan geliyor. Grekçe bir isim. Çok sıcak yer anlamına geliyor. Tabi kendisi daha sonra Bahattin Veled'e tabi oluyor ve onun müridi oluyor. Müridi iken Bahattin Veled kendisine çocuğun hocalığını veriyor. Tabi o dönemde Mevlana'nın ilk hocalığına o topraklardayken başlıyor. Tabi Daha sonra kendisi Tırmize geri dönüyor. Bu sırada da Moğol tehlikesi var ve bu tehlike sebebiyle de Bahattin Veled ve tebaası tamamı Anadolu'ya geçiriyor. Çünkü o dönemde Anadolu'da Alaaddin Keykubat var, Anadolu Selçukluları var. Güvenli bir yer Anadolu. Hatta Konya'da Alaaddin Keykubat karşılamıştır Bahattin Veled ve tebaasını. Tabii Bahattin Veled 1231 tarihinde bu dünyadan göçünce Mevlana yalnız kalıyor. Rivayet odur ki kendisi Tırmizli'yken gece rüyasında hocasını görüyor ve hocası ona şunu söylüyor: benim Muhammed'imi nasıl yalnız bırakırsın, onu yalnız bırakarak kusur işliyorsun diyor. Uyanır uyanmaz yola koyuluyor. İlk önce Kayseri'ye gelmiş, Kayseri'de ikamet etmiş, daha sonra Konya'ya gitmiş. Tam 9 yıl boyunca Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocalığını yapmış. Ve tabii bu süreç içerisinde 4-5 yıl geçtikten sonra Mevlana'yı o dönemlerde ilim, irfan sahibi olması için öğrencilerin gönderildiği yerler var. Şam ve Halep, oraya gidiyor. Kendisi burada eğitimini tamamladıktan sonra Konya'ya dönüyor. Ve Konya'dayken artık Seyyid Burhanettin Hazretleri Kayseri'ye gelmek istiyor. Tabii Mevlana buna müsaade vermiyor. Bir gün yola koyuluyor kendisi. Tam Konya çıkışındayken bineğinin ayağı tökezliyor ve kendisi de düşüyor, bileğini burkuyor ve bir ışımla geri dönmüş. Ve ey Celaleddin, neden gitmeme müsaade etmezsin diye Mevlana'ya sorusunu soruyor. Tabi o da, hocam sizi çok seviyoruz, lütfen yanımızda kalın diyor. O da şunu söylüyor: bak, buraya bir aslan peyda oldu, ben de bir aslanım, İki aslan aynı yerde durmaz diyor. Şems-i Tebriz'in aslında geldiğini fark etmiş, biliyormuş yani, öyle söyleyelim. Tabi kendisi daha sonra Kayseri'ye geliyor ve bir rivayete göre 1240 tarihinde, bir rivayete göre Moğol tehlikesinden hemen sonra vefat ettiği söylenir. Vefat ettikten sonra kendisini ismiyle anılan buradaki mezarlığın içerisine, sandukası burada kendisini, buraya gömülüyor. Tabi daha sonra 1892 yılında Osmanlı son dönemlerinde 2. Abdülhamit zamanında buraya bir türbe inşa edilmiş. Günümüzde de insanların uğrak yeri. Ramazan ayındayız ve görüyorsunuz çevremizde insanlar geliyorlar, burada dualarını ediyorlar. Zaten Büyükşehir Belediye'mizce de burası devamlı kontrol altında. Güzel, refah bir alan. Aynı zamanda insanların huzurla vakit geçirebileceği bir yer.
8: Evet, hakikaten Kayseri'deki manevi anlamdaki en büyük isimlerden de bir tanesi Seyyid Burhanettin ve burada aslında birçok işin de başlangıç noktası. Yeni bir işe başlamak isteyen, yeni bir sürece atılmak isteyenler de burada adeta yeni bir başlangıç yapmak için önce ziyaretlerini yapıp daha sonra yola koyuluyorlar diyebiliriz.

0: Efendim normalde bu sahnemizi içeride çekecektik Seyit Burhanettin Türbesi'nin manevi huzurunda ama duamız ettik. Ortam çok kalabalık, Ramazan ayı olması hasebiyle ibadeti engellememek adına da yeniden anlatım için dışarıya çıkmak durumunda kaldık. Kendisini tanıdık, Türkistan'dan Kayseri olan öyküsünü kısaca dinledik. Biraz da türbesinden bahsedelim dilerseniz. Efendim müdürümden, efendim sizdeyiz.
1: Şöyle söyleyelim, 1892 yılında yapıldı görmüş olduğunuz türbe. Ama vefat ettikten sonra kendisinin bir santukası vardı burada. Kendisinin bir vasiyeti vardı. Üstüm hiçbir zaman kapatılmasın, gök kubbe benim türbem diye. Tabii daha sonra yıllar geçtikten sonra 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 1892 yılında 2. Abdülhamit Han döneminde en önemli icraatlardan bir tanesi de önemli şahsiyetlerin, sandukaların yani mezarların türbe haline getirilmesidir. Diğeri mesela saat kuleleridir, okullardır. Diğeri de işte bu görmüş olduğunuz türbelerdir. Seyit Burhanettin de Kayseri'nin, Seyit Burhanettin Hazretleri Kayseri'nin önde gelen manevi mimarlarından. Hatta şöyle söyleyelim, Kayseri'ye ziyarete gelindiğinde bizde adettir ilk manevi mimarı ziyaret edilir. Burada da Kayseri'de de Seyit Burhanettin Hazretleri'dir. Konya'da Mevlana Hazretleri'dir. Ve bu örnekleri çoğaltmak mümkün ülkemizin birçok yerinde. Tabii zaman içerisinde de ziyarete açık hale geldi, restorasyonlar da oldu. Şöyle söyleyelim, mezar Seyit Burhanettin Hazretleri'nin türbesi de çok önce, mezar burada ilk konulduğunda burası artık Müslüman mezarlığı haline de geldi. Ve burada görmüş olduğunuz mezarların büyük çoğunluğu Müslümanlara ait mezarlar. Ve buradaki mezarlık da Seyit Burhanettin kabristanı olarak geçmekte. Tabii Seyit Burhanettin Hazretlerine baktığımızda ismi tam Seyit Burhanettin Muhakkik-i Tirmizi. Tirmizi'de doğduğu için. Seyit, Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği için. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Hüseyin soyundan gelenler Seyit olarak ünvanını alırlar. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler ise Şerif ünvanıyla anılırlar. Burada diğer ismisi Muhakkik ise Seyit Burhanettin Hazretleri'nin hakikatleri gören manasındadır. Kendisinin manevi rütbesini göstermesi açısından bu isimler de gerçekten önemlidir. Şimdi izleyenler bizi özellikle Ramazan'ın bu manevi havasında, bu özellikle bu son dönemlerde kafalarını dinlemek istiyorlarsa, Allah'a yönelmek istiyorlarsa ki buradaki mezarlık, kabristan gerçekten buna çok uygun. Biz buraya Seyit Burhanettin Hazretleri'ne herkesi bekliyoruz. Gerçekten burada manevi iklimini hissedebilirsiniz buranın.
0: Efendim manevi atmosferi fazlasıyla yaşayabileceğiniz, yöneldiğiniz ve dua ettiğiniz zaman bazı noktaların böyle size daha yakın ve daha kabul edilebilir hissettiği yerler olur ya, işte o duraklardan bir tanesi ya da az önce Femi Müdürü'nün de söylediği gibi Kayseri'ye yolunuz düştüyse gezintiye belki de başlayacağınız ilk nokta Seyit Burhanettin Türbesi. Gelmeniz, dua etmeniz ve görmeniz için sizi bekliyor. Efendim bugün Seyit Burhanettin'in Türkistan'dan başlayıp Anadolu'da son bulan hikayesini, Kayseri için manevi önemini ve bu türbenin yapısını sizlere anlatmaya çalıştık. Ramazan'da Ramazan'ın iklimine ve manevi havasına uygun bir noktadan sizlere seslendi Gezici Radar ve önümüzdeki hafta farklı noktalarda yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.
2: 1071 Ahlat Yapı Gezici Radar'ı sundu.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009 Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 29 27 Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 08 87 Küçükapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27
0: Nöbetçi Eczaneler Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe, MIT'in yüz tanıma sistemiyle farklı kameralarda tespit edilerek teknik takip alındı, firari hükümlü düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, NATO geliştirilmiş hava polisliği Blok 72 nöbetini devraldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen, İzmir Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsuruyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte, Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı, bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz, dedi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelinin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Cem Küçük, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
6: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor. Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
11: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1989'a gideceğiz.

24 Ocak 1989. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem görevinden istifa etti. 15 Ocak 1989. Bülent Ecevit, Demokrat Sol Parti Genel Başkanlığına seçildi. 22 Ocak 1989. Türkiye güzeli Meltem Hakarar, Moskova'da düzenlenen uluslararası güzellik yarışmasında birinci oldu. 7 Mart 1989. Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde uygulanan türban serbestisini anayasaya aykırı bularak ilgili kanunları ve kararları iptal etti. 10 Mart 1988. Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana'da protesto gösterileri yapıldı.

15 Mart 1989. Galatasaray cezası nedeniyle Almanya'nın Köln şehrinde oynadığı Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanş maçında Monaco'yla 1-1 berabere kalarak yarı finale çıktı. İlk maçı Galatasaray Monaco'da 1-0 kazanmıştı. Böylece ilk kez bir Türk takımı Avrupa kupalarında yarı final oynama hakkı kazandı. 29 Mart 1989. Siirt Bağımsız Milletvekili Zeki Çelikerle ANAP Milletvekili İdris Arıkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarındaki tartışmalarını ayırmaya çalışan DYP Siirt Milletvekili Abdurrezak Ceylan, İdris Arıkan'ın silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti.

2 Nisan 1989. İstanbul'da gece yarısı Ok Meydanı'nda bulunan Eska, Fındıklı'da bulunan Sabancı Holding ve Şişli'de bulunan Enka binalarında ard arda patlamalar meydana geldi. Olayı DevSol üstlendi. 18 Nisan 1989, Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi. 19 Nisan 1989, Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final müsabakasında ilk maçta 4-0 yenildiği Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla İzmir'de 1-1 berabere kalarak kupadan elendi.

25 Nisan 1989. Karayollarında çalışan 120 bin işçi, bütün Türkiye'de çıplak ayakla yürüyerek içinde bulundukları zor durumu protesto ettiler. 23 Mayıs 1989. Siirt'in Eruh ilçesinde PKK militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 19 terörist ölü olarak ele geçirildi. 12 Haziran 1989. Fenerbahçe lig şampiyonluğunu kazandı.

14 Haziran 1989. Kapalı yerlerde, her türlü toplu taşıma araçlarında ve bekleme salonlarında sigara içmeyi yasaklayan kanun kabul edildi. Bu kanunla sigara reklamı yapmak da yasaklandı. 15 Haziran 1989. Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale il yapıldı. İl sayısı 71'e yükseldi.

22 Haziran 1989. Cudi Dağı'nda PKK teröristleri biri astsubay olmak üzere 11 kişilik timi pusuya düşürerek şehit ettiler. 15 Temmuz 1989. Emlak Kredi Bankası'nı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Kemal Horzum tutuklanarak cezaevine götürüldü. 31 Temmuz 1989. Türkiye, İngiliz vatandaşlarına vize uygulayacağını açıkladı.

6 Ağustos 1989. Kazı kazan oyunu Milli Piyango İdaresi tarafından 1000 lira fiyatla piyasaya sürüldü. 15 Ağustos 1989. Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Kozağaç Jandarma Karakolu'nu basan TİKKO militanları bir astsubay 6 erle köyün eski muhtarını şehit etti.

12 Eylül 1989. Ortaokul ve liselerde yabancı dil zorunlu ders oldu. 21 Eylül 1989. Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Ertem Eğilmez hayatını kaybetti. 7 Ekim 1989. 26. Antalya Film Festivali'ni Tunç Başarı'nın yönettiği Uçurtmayı Vurmasınlar filmi kazandı. 25 Ekim 1989. Dev Sol'un lideri Dursun Karataş'la örgütün önde gelen isimlerinden Bedri Yağan, Sağmacılar Cezaevinden firar etti.

15 Kasım 1989. Yıldırım Akbulut hükümeti güven oyu aldı. 25 Kasım 1989. PKK'lı teröristler Hakkari Yüksekova'ya bağlı İkkaya köyünde 21 sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan bir patlama gerçekleştirdiler. 15 Aralık 1989. Sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen'in babası Ali Şen hayatını kaybetti. 28 Aralık 1989. Hükümet üniversitelerde türban ve başörtüsü takılmasını serbest bıraktı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Büyüyen Felahi, İncesu, Özvatan, Akkış'ta, Develi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza 32, Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece. Çevre illerde Yozgat 23, Kırşehir 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Nöbetçi Eczaneler
3: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009 Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 29 27 Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 08 87 Küçükapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27
2: Nöbetçi Eczaneler Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
0: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
10: Şimdi gözümde canlandılar.
9: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
11: Böyle ayrılık olmaz.
9: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilitli, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe, MIT'in yüz tanıma sistemiyle farklı kameralarda tespit edilerek teknik takibe alındı, firari hükümlü, düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, NATO geliştirilmiş hava polisliği Blok 72 nöbetini devraldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen, İzmir Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsuruyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte, Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna Savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz, dedi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelinin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Cem Küçük, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.

0: Merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek bugün çok lezzetli bir yayın sizi bekliyor diyorum. Çünkü konuğumu öğrendiğinde neden bu şekilde bir açılış yaptığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Sevgili Necla Aşatır bizlerle. Kendisi Necla Hanım'ın mutfağı kurucusu ve aynı zamanda işletmecisi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Böyle güzel bir programda beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Bilmukabil ayaklarınıza sağlık. Biz de çok çok mutluyuz. Hikayenizi dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Girişimci hanımlarla bu şekilde güzel programlar yapmak hem birçok kişiye ışık oluyor, birçok kişinin yolunu aydınlatıyor, hem de sizin çocuklarınıza, ailenize çok da güzel bir anı bırakmanıza da sebep oluyor her şeyden önce. İnşallah güzel kapılar açsın bu program sizin için.
1: İnşallah, kesinlikle buna inanıyorum. Çok güzel bir program olacağına da inanıyorum. İnsanlara biraz olsun feyiz katabileceksek çok güzel
0: İnşallah.
1: Olacak her şey.
0: İnşallah çok güzel olacak. Şimdi biz yayınımız başladığında genelde konuğumuzu yakından tanımak isteriz. Necla Aşatır kimdir diyerek başlayalım mı ufaktan?
1: Necla Aşatır, Necla Hanım'ın mutfağının kurucusu. Aslen Erzurumluyum ama bir tarafımızda Kars Selim. Tamamen bir doğu kızıyım.
0: Evet.
1: Tamamen doğulu olduğum için de yemeklerime de doğunun esintilerini katıyorum. Kayseri'de bu yüzden yemek sektöründe bir farkındalık yaratıyorum.
0: Aslında mutfağın baharatları, yemek yapma kültürü değil mi? Biraz şehirden uzak lezzetler olunca birazcık ön plana çıkıyor ve fark yaratıyor.
1: Kesinlikle.
0: En büyük
1: öyle.
0: Farkın bunun yarattığına mı inanıyorsunuz?
1: Ya mesela? Şöyle söyleyeyim, Necla Hanım'ın mutfağının en büyük özelliklerinden birisi anne yemeklerini catering'e uyarlayarak müşterilerimize sunmak.
0: Anne eli değmiş gibi mi diyoruz yani?
1: Kesinlikle anne eli değmiş gibi. Yani o öğlen molasında müşterilerimiz, biz taşımalı yemek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda restoran işletmecisiyim.
0: Hı hı.
1: Müşterilerimize her zaman şunu düşünerek hizmet veriyoruz. Hani eşinin, annesinin yaptığı, kız kardeşinin, işte teyzesinin yaptığı o ev yemeklerini sunmaya çalışıyoruz ve o doğrultuda ilerliyoruz.
0: Harika, çok güzel aslında. Hani bayramlarda beklediğimiz lezzetler vardır. Mesela ben Kayseri'ye geldiğimde nohut yemeğini bayramlarda yapıldığını gördüm mesela.
1: Evet.
0: Hatta başka bir isim söyleniyordu ona. Ne deniyordu?
1: Nohut yahnisi.
0: Nohut Kayseri. Yahnisi. Çok güzel, harika, böyle az suyu olan nefis bir lezzet. Şimdi çocuklarım benim her bayram, bayram olsa da o bayram sabahı o nohut yahnisini yiyip bir şekilde damağımızdaki o lezzeti tekrar diri tutsak diyoruz. Yani bir sene önce gelmiş bir kişi bir sene sonra aynı lezzette ve aynı tatta ilk tattığı yemeği bulabiliyor mu mesela?
1: Tabii ki bulabiliyor. Yani bizim başarılı olmamızın sebeplerinden birisi de ürün reçetelerimizdir. Yani birçok yemeğimizde bu reçeteyi hiçbir catering firması kullanmaz. Mesela biber dolmasını Kayseri'de hiç kimsenin yapmadığı şekilde Mardin, Antep usulü yapıyoruz. Ve bu hani alışılmışın dışında bir şey olduğu için de müşterilerimizdeki biber dolmasına karşı ön yargıyı ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Süper, standart aslında tariflerin dışına çıkıp kendinizden bir şeyler katıyor olmanız çok kıymetli bir şey. Çünkü biber dolması, orada da biber dolması, burada da biber dolması. Ama bazı biber dolmalarını yersiniz, Allah Allah bunun içine ne koydunuz gibi bir şaşkınlık yaratır insanlarda.
1: Evet.
0: Siz de böyle tepkiler alıyor musunuz mesela?
1: Tabii ki. En başta sevgimizi koyuyoruz. İlgimizi koyuyoruz. Bir dolma olarak değerlendirmiyoruz. Bu arada yarın Necla Hanım'ın mutfağının catering müşterilerine de dolma vereceğiz. Bu kadar tesadüf olur.
0: Çok güzel.
1: Yani zeytinyağı, içine koyduğumuz domatesi, baharatı, her şeyi çok özel olarak ayarlıyoruz. Güzel reçetelerimiz var. Gıda mühendisimizle beraber, ustalarımızla beraber hani kritiğini yaparak daha çok nasıl beğenilir, daha çok neler katabiliriz, bunu mutlaka çalışmasını yapıp öyle müşterilerimize sunuyoruz. Genel olarak da güzel bir memnuniyet var.
0: Harika, çok güzel. Şimdi aslında tüm programda konuşacağımız şeylerin çok güzel bir ön özetini koymuş gibi olduk. Ama siz bir anda hop diye restoran sektörünün içerisine girmediniz diye düşünüyorum. Ki bir kısmına değil mi, telefonda konuşurken de karşılıklı şahit olduk ve Allah Allah dedik yani bir anda. Nasıl başladınız bu sektörün içerisine? Yeme içme sektörünün ucundan kıyısından nereden başladınız diyerek bildiğim bir kısmı soruyorum. Bakalım nasıl ele alacak?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ticaret hayatına başlama serüvenim çok böyle hem zorlu hem de yani nasıl söyleyeyim size, tatlı oldu. Siz de beni o dönemlerde tanıyorsunuz. Böyle bir tevafuk oldu.
0: Evet.
1: Şimdi 3 çocuğunuz olduğu zaman biliyorsunuz günümüzün kadınları her yerde iş bulamıyor. Kreş gibi bir sıkıntı var. Kreşten alacak, bırakacak, onlarla ilgilenecek. Hastalandığı zaman ona iyi bakacak ve işini aksatmayacağın bir şey oluşturman lazım. Şimdi küçük bir çocuğunuz var, küçük çocuklarınız var, okula gidiyor ve siz bir annesiniz, ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapabilirim diye araştırmalar yaptım. İnternete yazıyorum, işte ev hanımı olup da işte çocuklarına bakıp hem de nasıl para kazanılır.
0: Evet.
1: Bununla alakalı araştırmalar yaparken bir buzdolabı süsü işine girdim. Adamlara para yatırdım. Aynen. Yani
0: programlar bunun için çok çok önemli. İşte
1: kesinlikle.
0: Sözler.
1: Yani şimdi evde otururken yani benim amacım hem evimde oturup çocuklarıma bakmak hem de en azından mutfak masraflarımı azaltacak.
0: Masada damlasın değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Olacak şekilde bir araştırmalar yaptım. Hatta internetten komik bir şey. Buzdolabı süsüyle alakalı evde hani birer tane
0: ne
1: yaparsın.
0: Kadar revaçtaydı değil mi?
1: Evet ara. Ama ben kandırıldım.
0: Ne diyorsun?
1: Bir firmaya para gönderdim. Bana şey malzemeleri gönderdiler. Gönderdim tekrardan, beğenmedik dediler. Aslında beğenilecek şekilde de yapmıştık. Ama bunu herkese yapıyorlarmış. Daha sonrasında tamamen tesadüf. Tamamen tesadüfen işte zeytin ve zeytinyağı işine girdim. O dönem hatırlarsanız size de zeytin satmıştım. Evimin yani aslına bakarsanız herkesin böyle inanamayacağı bir şekilde oturma odasından koltukları çıkartarak tamamen zeytin ve zeytinyağı. Aynen.
0: Nereden buldun o zeytin ve zeytinyağı tedarikçisini mesela?
1: Şimdi kooperatiflerle konuştum. Müşteriye verebildiğim zaman fatura kesip kesemeyeceklerini öğrendim.
0: Hı hı.
1: Lojistik olarak hani nasıl getiririm,
0: evet,
1: nasıl sevk ederim,
0: nasıl ulaştırırım
1: bunları bir planladım. Böyle ufaktan 2 tenekeyle başlayarak
0: böyle
1: yavaş yavaş sonra...
0: Ne kadar süre yaptın mesela?
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü bir süreden sonra ben ulaşıp zeytini alamadım senden. Onun evet. için önemli bir detay.
1: Şimdi ev ekonomisine katkıda bulunurken evi çocukları okula gönderip işte küçük oğlumu da bina görevlimizin hanımı bakıyordu. Ben de birkaç saatliğine böyle pazarlama ağı oluşturdum öncelikle. Kayseri'de yaklaşık 20 tane restoranda zeytin ve zeytinyağı satmaya başladım. Sizinle de tam olarak hatırlamıyorum. Öyle bir şeyle karşılaşmıştık.
0: O tarz detayları hatırlarım açıkçası. Talas son durakta.
1: Evet.
0: Orada bir mezarlık var ya.
1: Evet.
0: Orada bir mekanda karşılaşmıştık galiba sizinle.
1: Evet, oraya da yağ veriyordum. Zeytinyağı veriyordum.
0: Evet, biz o şekilde
1: evet,
0: karşılaşmıştık.
1: Kesinlikle. 20 tane kendime restoran bağladıktan sonra zeytinlerini, zeytinyağlarını tedarik ediyordum ama bir depoya ihtiyacım vardı.
0: Hı hı.
1: Faturalarını da sağ olsun o firmaya kestirip birebir kendi aracımla götürüp sevkini yapıyordum. Gitgide çoğalmaya başladı. Öyle bir dönem geldi ki Datça mesela, yağın olduğu yer Muğla Datça'ya 5 ton kadar bir yağ sattım.
0: Aa,
1: onu yani ambara götürmek, oradan sevkini yapmak, birebir o firmayla değil benimle iletişime geçmesi için çok çabaladım.
0: Hı hı.
1: Bir süre sonra da artık yani zeytin ve zeytinyağı satışlarına yakalayamadım. Yani çok fazla artmaya başladı, çok talep olmaya başladı.
0: Artık cevap veremez.
1: Aynen, cevap veremez hale gelince bana bir Allah-u Teala tarafından bir mesaj geldi. KOSGEB girişimcilik için çok uygunsunuz. İşte o zaman da yaşım şu anki yaşımda değil, daha gencim. Ben de
0: ama hiç yaş dallarına basmadım, farkında mısın? Şimdiki
1: kesinlikle.
0: Değil, şimdikinden biraz önceydi diye.
1: Biraz önceydi. Ben de işte KOSGEB kursuna gittim. KOSGEB kursunda KOSGEB belgemi aldıktan sonra kendime şarküteri açtım.
0: Hayda.
1: Evet, şarküteri açtım. Hem zeytin ve zeytinyağı toptancılığı yapıyordum.
0: Aha.
1: Hem de yani zeytin, peynir, süt, yoğurt, yumurta,
0: süper,
1: bunları satarak hem de çocuklarıma bakarak.
0: Üreticiden halka diye çok güzel bir,
1: aynen,
0: zincir oluşturdun aslında.
1: Çok güzel de bir isim
0: makul
1: buldum.
0: Makul rakamlar mıydı piyasanın?
1: Tabii ki makul
0: hem
1: ve...
0: iyi ürünler hem de güzel rakamlara anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Ya çok her şeyi ben şeyinden getiriyordum. Mesela Ezine Neren'in meşhurdur.
0: Süper.
1: Oradan geliyordu. Erzincan tulumunu getiriyordum. Erzurum'un göğermiş peynirini getiriyordum.
0: Erzurumlu
1: Kars'ın ya, kaşarını getiriyordum. Kars'ın gravyerini özel hakim savcı müşterilerim için getiriyordum. Her şeyi sipariş üzerine oluşturup ve böyle bu şekilde de şarküterimde hem çocuklarımla ilgilenerek hem şarküteri işleterek böyle bir dönem ilerledik. Gayet de güzel gidiyordu. Şarküterimi açarken de devletimizin vermiş olduğu girişimci kadınlara 50 bin liralık bir hibe var ya, onunla açtım. Yani sıfır sermayeyle. Şimdi günümüzde bir iş yeri açtıkları zaman çok fazla para yatırıyorlar. İşte ya düğününden gelen altınlar, ya işte babadan destek, ya kocadan destek,
0: evet,
1: ya şuradan ya buradan.
0: Hiç olmayanlar ne yapsın?
1: Aynen, ben ev ekonomisine katkıda bulunmak için ekmek paralarından arttırdığım bugünün parasıyla, yani bir restoranta gidip 3 kişinin yemek yiyeceği bir sermaye ile ilk olarak zeytinyağı işini, sonra şarküteriyi, ardından da Necla Hanım'ın mutfağını oluşturdum. Tabii ki her şey Allah'ın izniyle. Allah izin verdikten sonra her şey olur.
0: Allah'ın izni kesinlikle çok çok kıymetli, ama siz de bir şeyler yapmak için bir çaba içerisine girmişsiniz, bir cesaret göstermişsiniz ve devletin de sunmuş olduğu kadın girişimciler için özellikle piyasaya kazandırmak için çok güzel projeleri var. Ki KOSGEB'e girip orada güzel bir proje ortaya çıkarıp projenin onaylanıp bir de o paraya sahip olmak gerçekten kapsamlı bir proje hazırlamaya gerektirir. O projeyi kendiniz mi hazırladınız yoksa birinden destek aldınız mı KOSGEB sürecinde?
1: Şimdi KOSGEB sürecinde hani girişimcilik belgesini alırken orada zaten bilgiler verdiler bize.
0: Hı hı.
1: Hani bir iş yeri açıldığı zaman ne kadar hibe alabileceğini, ne kadar destekleyebileceğini, devletimizin hangi noktalarda yanımızda olabileceğini, bizim de neler yapmamız gerektiği noktasında, ticaretle alakalı nelere dikkat etmemiz noktasında çok güzel bilgiler verdiler. Ben de o bilgileri birebir kaydını aldım.
0: Konsolide ettim, bir araya getirdim.
1: Kesinlikle hayatıma geçirdim.
0: Ve şarküteri
1: fırsatları
0: işte,
1: aynen, çok güzel. 4,5 yıl organik ürünler üzerine bir şarküteri işlettim.
0: Bunu da süre yapmışsın.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Yani birçok şeyime sahip oldum. Arabam yoktu, araba aldım, ev aldım. Yani yaptığım işi başarılı yapıp ve dürüstlükle yaptığınız zaman Allah her şeyi nasip ediyor.
0: Harika, çok güzel. Bu arada bir Instagram sayfanı söylemeni istiyorum öncelikle.
1: Tabii ki.
0: Buradan bir duyuralım merak edenler.
1: Necla Hanım'ın mutfağı. Diye. Necla Hanım'ın
0: mutfağı. Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfası.
1: Aynen, alt tresi var. Necla Hanım'ın mutfağı.
0: Direkt Necla Hanım'ın mutfağı yazın.
1: Jandarmanın J'siyle.
0: J'yle değil, aynen.
1: J'yle.
0: Bu arada bir link paylaştım. Takipçilerinin canlı yayını takip etmesi için paylaşmak istiyordun. Hemen kısa,
1: evet,
0: bir
1: hemen.
0: Hızlı hızlı onu da halletmiş olalım.
1: Tabii.
0: Ben şunu merak ediyorum. Onun şarkı türü de çok güzel bir şekilde evini aldın, arabanı aldın. Güzel de gidiyor her şey. Neden ayrıldığını merak ediyorum. Şimdi o paylaşımı yaptıktan sonra ben
1: bulamadım.
0: Ayrılma hikayesini
1: istiyorum.
0: Instagram'da bir bahsetme paylaştım ben. Hemen oradan paylaşalım. Takipçilerinin de cevabı inşallah gecikmemiş olsun. Evet, sana da mesajlar gelmeye başladı ufaktan. Projeyi kendisi mi hazırladı diye de bir soru gelmişti ama onu cevaplamış olduk. Çünkü şey oluyor, bu KOSGEB projelerini hazırlarken bazen eksik noktalar oluyor. Bir de KOSGEB dosyalarının onaylanması için kişilerin üretim yapacağı bir işletmenin desteklenmesi çok daha kıymetli oluyor.
1: Evet.
0: Bu arada ekrana da yaptığın tatlılar gelmeye başladı. Sıcacık poğaçalarla geldin. Yayından sonra yemek için gerçekten iple çekiyorum o anı. Ellerine sağlık. Börekler de çıkıyor harika bir şekilde. Paylaşımı yaptık mı? Sohbetimize devam edelim. Hemen hikayeye bir tane ekle. Linke tıklayıp canlı yayın linkine ulaşabilirler. Tamam mıdır?
1: Tamam.
0: Tamamdır, yaptık onu.
1: Tabii.
0: Süper. Peki 4,5 sene güzel evini, arabanı aldırdın. Neden ayrıldın? O işletmeyi neden kapattın? Neden devam etmedin artık?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Pandemi dönemi gibi ülkemizin, hatta eyvah, dünyanın yaşamış olduğu zorlu bir dönemden geçtik. Pandemi döneminde de çok güzel işler yaptım. İnanın çok yumurta, organik yumurtalar, işte süt, reçeliydi, pekmeziydi. İnsanlar hani insanların sağlığını kazanması için bir şeyleri yapması, hı-hı, gerekiyordu, yemeleri gerekiyordu. O dönemde gayet güzeldi işlerim. Sosyal mesafeyi koruma dönemleri diye söylüyorum. Çok komik güzeldi. Yani. Güzeldi. Allah bir daha göstermesin ülkemize, dünyamıza. O dönemde hani güzel geçtikten sonra, sonrasında pandemi dönemi geçtikten sonra biraz işler düştü, bayağı bir düştü. Yanımda çalıştırdığım bir personelim vardı, hı hı, ve çok seviyordum. O personelim de eşini kaybetmiş, iki tane, evet, çocuğu vardı ve ona çok üzülüyordum. Benim yanımda

0: aşçılık deneyimim vardı. Yemek sektörüne de yabancı değildim. Hı-hı. Yemeğe de yabancı değildim. Yani şarküterimin yanı sıra hem çocuklarımın yemeğini, evimin yemeğini yaparım. Hem de bir 15-20 kişilik yemek yaptığım zaman belki yanımda çalışan o personelin maaşını çıkartabilirim. Onu işten çıkartma zorunluluğunda kalmam diye düşündüm. İlk amacım buydu, emin olun.
1: Aslında bu tarz sektörlere girme cesaretini göstermek için anladığım kadarıyla insanı ateşleyici bir sebebe ihtiyaç
0: evet.
1: var. Senin sebebin böyle bir şeydi. Diğerinin sebebi
0: yoksa
1: başka
0: hani,
1: türlüdür.
0: Yoksa hani şarküterim benim evimi mutlaka çevirirdi. Çok büyümeme de gerek kalmazdı. İyi kötü işleyen bir işletmeydi. Çok iyi olmasa da. O arkadaş için bir şeyler yapma gereği duydum. Ve bu sefer elimin lezzeti her yere yayılmaya başladı. Hemen yanımda berber bir abim vardı, esnaf. Hı hı. İşte benim yemeklerimden müşterilerine bahsetti. Tadım yaptılar, aldılar. Bir baktım ki 50 kişilik, 100 kişilik fabrikalar benden yemek istiyor.
1: Harika ama çok hızlı gidiyorsun. Sakin öncelikle. Şimdi güzel işletmeyi açmaya karar verdin.
0: Evet.
1: Sonrasında adım adım nerelerden başladın mesela? Tedarikçileri mi araştırdın? İşletme için bir konum lazım, önemli de bir yer lazım. Gerçi yeme içme sektöründe hani o damağı işleyen o lezzeti yakaladıktan sonra nerede olduğunuzun da bir önemi yok. Fizan'da da olsa insanlar bir şekilde gidip o yemeği yiyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi yola tam anlamıyla nasıl başladın? O hanımefendi senin ilk personelin, onu çok iyi biliyoruz ama onun evet. dışında hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Şimdi ben şarküterimde yemek yapmaya başlayınca biliyorsunuz ki bu tarz şeyler yasal. Yani yemek yapma ruhsatının olması gerekiyor. Şarküteriysen şarküteri yapma ruhsatın olması gerekiyor. Ve o yanımda çalışan, onun için her şeyi hayal edip o yola başladığım personelim çok sağ olsun beni şikayet etti.
1: Ne diyorsun? İsmini söyle diyecektim. Hiç şikayet etti diyorsun.
0: Hiç gerek yok.
1: Allah seni bildiği
0: orada,
1: gibi yapsın.
0: Orada
1: yemek. Orada bir şey oldu.
0: Orada yemek yapmanın yasak olduğunu, sürekli yapmamamız gerektiğini ama biz bunu küçük de olsa iş yerimize bir katkıda bulunmamız gerektiğini söyledim.
1: Ay şaka gibi
0: sonrasında,
1: gerçekten.
0: Sonrasında inanın bir gün kuru fasulye yapıyorum. Ya yani çok komik. Belki böyle şeyler burada anlatılmaz.
1: Lütfen
0: bir baktım
1: paylaş.
0: Ki 8-10 tane zabıta şikayet üzerine gelmiş.
1: Şöyle bir vursaydın gelin kuru şey
0: abi, kuru
1: pilav yiyelim yani. Çok
0: ama
1: enteresan.
0: Ben asla pes etmedim. Ben bu hayatta hiçbir zaman asla pes etmem.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Bugün hangi noktaya geldiysen evet. bence o kadına borçlusun. Her şeyinle.
0: Kesinlikle.
1: O şikayet etmesi de o tarz sıkıntılı bir duruma düşmesinde de.
0: Çünkü yorulmaya başlamıştı arkadaş yanımda.
1: Gerçekten. Evet sonra?
0: Sonrasında yani.
1: Zaptalar geldiler.
0: Evet geldiler. Uyarısında bulundular. Ama ben sonrasında beni bir arkadaşım, ondan da Allah razı olsun, Kayseri'de yemek lezzeti olarak benim şu ana kadar restoranlar dahi senin kadar lezzetli yemek yapan birisi yok dedi.
1: Bu hayatında mı şu?
0: Bu arkadaş tarımda çalışıyordu. Bizden gelip peynir, zeytin alıyordu ve geldiğinde de yemeğimizden tattırıyorduk. Çok güzel olduğunu, asla pes etmemem gerektiğini, gerekirse git evinde yap dedi. Buna hiç kimse karışamaz dedi. Hiç kimse karışamaz. Senin burada vergi levhan da var. Buradan da faturanı kesersin dedi.
1: Hayır,
0: bir dönem önünü gör.
1: İnsanlar da çıkıyor yani.
0: Evet.
1: Bir şekilde kader seni o tarafa itekleyecekmiş yani. Çok iyi.
0: Evet.
1: Sonra?
0: Sonrasında işte evimde 3,5 ay boyunca, 4 ay, 3,5, 4 ay boyunca 250 ile 350 kişiye yemek çıkarttım. Düşünün ya, yayın yaptığımız...
1: Evinde yaptın.
0: Evet. Bu yayın yaptığımız masa kadar, belki biraz daha fazla bir mutfakta. Çocuklarım var. Pandemi dönemini atlatmışsın ama orada da bir iş var. Şarküterinin hemen karşımda. Ve evinde yemek yapıyorsun. Emin olun kör ocaklarda, küçük tüplerde.
1: O kocaman
0: bir
1: tencerelerle nasıl oldu o iş?
0: Yani 300-350 kişinin tencereleri bana çok kocaman gelmiyor şu anki yaptığım işe.
1: Şu an
0: işi.
1: Öyle gelmiyor.
0: Şu an 2000'ler, 3000'ler değiliz ama o zaman çok büyük gelmedi.
1: Hı hı.
0: Sonrasında böyle evimde yaparak, üreterek, işte organize sanayide, Mimar Sinan organizede bir müşteri portföyü oluşturduktan sonra... Yemek kokusu da binayı sardıktan sonra artık bir yer açılması zorundaydı. Kaçınılmazdı. Bir yer açmak zorundaydım ve gelen geri dönüşler hep güzeldi. Olumsuz şeyler de tabii yaşıyordum ama bakıyordum
1: onlar
0: ki bu işte...
1: Onlar da daha iyisini yapmak için bir rehber oluyor neticede.
0: Bereketini gördüm. Gerçekten.

0: ben bereketini gördüm. Bu da dürüstlüğümden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü müşterime bir şey yaparken hiçbir zaman hile yapmadım. Hele yeme içme sektörü çok hileli bir iştir. En ucuz yağ kullandığı zaman hiç kimse bunu analizde edemez, farkına da varamaz. En kalitesiz malzemeyi kullandığı zaman kimse fark edemez. Ama ben her zaman şuna inanıyorum. Birileri bir şeyi görmese de Allah görür. Allah Teala'nın gördüğünü inandığım için de en kaliteli malzemeleri kullandım. Kaliteden ödün vermedim. Bu şekilde de ilerledim. İlerlemeye de devam ediyorum.
1: Harika, çok güzel. Aslında müşteri portföyünü sen hali hazırda hala devam eden şarküterine gelen kişilere ufak tadımlar yaptırarak,
0: evet,
1: ufak ufak aslında nasıl diyeyim, damarlarına girmeye başladın ufaktan, değil mi?
0: Evet.
1: Portföyünü bu şekilde oluşturdun. Artık hani talebe cevap veremeyeceğin noktada artık hani başka iş arkadaşlarıyla birlikte başka bir yere geçmeliyiz. O süreç neydi mesela? Atıyorum bir yıl biz bu şekilde evde ya da şarküteride bu şekilde devam ettik. Bir yıl sonra açtık diyebileceğim bir süre var mı mesela o aralıkta?
0: Yani şöyle söyleyeyim, şarküterimde birkaç ay devam etti.
1: Hı hı.
0: Çok fazla ettiremedim. Sonra evimde 3,5-4 aya kadar. Sonrasında
1: evde daha uzun süre sürdürdüm.
0: Evet, evde çok daha uzun süre sürdürdüm. Çünkü bir öz sermaye oluşturmam gerekiyordu. Mevcutta bir işletmem var. İkinci bir işletmeyi açmam gerekiyordu. Adımlarımı atarken çok dikkatli olmam,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Bir garantici tarafımız var zaten.
0: Evet, garantici olmam, hı-hı, gerekiyor. Çünkü ticaret bunu gerektiriyor. Düştüğünüz zaman her zaman kaldıracak birisi olmaz. O yüzden hiç kimse yokmuş gibi davranıp ona göre hareket ettiğiniz zaman ben başarının arkasından geleceğine inanıyorum.
1: Bir de hayal etmediğimiz, tabii ki riskleri de analiz etmek lazım ama öngöremediğimiz şeyler var. Bakın bir anda deprem çıkıverdi, bir anda pandemi çıkıverdi.
0: Evet.
1: Bunlar için de kenarda bir şeyler tutmak tabii ki gerekiyor ama daha bebek bir işletme, hani daha işletme olarak ortaya çıkmamışken,
0: evet,
1: bu zorluklar için ekstra bir sermaye tutamazsın kenarda. Ya bir şekilde kendi kendine bir süre çevirdikten sonrasında bir kar olayına geçmesi lazım, değil mi? Bir anda başlamaya karar verdin, işletmeni tuttun, güzel mutfağını oluşturdun. Kaç kişiyle başladın mesela?
0: Şimdi mutfağımı kurarken de çok zorluklar çektim. Şöyle söyleyeyim, yemekleri satışı yaptıktan sonra bütün tedarikçilerimin ödemesini yaptıktan sonra bugünün parasıyla atıyorum 10.000 TL kaldıysa o 10.000 TL'ye kendime tencere aldım. İşte atıyorum çırpma teli aldım, işte karıştırmak için kevgir aldım, bir şeyler alarak yavaş yavaş bir şeyler alarak.
1: Mutfak dizmek, aynen, de çok
0: zor, çok
1: şey,
0: maliyetli. O dönemde bilmiyorum reklama girer mi? Bana
1: bir isim vermeyelim.
0: Bir banka yardımcı oldu.
1: Hı hı.
0: Esnaflara kredi kullanılabilen bir banka yardımcı oldu. O zaman küçük bir kredi kullanarak yaklaşık 100 metrekare olan bir alanı, hı hı, 50 metrede yukarısı olacak şekilde mutfağa çevirdim. Çünkü önümü görmem lazımdı. Ne olacağını bilmiyordum. Temkinli davranarak küçük bir mutfak açtım kendime. O dönemde 3-4 tane çalışanım vardı. Çok fazla yoktu. 350 kişiye yemek veriyordum hala açtığımda. Bir türlü yani nereden bakarsanız 6-7 ay 400'ü 500'ü bulamadım. Oturup ağladığım dönemleri hatırlıyorum. Ya ben bu kadar özeniyorum, bu kadar severek yapıyorum, gecenin yarısı geliyorum, neden
1: neyi
0: benden yemek almıyorlar? Hıçkıra hıçkıra ağladığım zamanları biliyorum ya. Neden benden almıyorlar? İşte şu firmanınkine gittim, baktım yemeğine, benimki daha güzel. İşte neden benden almadılar? Acaba ben nerede hata yapıyorum?
1: Cevabını nerede buldun?
0: Cevabını asla pes etmemede. Pes etmeyeceğim ve sabredeceğim dedim.
1: Ne yaptın? Birebir görüşmelere mi daha çok özen gösterdin?
0: Yani şimdi zaten bir GSM sektöründe yöneticilik ve pazarlama olarak çalışmıştım.
1: Bir
0: bununla alakalı, kurumsallıkla alakalı bir bilgim var.
1: Hı hı.
0: Onu kendi şirketime yansıttım. Dedim ki o GSM sektöründeki kurumsallığı benim Necla Hanım'ın mutfağına yansıtmam lazım. O kurumsallıkla ilerlemem lazım. Orada biz ne yapıyorduk? Değer katma, müşteriye değer verme, müşteriyi kazanma, farkındalık yaratma. Benim bunları kendi şirketime de yansıtmam gerekiyor. Değer oluşturmaya başladım. Evet. Müşteriye değerli olduğunu hissettirmeye başladım. Ben şuna inanıyorum ya, şimdi herkes bir şeyler yapıyor. Mesela yemekler yapıyor, veriyor, götürüyor veya iş yerinde aşçı çalıştırıyor. Hı hı. Ama hiçbir işletmeci tek tek personeline seni seviyorum demiyor. Seni çok seviyorum, benim için çok değerlisin demiyor. Bir personele değerli olduğunu hissettirmenin sadece bir yolu vardır. Birincisi yemek, ikincisi servis, üçüncüsü de gününde ödenen maaş ve SGK'dır. Eğer bunları gününde, zamanında, kaliteli bir şekilde yaparsa bir işletmeci, hı hı, tekrardan personel aramasına, personel gibi bir kaygısının olmasına gerek yok. Ben de bundan yola çıkarak insanların, yani personeline değer vermesi için neler yapması lazım, ne gibi yemekler yemesi lazım, evime akşam davet ettiğim misafirleri baz alarak ben bir kuru fasulye yapıyorum en basiti. Yanına ne olsa hoşuna gider misafirim, tavuk paça çorbası atıyorum, et paça çorbası, ne hoşuna gider, turşu hoşuna gider, mutlaka bir tatlıyla tamamlamalıyız. Sevmeyen birisi olabilir. Hı hı. İşte çorbası mutlaka işte bu şekilde olmalı veya bakliyatta bakliyat uygun olmamalı, pilavı mutlaka pirinç pilavı olmalı gibi menüler böyle kafamda oluşturarak, işte bir köftenin yanına ne verilebilir, gelen misafire ne koyarsan daha çok mutlu olur, kendini nasıl özel hisseder, arada 5 çayı olarak böyle 3 çayı olarak müşterilerimize jestler yapmaya başladık. Ya
1: aslında sen örf ve adetlerimizden, böyle ailemizden gördüğümüz o, aynen, yemek kültürünü,
0: evet,
1: çok daha büyük bir kitleye uyarlamak adına. Evet. Yani ne düşünüyorsun mesela, şunun yanına ne yaparım? Atıyorum babaannem mercimekli bulgur pilavı yapardı, ben de onu koyayım. Çünkü o günün şartlarında çok güzel, hem doyurucu hem de çok iyi bir menü oluşturmuştu. Ben de bunu insanlara uyarlarsam, bir de en iyi tereyağını, en iyi zeytinyağını, en iyi malzemeleri bir arada kullanıp insanlara servis edersem, bir de ne diyorsun? İnsan çok önemli. Mutlu, kesinlikle, müşteri mutlu müşteri getirir. Mutsuz müşteri o müşteriyi götürür. Böyle bir gerçek var. Şimdi bu piyasanın içerisinde en çok yeme içme sektöründe yaşanan sıkıntı kesinlikle eleman sıkıntısı. Elemanı belli bir noktaya getirdikten sonra o elemanın ayrılma durumu. Şimdi sen hem müşteriyi elde tutmak adına bir yöntem geliştirmişsin, hem de çalışanlarına onların ne kadar kıymetli, kendin için değerli olduğunu yansıtmışsın. Neyse ki karşına da bundan anlayacak insanlar çıkmış. Hani suistimal de olabilirdi.
0: Evet.
1: Yani bunu duracağın noktayı çok çok iyi ayarlaman da gerekiyordu. Bu anlamda toplantıları ne sıklıkla yapıyorsunuz mesela çalışan arkadaşlarınızla birlikte? Nasıl bir çalışma sisteminiz var? Sen mutfakta ne kadar süre duruyorsun? Artık hani çoğunlukla mutfakta mısın? Yoksa işbirlikleri kurmak için, iş ortaklıkları kurmak için artık daha fazla sahada mısın? Mesela bunların hepsinin cevabını istiyorum. Hadi sen de kamera.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şöyle söyleyeyim ben size. Ben mutfaktan ne zaman uzaklaşırsam o zaman kaybedeceğine inanan bir işletmeciyim. 10 tane değil 100 tane aşçım da olsa mutlaka ben o mutfağın içinde olacağım. Olmak zorundayım. Benim bir yatak firmam var serbest bölgede, çok sevdiğim. Hı hı. Onların mesela bugün onlar için tas kebabı yaptım. Onlara söz verdim, yarın kendi ellerimle yapacağım. Saat 3.30'du işletmeye gittiğimde, hı hı, onun hazırlığını yapıp tas kebabının bitmesi de 6.30-7'yi buldu. Sonra bir iki saat gidip uyudum. Sonrasında kalktım, gelip planlamalarımızı gıda mühendisimiz, diyetisyenimiz, muhasebecimizle, mutfak sorumlumuzla beraber yaptık. Ve bu seyirde de ilerlemeye devam ettik. Hayır. İşimin gereği gece 2'de oluyorsa, o yemeği ben güzel yapıyorsam mutlaka ben personelin destekçisiyim. O gün onun yanındayım. Bir müşterimizi mutlu etmenin en güzel yollarından birisi de kaliteli bir ürün. Mesela bir patlıcan kebabı veya bir karnıyarık yapacağız. Kocaman kocaman patlıcanlarla yapamayız. Bu bir risktir. Eğer bununla alakalı bir risk hissediyorsan ben haldeyim. Gecenin ikisinde, üçünde halde patlıcan, biber, domates alırken beni görebilirsiniz.
1: Evet, çok zor bir şey bu.
0: Yani aslına bakarsanız hani uyku olarak
1: bir kadın için gerçekten zorluk verici bir şey. Ama işini belli bir sekmede, aynı standartta, aynı kalitede sürdürmek isteyenler için de ne yazık ki gerekli de bir şey.
0: Herkes en tatlı uykusundayken benim için en tatlı gelen şey nedir? Mutfaktır. Ben de benim kalbim olan, beni mutlu eden işim için bir şeyler yapmak, inanın beni hiçbir zaman yormadı. Hiçbir zaman kendime üzülmedim. Aksine kendimle gurur duydum. Her zaman da yapmaya hazırım. Sadece Allah sağlık, sıhhat versin. Çünkü ben öyle olmazsam, işim o kadar özveriyle yaklaşmasam bugün sizin karşınızda olma şerefine nail olmam.
1: Estağfurullah, gerçekten burada olmanız bize çok çok mutluluk veriyor. Bir kadın girişimci olarak bir şeyler başarmış,
0: evet,
1: bir şeyler yapmış ve bir başkasına örnek olabilecek bir kadın olarak oturmanız da bize çok çok mutluluk veriyor her şeyden önce. Ben sadece dün telefonda da konuşurken aynı şeyleri söylemiştim. Yine aynı şeyleri söylemek istiyorum bir de konuklu izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin önünde her şeyden önce. Şimdi sen çok güzel bir personel bağ kurmuşsun her şeyden önce. Evet. Senin gözün gibi bakıp Necla Hanım bu standartlarda bir patlıcan ya da biber isterdi diyerek güvenip göndereceğim bence birileri olmalı artık. Hani
0: onu da ben size
1: çok yorucu bence.
0: Ben size şöyle söyleyeyim, onu da yapan personellerimiz var, bilgisine sahip olanlar da var ama arada bir tedarikçilere de Necla Hanım'ın işini kontrol ettiğini ve işinin başında olduğunu hissettirmek gerekiyor.
1: Ha, bunu her gün yapmıyorsan
0: her zaman yapılmaz.
1: Her gün de biber patlıcan almaya gidip bulunayım kapsamanlara, şeylere, manavlara.
0: Ayda bir kere, belki dört defa, belki beş defa olabilir. Yani şimdi işimize hakimiyetin olduğunu, işimizi sevdiğimizi
1: başında olduğunu
0: ve başında olduğunu, ne İşin istediğimizi,
1: İşin mutfağına hakim olduğunu.
0: Aynen,
1: aslında işin, kelimenin tam anlamıyla değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle. Bunu göstermemiz gerekiyor. Yeri gelecek personele, yeri gelecek tedarikçiye, yeri gelecek müşteriye. Eğer biz işimize hakimsek bir şeyler ilerleyecektir, olacaktır. Ama işini ikinci plana atıp başka şeylerin peşinde koştuğu zaman insan ister istemez başarısızlık kaçınılmaz oluyor.
1: Bu çok sağlıklı bir boyut. Eğer ara sıra boyu, evet, göstermek için, çünkü tedarikçilerle de ilişkiler
0: bazen
1: çok
0: hani,
1: sağlıklı kurulması gerekiyor.
0: Yok, tedarikçilerimiz de gerçekten Allah razı olsun, bizi taşıyabilen bir tedarikçiye sahibiz hepsinin.
1: Ama onlar da bir yerden alım yapıyor neticede. Hani yani senin şimdi karşına çıkaracak kalitede bir malzemeye sahip de olmayabilir. Hani o an tedarikçin şunu söyleyebilir: Necla Hanım, bugün bu ürünler size gelmez. Bu ilişkiyi,
0: evet,
1: kurmak önemli.
0: Şimdi tedarikçi bir tane oldu mu ona zorunluyuz. Ne dediği zaman ona o şekilde zorunluyuz ama bizim alternatiflerimiz de var. Eğer getiremiyorsa farklı bir tedarikçimizi arayıp ondan isteyebiliyoruz.
1: Hı hı.
0: O olayı kolaylıkla çözebiliyoruz.
1: Harika.
0: Benim en önemli noktalardan birisi de şunun olduğuna inanıyorum. Ben buradan benimle çalışan tedarikçilerimin hepsine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde yani gizli de olsa enflasyonla alakalı, şirketlerin kapanmasıyla, zarar etmesiyle alakalı riskler var.
1: Ne yazık ki.
0: Çekler yazılıyor ve bizim sektörümüzde de bu çok fazla önde. Bizim tedarikçilerimiz bizi taşıyabilen tedarikçilerle çalışıyoruz. Mesela bugün biz 3000 kişiye yemek veriyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu 3000 kişinin tedariğini yapmak ve bunun tahsilat noktasında tıkandığımız yerde bizi destekleyecek tedarikçilerin olması çok önemli bir nokta. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bir tedarikçiden tutup da 500 milyarlık bir mal çektiğin zaman bunun kaygısına düşmemeli. Necla Hanım bunu bana gününde ödeyecek güveni oluşmalı. Biz yıllardır aynı kişilerle çalışıyoruz ve o güveni elhamdülillah çok güzel de oluşturduk.
1: Maşallah, aslında önceliklerini belirlemesi lazım bir işletmenin. Evet. Kar en son sekmede ne yazık ki. Tedarikçilerden peşin alışveriş yapmak mesela çok çok kıymetli. Ya da çok kısa vadelerle gününde kesinlikle ödeme yapmak çok güzel bir bağ oluşmasına sebep oluyor. Sonrasında ne söyledin? Elemanların maaşlarının ve sigortalarının zamanında yatmasıyla alakalı. Evet. Sonrasında işin en keyifli kısmı geliyor. Güzel ürünlerle güzel yemekler çıkarmak, müşterilere ilk gün geldikleri lezzetin aynısını sunmak, değil mi? Aşama Tabii. aşama gidiyor. Zaten mutlu bir personel varsa ortada, saca yağı dediğimiz bir sistem varsa, üçü de olması gerektiği yerde baktığında. Gerçekten bu çok kıymetli. Tam bu konuşmanın üstüne de Tabii. sevgili Kayseri Üniversitesi eğitmen şefi Osman şefimizin çok güzel bir sorusu var. Onu iletmek istiyorum. Bir yemeği sadece lezzetli yapmak yetmiyor. Onu bir markaya dönüştürmek gerekiyor. Sizce bir aşçıyı başarılı bir işletmeciden ayıran en önemli özellik nedir? Ve Necla Hanım'ın mutfağı bu noktaya gelirken hangi kritik kararıyla fark oluşturdu diyerek çok güzel. Aslında hem övgü dolu hem de yetiştirdiği öğrencilere de güzel feyiz olabilecek güzel tikler istiyor anladığım evet. kadarıyla. Osman Hocamız selam olsun buradan da kendisine.
0: Çok söylemek teşekkür ediyoruz Osman Hocamıza. Osman Hocam şöyle söyleyeyim. Öncelikle disiplin. Hangi işi yaparsak yapalım, mutfakta olsun, hangisi olursa olsun disiplin çok önemli. Disiplin olan bir yerde, hijyen olan bir yerde başarı kesinlikle kaçınılmaz. Bizim Necla Hanım'ın mutfağı olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi disiplin, ikincisi de hijyen ve ürünlerin kaliteli olması. İşi de gerçekten sevip o işi iş yapmak için değil, severek yapmak için. Onu kendine bir görev olarak değil, hani hobi olarak gören ve onun farkında bile olmayan insanlarla çalışmak. Yani benim öyle tanıdığım ustalarım var ki bizimle çalışan, yaptığı yemeği sanki bir tablo gibi süslüyor. Bir tablo süsler gibi süslüyor ve bunu gösterirken o kadar gururlanıyor ki.
1: Sunum her şey.
0: Aynen, sunum çok özel, önemli. Lezzet çok önemli. Tabii ki çok güzel sunabilirsiniz ama damaklara da hitap etmesi lazım. Biz toplu yemekte hani 5 kişi 10 kişiye yemek yapmıyoruz. Bugün 3000 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bu kolay bir şey değil.
1: Ve hepsine benim aynı standartta tabak çıkaracak.
0: Aynı standartta tabii ki hatalar, kusurlar muhakkak her işte olduğu gibi bizde de olur. Ama personelimize en başta aşıladığım şeylerden birisi nedir? Ya öncelikle göze hitap edecek. Sonra damakları çatlatacak. Sonrasında zaten her şey ilerler. Evet. Hijyene dikkat eder, zamanında da lojistiği sağlar, yemeği de vaktinde götürürsek, müşterimiz de vaktinde yemeğini sıcacık yerse herhangi bir problem yok.
1: İşte bu kadar.
0: Yani bu kadar basit olduğunu düşünüyorum. Yani disiplin. Her aslında şeyin başı da disiplin ve sevgi.
1: Söylediğin şeyler hayata geçmesi evet. süreklilik arz ederek olabilecek evet. şeyler. Hem çok zor hem de kolay. Hani ne yapacaksın? Tertemiz, lezzetli, görüntü kalitesi çok güzel. Hani bir yemeğin yolculuğu var ya tabağa gelene kadar.
0: Evet.
1: Mutfakta acayip bir kaos var. Orada işte şunlar nerede, su kaynadı mı, şu oldu mu, bu oldu evet. mu, bunların hemen yıkanması lazım. Acayip kaotik durumlar var. Zaten bu MasterChef yarışmasından sonra insanların yemeğe olan saygısının bir kat daha arttığını ya da aşçı olan kesinlikle ya da şefe olan saygısının bir kat daha arttığını düşünüyorum. Çünkü orada düşünsene bak bir tabak için ne kadar uğraşılıyor. Ya bir tabak yemek çıkaracaklar ya da iki porsiyon şu kadar bulaşık çıkıyor mesela.
0: Evet.
1: Doğru ürünü bir araya getirmeleri gerekiyor, almaları gerekiyor. Şimdi sen çok güzel örneklerle çok güzel bir şekilde özetledin aslında. Osman hocamıza çok güzel bir cevap oldu. Geleneksel tariflere sadık kalmanın da çok önemli bir tiki olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Sen o geleneksellikten uzaklaşmamışsın.
0: Kesinlikle. Ya şimdi dikkat ederseniz Necla Hanım'ın mutfağı tamamen bir evi çağrıştırıyor. Eve gelen misafir, akşam bireylerin, babanın, çocukların, büyüklerin yiyeceği yemek, neleri seveceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği. Hı hı. Bundan yola çıkarak yani aslına bakarsanız bir büyük bir eğitimle, şunla bunla değil. Yani tamamen evi baz alarak, o evdeki çocuklarını, aileni baz alarak yapılan
1: bir ya iş. Ben amatör ruhun kesinlikle kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir iş profesyonelliğe geçtiğinde de eğer o amatör ruha hala sahipseniz, ben o görüntülerin devamını istiyorum sevgili yönetmenim Merve'den. Özellikle sunum aşamasında orada, yani şu an göze hitap etmek demek ne demek? Bakın mesela salçasıyla, domatesiyle, yağıyla her şey gerçekten çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. Ve bunu her gelen, tadan insana aynı, değil mi, özenle, evet, yerleştirmek, sunmak. Ya ben bir tanesinde maydanoz, ötekinin üstündeyse yanında olsun istemem mesela. İkimiz de tabak alacaksak mesela, ikimizin de tabağı aynı standartta olmalı.
0: Tabii ki.
1: Ve sen de buna çok takıksın bu anlamda. Bence çok kıymetli bir şey. Herkesin tabağı aynı formda çıkacak. Burada mesela neyi servis ediyorsun? Görebiliyor musun ekranı şuradan?
0: Burada aşçı tabağı.
1: Aşçı tabağı oluşturuyorsun.
0: Evet. Nejra Hanım'ın mutfağında restoran kısmı var. Şimdi ben işletmemizde de...
1: Bize hızlı, evet, hızlı. Çünkü bir saati geride bıraktık biz.
0: Na, harika olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Nejra Hanım'ın mutfağındaki en önemli detaylardan birisi, şimdi bir müşteri, toplu yemek alan bir müşteri bizden ne talep ederse biz ona hitap edebilecek bir güce sahibiz işletme olarak. Rabbim nazardan saklasın.
1: Bu çok kıymetli bir cümle.
0: Çok kıymetli. Şimdi esnaflara hitap eden bir esnaf lokantamız var. Yaklaşık 500 metrekare. Hı-hı. Burada günlük 10 çeşitin üzerinde yemek çıkartılıyor. Aynı zamanda ızgara bölümümüz var. Aynı zamanda pide bölümümüz var aynı yerde. Ve pastanemiz var. Kıymalı pidelerimizi, lahmacunlarımızı, lavaşlarımızı kendimiz üretiyoruz.
1: Değil mi şu an ekrana yansıyan?
0: Onlar bizi ziyaret eden üniversiteden
1: mi?
0: Hocalarımız.
1: Tamamdır, çok güzel.
0: Evet.
1: Harika. Ekibin fotoğrafı var mı?
0: Ekibimizin fotoğrafı var ama koymamış olabiliriz.
1: Öyle mi? Göndermemiş olabilir misin yönetmenimize? Göndereyim. Yoksa orada var mı? Istiyorsun. Gönderirsen bir görelim. Buradan tamam, bir selamlarını ilet. Çünkü her birine ayrı ayrı sizi seviyorum diyen bir işletme sahibi görmedik biz. Değil mi?
0: Yok. Hepsi,
1: çok zor yani.
0: Hepsini çok seviyoruz.
1: Ha, ne olur? Ama... Kimisi seni seviyorum der. Aynı ev ya da anne baba ya da eş ilişkisindeki gibi. Kimi gözüyle bir şey derken, aferin yemeğin de güzel olmuş. Ay ne güzel bulaşık yıkamışsın. Bak kimisi böyle seni seviyorum der. Kimisi de dümdüz söyler seni seviyorum diye. Aslında ne kadar anlam taşıdığıyla da alakalı. Değerli hissettirmek için çok kıymetli yollar var. Sen de bu yolları çok güzel bir şekilde oturtmuşsun ve güzel bir çizgiye getirmişsin.
0: Ben son zamanlarda çektiğimiz bir resmi size atıyorum. Benim
1: sevgili Merve yakala geliyor.
0: Yaklaşık 6 yıldır bizimle çalışan, 5 yılı aştı, 6. seneye girecek bir personelime plaket verirken, onun doğum gününü kutlarken olan bir resmi. Diğerlerini arşive inmem gerekiyor. Keşke önceden bilseydim, daha güzel resimlerde.
1: Sağlık olsun. Size olsun. Sayfanda paylaşırsın. Biz, evet, de gireriz oradan, bakarız inşallah.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Bana göndermiş, ben de hemen sana iletiyorum şimdi Merveciğim. Harika, çok güzel. Bakalım buradan ekibine de bakalım. Şimdi Nejla Hanım'ın mutfağı kaç yaşında?
0: Nejla Hanım'ın mutfağı yaklaşık 6 yaşında.
1: Aa, maşallah.
0: Evet, 6 yaşında.
1: Bayağı ilkokula başlardı bir çocuk olsaydı.
0: Evet,
1: yani
0: başlardı. Başlayacağız inşallah. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani Nejla Hanım'ın mutfağı olarak bugün ben çok yüksek bir mevkideyim, şunları başardım, buraya geldim asla diyemem. Nejla Hanım'ın mutfağı mütevazilikle, alçak gönüllükle ve elinden gelenin fazlasını yaparak, hile katmayarak bir şeyleri yapan bir işletme. Ve biz bir ekip olarak her şeyi yapıyoruz. Bir zincirin halkaları gibiyiz adeta. Hepimiz ben ayrı bir
1: kıymetli
0: şey.
1: Kesinlikle. Ben sizden önce bu ekibin fotoğrafını bir görmek istedim. Çünkü merak, evet, ettim nasıl karakterler var diye.
0: Gerçekten hepsi birbirinden iyi
1: her
0: karakterler.
1: Her karteladan insan var gerçekten. Her yaş grubundan da var. Çok güzel. Çok dinamik bir ekibim var. Sen de çok renkli bir karaktersin. Renk seviyorsun herhalde,
0: evet,
1: hayatında,
0: seviyorum,
1: değil mi?
0: Hayatımızı renklendirmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü siyah beyazdan ibaret değil. Hayatta başka renkler de var. Hayatımıza renk katarak ilerliyoruz. İşletmemizdeki başarılarımızdan çoğunluğu da hani enerjimin yüksek olması, personellerin de o enerjiyi alıp onu sahaya iletmeleri, bu şekilde daha güzel oluyor, daha güzel ilerleyebiliyoruz.
1: Şey, bu müşteriyi önemseyen kısmınla alakalı, ben de kurumsal bir şirkette çalışırken bizim iş yerine girerken kapının arkasında "Podyuma çıkıyorsun, gülümse" diye bir not vardı mesela.
0: Evet.
1: Oraya her baktığımızda aynı şeyi düşünürdük. Ve bir ufak tik daha vardı. Şimdi gün içerisinde 200-300 insanla karşılaşabilirsin. Restoran anlamında söylüyorum. Sen 200 kişiyle ilgilenmiş olabilirsin. Belki senin 200. müşterinim. Ama ben oraya gittiğimde sen bir işletme sahibi olarak... Benim gittiğim ilk işletme sahibisin. Yani ben ilk müşterine nasıl davranıyorsan 200. müşteri olduğumu ben bilmiyorum. Hani evet. Ben ilk defa geldim ya, aynı ilgiyi, aynı tebessümü, aynı güler yüzü,
0: aynı hani heyecanı.
1: Bazen, değil mi? Evet, onu kesinlikle yansıtmasını çok çok isterim. Bazen bir yemek olması gerektiği gibi olmayabilir ama oradaki işletme sahibi bana o kadar güzel bir şekilde konuşmuştur. Ya da ya tedarikçiden şöyle şöyle olmadı, böyle böyle olmadı demiştir. Ama ben bir daha o kişiye şans verir, oraya gitmek isterim mesela. Yani o ilişkinin çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yemeklerine güvenmen çok güzel.
0: Tabii
1: gerçekten ki. Bunu bu şekilde sürdürüp bu noktaya gelmen, 6 seneyi geride bırakman harika. 50 kişilik bir ekipten bahsettin değil mi?
0: Tabii.
1: 50 kişilik bir ekibim
0: var. Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı şöyle söyleyeyim. Mimar Sinan Organize, Ağaç İşleri, Ambar, Büyük Organize olmakla beraber Kayseri'nin birçok yerine taşımalı yemek hizmeti veren bir yemek şirketi. Aynı zamanda da Doğu Sanayi'de esnafa hitap eden, anlatmış olduğum şekilde bir restorantımız var. Fiyatlarımız gayet ekonomik, lezzetimiz gerçekten çok güzel, denemeye değer. Bunu hani gelen müşterilerimiz kendileri de kararını verecektir. Şöyle söyleyeyim size, yaklaşık 3000 metrekare bir alana sahip bir tesise sahibiz şu an. Çok şükür Rabbimize.
1: Maşallah.
0: Bunun içerisinde de daha çok neler katabiliriz? Müşterimizi kazanmak için neler yapabiliriz? Biz işletme olarak her zaman şu politikada gidiyoruz. Mesela tamam, sahada çok müşteri var. Gideceğin, çalacağın, alabileceğin çok kapı var. Ama önceliğimiz mevcut müşteri. Onu mutlu etmeliyiz.
1: Evet.
0: Mevcudumuzu korumalıyız. Mevcudumuzla ilerlemeliyiz. Onu mutlu ettikten sonra eğer bir şeyler çok güzel ilerliyorsa ve yeni müşteri alabilecek bir seviyedeysek biz müşteri alıyoruz. Eğer ki başka müşterileri mutfağa doldurup mevcuttaki müşterilerimizi kaybedeceksek biz o işe girmiyoruz.
1: Şu cümle yıkar değil mi?
0: Evet.
1: Necla Hanım mutfağı da iyi gidiyordu da bozdular ya.
0: Evet.
1: Bu kelime galiba bir restoran kurucusunu, işletmecisini, aynı zamanda aşçısını yıkan bir şey olur. O
0: şimdi,
1: çizgiyi devam ettirmek
0: çok önemli.
1: Şimdi
0: şöyle söyleyeyim, ben hiç kesinlikle öyle düşünmüyorum.
1: Nedir?
0: Yıkmaz, hiçbir şey bizi yıkmaz. Bir yerde şikayet varsa hayat vardır.
1: Hayat,
0: eleştiri varsa
1: ama sen
0: hayat
1: standart
0: vardır.
1: Tutturmuşken,
0: o standart tutturup,
1: o bozdu kelimesini duymak ne yazık ki güzel bir şeyi söylemekten çok daha hızlı bir ağa sahip.
0: Şimdi doğru söylüyorsunuz ama hayatta inişler çıkışlar olur. Bunları da duyabiliriz. Bunları duyduğunuz zaman oturup üzülmemek lazım. Daha çok sarılıp o insanı daha çok kazandığımız zaman başarıyı orada elde ederiz.
1: Zaten senin gibi bir karakterin havlu atabileceğine inanmıyorum ben.
0: Evet.
1: Bu kadar hani kontrol delisiyken öyle söyleyeyim. iyi malzemelerle, iyi tariflerle, aynı tariflerle aynen devam ediyorken buraya kolay geleceğini düşünmüyorum. Hani ne olur senin dışında gerçekleşen şeyler, mesela yemek giderken soğuk zincirde bir sıkıntı olur, bir aksama olur, bir şey olur
0: evet
1: mesela. O tarz durumda yaşanan şeylerde yani bir insan empati kurmadan bunu söyleyebilir. Ama bu tarz durumlarda senin nasıl bir duruş sergileyeceğin de
0: şimdi
1: çok önemli.
0: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Müşteriyi sık sık ziyaret etmek çok önemli bizim sektörümüzde.
1: Eğer değişebilir çünkü zamanla.
0: 2 haftada bir anketlerimiz var. Mutlaka müşterilerimiz, 80 tane müşterimiz varsa biz onu arar, anket yaparız. Eğer ki bir yerlerde bir sıkıntı varsa.
1: Sorular neler?
0: Hemen.
1: Neler soruyorsunuz?
0: Şimdi 5 puanlık bir sorumuz var. En başta Necla Hanım'ın mutfağıyla çalışmaktan mutlu musunuz diye
1: harika
0: soruyoruz. En başta zaten cevabı alıyoruz. Evet, mutluyum dediği zaman arkasına güzel sorular geliyor. Peki. Şimdi bize bir puan vermek isteseniz 5 ile 10 arası kaç verirsiniz klasik sorulardan? Hı hı. İşte 10 puan veririm, çok memnunum, gayet güzel bir şirket. Eksiklerimizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce biz işletme olarak kendimizi ne alanda geliştirmeliyiz, hı hı, diye sorularımız var. En çok sevdiğiniz yemek hangisi? Geldiği zaman favori sizi mutlu eder. Favori tatlınız, yemeğiniz hangisi? Çorbanız hangisi? Bunları onlardan alıyoruz. Gelmesinden hoşnut olmadığınız yemek hangisidir? Aa. Bunu değiştirme gibi bir seçenekleri var. Yani gıda mühendisimizin bazen beyni yanıyor. Bazen yapacak bir şey yok. Müşteriyi kaybetmemeliyiz.
1: Selam olsun.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kimi nohut istemiyor. Kimi nohut istemiyor. O gün nohut yemeği çıktığı zaman ya nohut en başta yemiyorsa Türkiye ekonomisine zarar. Sonra işletmeyi alan, o parayı veren işletmeye zarar. Biz de onun karını göremeyiz.
1: Evet tabii.
0: Nohutu
1: ki
0: yemiyorsa bu adamlara diretmenin bir anlamı var mı?
1: Hayır, yok.
0: Söylersin müşteriye, bakın efendim biz bugün normalde maliyet olarak nohut çıkarmalıyız. Ama biz yani işletme olarak zengin, böyle donanımlı bir işletme olduğumuz iş, isterseniz size bugün mangal da yapabiliriz, Adana da yapabiliriz ama bir fark yazmamız lazım. Dilerseniz aynı standarda uygun bir kızartma da gönderebilirim, hı hı, size. Hı. Bir musakka da yollayabilirim. Dilerseniz bir kahvaltı da yollayabilirim deyip müşteriye sorduğun zaman, cevabını aldığın zaman, tamam nohut gelsin bir sakıncası yok dediği, evet, zaman o müşteri arayıp seni niye bana yine nohut yazdınız, yolladınız demez. Anlatabiliyor muyum?
1: Çok dertli olduğun, kesinlikle, tek konunun bu olduğuna, aynen, karar verdim şu an. Olabiliyor gerçekten, evet, ama o kadar çok seçenek sunma şansın var ki. Aslında gıda mühendisinden beklediğin yine iletişim, evet, içerisinde ol ve bak ben sana bir sürü alternatif sunmuşum.
0: Kesinlikle.
1: Onlardan bir tanesini al ve kullan o kadar.
0: Emin olun, şöyle söyleyeyim size. Ya yani bir müşterimiz var, biber dolması yemiyorum diyor. O gün 2500 kişiye biber dolması çıkıyorsa ona başka bir yemek çıkıyor.
1: Aa.
0: Farklı bir müşterimiz atıyorum musakka istemiyorum diyor.
1: Hı hı.
0: O musakka istemiyorsa ya 8 kişilik 10 kişilik bir firma. Bununla hiçbir firma uğraşmaz ama biz uğraşırız. Neden? O bizim için değerli. Yemiyorsa, sevmiyorsa onu biz ona yollayamayız. Artık yani eskidendi hatır için çiğ tavuk yenilir,
1: evet,
0: meselesi. Şimdi hatır için değil, iyi biz olmayan, dişine,
1: aynen, diye.
0: Dişine uymayan hiçbir şeyi istemez yani müşteri. Biz bunu çok iyi biliyoruz.
1: Aslında bir müşteri de bir, bin müşteri de bir mantığıyla ilerlediğin, evet, için. Bak o 8 kişiye özel olarak ya da 100 kişinin içerisinde bir kişi biber dolması yemiyorsa ona bir patlıcan dolması göndermen o kişiyi hem kıymetli hissettirir hem de işletme olarak ben buradan ne talep edersem,
0: kesinlikle,
1: onlar benim taleplerimle
0: öyle
1: kesinlikle ilgilenecekler.
0: Bugün mesela farklı bir firmamız tam buraya gelirken aradı beni. Oranın işletme müdürü Necla Hanım. Bir arkadaşım bugün öğlen yemeğinde misafirimizdi. Ve her seferinde geldiğinde yemeklerin çok güzel olduğunu söyledi. Hı hı. 25 kişilik bir çalışanı var. Lütfen ziyaret eder misiniz? Sizinle çalışmayı çok istiyor.
1: Harika.
0: Yani bugünü sizi en mutlu edeceği an.
1: Çok
0: yani
1: güzel bir haber de gelmişsin aslında buraya.
0: Yani siz bir şeyleri yapmışsınız, başarmışsınız ve başarınızı taşlandırıyor birisi. Yani belki baktığınız an ya 25 kişi veya 5 kişi de olabilir, 3 kişi de olabilir. Bu cümleyi duymak gerçekten hem onur verici hem gurur verici.
1: Çok kıymetli bir şey kesinlikle. Necla Hanımcığım, farklı projeleriniz, farklı yapmak istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Ya şimdi Necla Hanım'ın mutfağı olarak yapmak istediğimiz, bir kere işimizi çok seviyoruz. Alanımızda kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
1: Ona çok net iknayız zaten.
0: Bunu yani işimize daha neler katabiliriz? Mesela catering'de nelerle geliştirebiliriz kendimizi? Önceden köfteleri sıkardı ustalarımız, çok yorulurdu, kolları yorulurdu. Şu an köfte imalathanesi kurdum ben işletmeme. Hı hı. El değmeden köfte imalatı yapabiliyoruz. Ve bu neredeyse Kayseri'de birkaç tane
1: tamamen
0: firmada olabilecek
1: katkısız
0: şekilde.
1: Değil mi? Katkı
0: tamamen
1: malzemesi olmadan.
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Ev usulü.
0: Reçetesi bizde, ev usulü. Makineler bizde, üretim hanesi bizde. Sadece orası için köfte imalathanesi kurduk.
1: Nefes.
0: Köftenin imal edilip işte basılması, sonrasından soğuk hava deposuna götürülmesine varana kadar bir zincirleme, oradaki soğuk alana varana kadar güzel bir alan kurduğumuzu düşünüyoruz. İşimle alakalı da her geçen gün neler katabilirim? İşletmemizde bir personele daha istihdam sağlayabilmek, bunu ileriye götürmek. Yani bugün 50 kişiysek neden yarın 150 olmayalım?
1: Tabii ki.
0: Neden farklı şeyler imalatını yapmayalım? Mesela mantı, içli köfte imalatı yapıp bunun ihracatını da yapabiliriz. Birçok kadınla. İşletmemizdeki çalışanların birçoğu da nereden bakarsanız erkekler başımızın tacı. %75'i kadın.
1: Kadın kesinlikle.
0: Kadın. Bunların birçoğu eşinden ayrılmış, güçlü kadınlar, ayaklarının üzerinde durmaya çalışıp evine helal lokma götürmeye çalışan kadınlar. En büyük destekçileri benim. Böyle birisi geldiği zaman, benim böyle bir durumum var dediği zaman ben eğer ki ihtiyacım varsa direktmen alıyorum işe. Bir şans tanıyorum. O da o şansı değerlendirirse zaten ekibimizde devam ediyor.
1: İşte bu kadar.
0: Yani o kadar güzel bir iş ya, ben seviyorum.
1: Ya çok güzel, böyle dişlilerin olması gerektiği yerde bir böyle çarklı bir sistem kurmuşsun. Baktığında herkes ne yapmak istediğini biliyor. 6 yaşında bir hanımefendi var her şeyden önce. 6 yaşında bir işletme sahibi. Bu gerçekten çok güzel bir şey.
0: Ama
1: çok zor bir şey.
0: Ama bunun öncesi de şarküteri ile beraber tam 12 yıllık bir iş deneyimi.
1: 12 yıllık aslında bir restoran ve yeme içme sektörü içerisinde bir tecrübe için çok kıymetli bir süre baktığında.
0: Çok güzel, kesinlikle. Güzel bir iş ve güzel bir sektör. Kıymetini bilene, değerini bilene, peki, yapılması gereken kuralları bilene gerçekten güzel bir sektör olduğunu.
1: Peki senin gibi bu sektöre girmek isteyenlere ya da şu an bir iş yapmak isteyip nereden başlayacağını bilmek istemeyenlere, evde oturup benim artık bir şey yapmam lazım, yanındaki çalışanım için bir şey yapmam lazım, ailem için bir şey yapmam lazım, bir yerden başlamam lazım diyen hanımefendiler için, hanımefendilere sesleniyoruz biz burada. Birazdan kamerayla seni baş başa bırakacağım. Onlara bir motivasyon konuşması yapmanı istiyorum. Evet, zor bir işletme açmak, bir yerden başlamak. Ama öyle bir şey söyle ki böyle oturan kişi, evet ya ben bu cesaretle bir şeyler yapabilirim gibi bir ışık yansın içinde. Hadi bakalım, İnşallah. Balkon konuşmasında Necla Hanım kameramızla baş başa, dinliyoruz.
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadınlar bu dünyadaki en güzel, en kıymetli varlıklar. Öncelikle kendilerini çok sevmeliler. Kendilerine inanmalı ve güvenmeliler. Hiçbir zaman bir erkeğin veya bir babanın, bir amcanın, bir abinin elinden bir şeyler gelip de alacağım moduna girmemelisiniz. Sizler de bir şeyler başarıp kendi istediğiniz takım elbiseyi, kendi istediğiniz İşte takıyı alabilecek güce sahipsiniz. Yapmanız gereken en baştaki şey disiplin, iş disiplini. Eğer o işe saat 7'de gidilecekse 7'de, 5'te gidilecekse 5'te, oranın kural kaidelerine uyulması gerekiyorsa onlara uyacaksınız. Daha sonrasında siz iş disiplinini yakaladıktan sonra para kazanmak kaçınılmaz oluyor ve kendinize özgüveni yüksek bayanlar haline geliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Her zaman kendim bir şeyleri başarmak istedim. Hiçbir zaman birilerinden bir şey bekleyerek, istesem her şeyi verebilecek insanlar çok şükür hayatımda, ama her zaman kendim başararak, bir şeyleri elde ederek, bunun içinde çabalayarak ilerlediğim zaman günün sonunda bir şeyleri kazandığımı gördüm. Dilerim sizler de günün sonunda en güzel şeylere layık olursunuz.
1: Aslında yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptın. Baktığında tüm programı dinleyenler ve izleyenler senin hiçbir şeyin altın tepside sunulmadığı, kesinlikle, ne zorluklardan geçtiğin, bu işletmeyi açabilmek için hangi bölüm canavarlarını geçtiğini çok çok hakim oldu insanlar baktığında, ama her şey güllük gülistanlık olmayacak her şeyden
0: tabii
1: önce.
0: Tabii ki. Hayatta her yan acısı da var, tatlısı
1: tabii
0: da
1: ki
0: var.
1: Ya bir de bir şeyin kolay elde edildiğinde çok kıymeti olmadığını düşünürüm bazı insanların nazarında. Bazıları helal olsun, evet, kıymetini bilerek devam eder. Ama bir işletmeyi zorluklarla, ya ne yapmışsın, şarküteri açmışsın, eğitime gitmişsin, bir şey yapmışsın, bunları yapınca o işletme iki gözünün çiçeği haline geliyor her şeyden önce.
0: Tabii
1: ve
0: ki
1: deli gibi para kazanayım hırsıyla değil de ben insanlara gerçekten layıkıyla o yemeklere annesinin, anneannesinin, babaannesinin yaptığı gibi yapayım, yedireyim, gerçek böyle hani herhangi bir mikrobik durum olmadan doğru sağlıklı zincirde göndereyim. Sonrasında Rabbim gönderiyor zaten onu karşılığını.
0: Kesinlikle öyle.
1: Öncelikleri belirlemek çok kıymetli galiba. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 1 saat 17 dakika mı? Aşağı yukarı değil mi? Evet, evet. Sürenin sonuna geldik.
0: Bir
1: nefeste.
0: Bir kadın, şöyle söyleyeyim son olarak. Lütfen. İstediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Eğer burada bir tane kadına bile rol model olabiliyorsak, bir feyiz verebiliyorsak, bizim için bu çok güzel bir şey.
1: İlham almak çok çok.
0: Aynen, ilham kaynağı olabilmek çok güzel bir şey. Ben artık yani kadınların cinayetlerinden, öldürülmelerinden, ezilmelerindense böyle başarıp bir şeyleri yapıp ortaya çıkmalarından yanayım.
1: Kesinlikle.
0: Bir kadın sadece ezilmez, dövülmez, aşağılanmaz. Bir kadın istediği zaman, şans verildiği zaman neler başarabileceğini ve ülkemize, insanlara ne kadar yararlı olabileceğini görmeleri için ben bugün bu programdayım. Umarım bir kişiye dahi ilham kaynağı olduysam ne mutlu bana.
1: Ayaklarına ve ağzına sağlık her şeyden önce. Bunları söylüyor olman çok güzel. 4. sezonumuzdayız biz. Artık hani sezon sonuna da yaklaştığımız süreçteyiz. 4 senedir sevgili yönetmenim Merve Sersoy'la birlikte her bölüm bunu söyleriz. 4 yıldır artık 200 küsür hanımefendi, çok kıymetli girişimciler, üreten hanımlar ağırladık. Ve her bölümde mottomuz sürekli şuydu. Sık sık tekrarlarım bunu. Her bölümde bir hanımefendiye ulaşabildiysek şu an gerçekten hayatına dokunduğumuz 200 küsür hanımefendi var. Evet. Bu motto ile ilerledik ve sen de bunu benzer cümleler kullandın. Kelimenin tam anlamıyla işte kadının ruhuna uygun bir kapanış cümlesi gibi
0: Emin
1: oldu.
0: Olun hiçbir programınızı izlememiştim. Yeni tanıştım. Aslında yıllar öncesi tanışmışız ama evet. Bundan sonra programlarınızı beğeniyle takip edeceğim.
1: Çok çok mutlu oluruz gerçekten. İnşallah sizin gibi üreten başka hanımlarla bir araya gelip güzel işbirlikleri yaparsınız. Farklı projeler de çıkar. Bu çok çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Tabii. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ufak bir şey vereyim, briefing vereyim. Mesela iş arkadaşlarınıza, müşterilerinize buradan selam yollayabilirsiniz.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size en başta. Yani işimizi severek yaptığımız için güzel yerlere geliyoruz. İnsanlar ne yaparsa yapsın, severek yapsın. Ben sevdiğim bir işi yapıyorum, severek yapıyorum. Güzel yerlere gelmeyi hedefleyerek de ilerliyorum.
1: Sevdiğin işi yaptığın için de çalışmıyor gibi hissediyorsun değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çılgınlar
0: hiç kendimi.
1: Gibi bedenin yorgun ama ruhun o kadar mutlu ki çalışmıyor gibi seni sabahın evet. köründe o işletmeye götürüyor. Gecenin köründe döndürüyor. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir şekilde bu makine
0: ama
1: dönüyor.
0: Hiçbir zaman yılmıyorum, hiçbir zaman pes etmiyorum. Bir insanın işini sevmesi ve kendini sevmesi çok önemli. Mesela ben en başta kendimi çok seviyorum. Kendimi sevdiğim için de işletmeme kendi adımı verdim. Necla Hanım'ı mutfağa, Necla Aşatır. Yani kendi ismimle ilerleyerek kendime yakışır bir şekilde de işimde ilerliyorum. Dilerim Rabbim her geçen yıllar daha güzel bir şeyler katar.
1: Amin. Bir insanın en güzel markası ismidir zaten. Bence evet. çok doğru bir yol seçmişsin. Bir de Necan Mutfağı ismi de yaptığın işe çok böyle bir merhaba diye selam çakan bir isim olduğu için bence çok isabetli olmuş. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok
1: ayaklarına
0: teşekkür ediyorum.
1: Sağlık. Böyle başarılı bir hanımefendiyi ağırladığımız için biz de İşte Kadın programı yapımcılar olarak çok çok mutluyuz bu anlamda. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Yolun bahtın açık olsun. Buradan şu tarihte şunu yapacağım diye bir söz vererek konuyu ufaktan kapatmak istiyorum. Şu tarihte atıyorum Necra Hanım'ın mutfağının 2. şubesi ya da catering ya da farklı bir şehirde böyle bir oluşum kurmak istiyorum gibi bir hayalini, isteğini, projeni açıkla. Şu tarihe kadar gerçekleştireceğim diye söz ver. Burada da kayıt altına alınsın. Hadi bakalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayatta hiçbir şey için söz veremeyiz. İnsanlar plan kurar ama kader ne yazdıysa o olur.
1: Kader ister ama kader de gayrete aşıktır.
0: Hedeflerimiz tabii ki, hayallerimiz, hedeflerimiz var. En başında Necla Hanım'ın mutfağının bir hayali var.
1: Nedir?
0: Yanımda çalışan işte bayanlar var mesela, eşinden ayrılmış. Hı hı. çocukları nereye koyacağını şaşırıyorlar. Oraya koyuyorlar, sığdıramıyorlar. Buraya koyuyorlar, sığdıramıyorlar.
1: Sayısı çok mu fazla tek, ekibinde?
0: Yani çok fazla olmasa da çok gelip giden insanlar oldu. Hı hı. Benim en büyük hayalim, Allah-u Teala bir gün nasip ederse, Necla Hanım'ın mutfağındaki çalışan kadınlar için, sadece onlar için bir kreş açmayı hedefliyorum. Ama bunu Allah ne zaman nasip eder bilmiyorum. Dini eğitiminden İngilizce eğitimine varana kadar. Yani o onlar için bir sığınma evi olacak ya. Çocuklarını getirip koyacaklar, yiyecekler, içecekler, uyuyacaklar. Mesailerim uzadı. Mesai bitiminde de çocuklarıyla, servisleriyle evlerine gidecekler. Benim en büyük hayalim bu. Personelime de verebileceğim. Onlar olmasa bugün burada ben olamam.
1: Tabii
0: Necla
1: ki.
0: Hanım olamam. Bu dediğim gibi bir zincirin halkası gibi. Birisi yemek yaparsa birisi doğrar, diğeri yıkar. Diğeri bulaşık yıkar, diğeri sevkiyata çıkar.
1: Bütünün
0: birisi planlar.
1: Her
0: hepimiz
1: önce.
0: Bir bütünün parçalarıyız. Onun için bu ekip her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu benim hayallerimden bir tanesi.
1: İnşallah en kısa
0: diğerlerini
1: zamanda
0: gerçekleşecek bir zaman gösterecek
1: hayal olur.
0: İnşallah.
1: Vallahi
0: tabii başka hayallerimiz de var. Ama
1: onlar da gerçekleştikçe duyalım inşallah.
0: Bir
1: bazıları
0: tane daha söyleyeyim size.
1: Hadi söyle.
0: Küçük olarak bu da benim çok büyük bir hayalim. Necla Hanım'ın mutfağını tırları giydireceğim. İşte fakir ülkelerde böyle gidip kazanlarla kurup oralarda yemek yapıp o Afrika'daki çocuklara yemek yedirmek ve işte ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmak en büyük hayallerimden birisi.
1: Bence bunu yakın zaman içerisinde yapabilirsin.
0: İnşallah.
1: Maksimum bir sene içerisinde inşallah olması için ben de çok dua ederim inşallah bu planına, projene. Varmış kaç tane projem varmış maşallah. Bunları da kısa süre içerisinde hayata geçirirsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Şimdi ben yayını ufaktan kapatıyorum ama biz sohbete muhabbete devam edeceğiz.
0: Tabii.
1: Yaptığın o harika poğaçaları tatmak için de sabırsızlanıyorum. Biz süremizin sonuna geldik efendim. Çok lezzetli bir yayın olacak demiştim zaten. Bilenler biliyor. Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfasından da kendisini takip edip iletişime geçip eğer yemek istiyorsanız kendisinden sipariş verebilir. Güzel bir işbirliği kurabilirsiniz diyorum. O zaman haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksiyon tarafı gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve

0: kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Haftanın özeti.
0: 31 Temmuz Cuma. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
3: 5 kilometre ana bor olmak üzere 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan Felahi İncesi Özvatan Akkış'ta Develi Pınarbaşı Sarı olan Sarız Tomarza 32, Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece, çevre illerde Yozgat 23, Kırşehir 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde 30 derece, büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırı pırı su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
7: Coğrafi iz başlıyor.
8: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası coğrafyayız ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez. Çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyim de konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği, sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yörede evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafi iz ve bu iz Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
7: Coğrafi iz sona erdi.
0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 0009. Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 2927. Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0887. Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın führeri oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-231-0009 Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352-236-2927 Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-320-0887 Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352-222-4750 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-221-2227
0: Nöbetçi Eczaneler
2: Radyo Radar 91.8

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Yayın tekrarı.
2: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
3: Efendim merhabalar, herkese musmutlu akşamlar diliyorum. Bir cuma akşamı Fatma Sadıç'la Hayatımız Eğitim programına yeniden hoş geldiniz. 91.8 frekansında, Radyo Radar'da ve Kayseri Radar ekranlarında yeniden birlikteyiz. Malum geçtiğimiz programlarda YKS ile ilgili ve LGS ile ilgili işin hem psikolojik yönünü hem akademik yönünü ele aldık. Sınav geldi geliyor derken sınav geçti bile. Şu an sessiz bir bekleyiş içerisindeyiz. Sınav sonuçları açıklanacak. Heyecanlı annelerden biri olarak ben de bekliyorum bunu. Sonrasında başlayacak bir tercih süreci. Tercih sürecinde yine burada sizleri inşallah konusunda uzman kişilerle bir araya getireceğiz ve oraları da detaylıca konuşacağız. Ancak dedim ki malum artık yaz ayları geldi. İnsanlar biraz rahatladı. Çocuklar okullarını bitirdi. Hem biz büyüklere yönelik, velilere yönelik hem de çocuklara yönelik biraz da işin sosyal yönünden bahsedelim ve Pilates eğitiminden bahsedelim istedik. Araştırmalarımız sonucunda da bu konuda oldukça yetkin, alanında iddialı, pek çok deneyime sahip Sayın Tuğba hocamı bulduk. O da davetimizi kırmadı ve bugün bizi Pilates'le donatacak. Pilates'in ne olduğuyla ilgili kafamızda ne varsa hepsini ona soracağız. Siz de bu süreçte sorularınız olursa yazabilirsiniz. Reji bize iletir, biz de konuğumuza sorarız ve güzel, anlamlı bir program olur diye düşünüyorum inşallah. Müsaadenizle ben bugün konuğuma dönüp bir ona hoş geldin demek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Pelit Stüdyosu'nun sahibi, Pilates eğitmeni Sayın Tuğba Pelit Soykuvvet. Bir aradayız. Biraz önce de hoş anılardan bahsettik. Yayın esnasında birlikte bahsederiz. Kendisi pek çok alanda eğitim veren bir insan. Tabii bunları kendi dilinden ve kendi ağzından dinleyin istiyorum. Hoş geldiniz Tuğba Hocam.
4: Merhabalar, hoş bulduk Fatma Hanım. Öncelikle bana burada yer verdiğiniz için, programınıza dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Tuğba Pelit Soykuvvet. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük mezunuyum. Kayak uzmanıyım aslında, kayak eğitmeniyim. Bu alanda da kendimi çok geliştirdim. Daha sonra bir alana yönelmem gerektiğini düşündüm ve bu da Pilates oldu. Pilates üzerinde yeterli eğitimleri aldıktan sonra kendimi de hazır hissettim ve kendi stüdyomu açtım. Şu anda Pelit Pilates stüdyoyu işletiyorum. Aynı zamanda eğitmenliğini yapıyorum. Onun haricinde benim şu an söyleyeceğim pek bir şey yok.
3: Ben program öncesi Tuğba Hanım'la tanışmaya stüdyosuna gittim. Pırıl pırıl mis gibi içime çok sindi. Allah bol bol kazançlar sağlasın inşallah diyerekten temenniyle başlamak istiyorum programa. Şimdi ben aslında kışın da bir kayak eğitimiyle ilgili program yapmak istemiştim ama yoğun sınav süreçlerinden dolayı, yoğun gündemlerden dolayı bir türlü kayak programına zaman yetmemişti. O zaman şöyle yaparız. Kayak sezonu açıldığında hocam bir kez daha bir araya geliriz. Bu sefer de kayağı konuşuruz madem. Kayak yaparken gelinlik giymiş bir insan olarak da sizin yine tecrübelerinizden faydalanmak isteriz inşallah.
4: Teşekkür ederim.
3: Aslında Pilates'e gireceğim ama tabii sizin şu söyleminizden sonra aklımda şu oluştu. Neden Pilates'i kendinize yakın buldunuz? Pilates'i kayaktan ya da diğer eğitim verdiğiniz alanlardan farklı kılan şey neydi ki bu alanda yetkin, etkin ve eğitimci olmak istediniz?
4: Çünkü Pilates kasları çok güzel güçlendiriyor, esnekliği artırıyor. Kendimizi daha zinde hissediyoruz. Egzersiz yaparken yani oradan alıp kendimi başka bir yere götürüyormuş gibi hissediyorum ve yaptığım işte de kayakta olsun ya da fitness'ta olsun beni güçlendirdiğini hissediyorum. Ve bunun da metotlarını öğrenmek için çok çaba gösterdim, yıllarımı verdim. Bunun üzerinde de işte eğitimleri alıp dediğim gibi eğitmenliğini aldım. Herkese bir katkıda bulunabilir miyim? Bunun üzerinde çalışabilir miyim? Elimden geleni yapmaya çalıştım. Umarım da iyi bir şeyler yapıyorumdur.
3: Harika işler çıkarıyorsunuz hocam. Peki yavaş yavaş konumuza ısınalım diyorum. Çünkü pilates kelimesi herkesin dilinde. Pilatese gittim, pilatese gideceğim, pilates yapmalı mıyım gibi gibi pek çok soruları soran insanlar var. Ama pilatesin ne olduğunu bilen kesim çok fazla değil. Yani neye gittiğini, neyi arzuladığını, neden arzuladığını bilinçli bir şekilde bilen insan sayısının oldukça az olduğunu düşünüyorum. Ki dün yine ben hocamı ziyaret ettim ve ilk onu sordum. Pilates kelimesi ne demek? Hani benim kafamda acaba pilatesin sportif bir anlam, bir kavram mı olup olmadığını sorgulamak istemiştim ve hocam bana hikayesini anlattı. Şu an aynı olayı seyircilerimizle de dinleyicilerimizle de paylaşmanızı istiyorum. Ne demek pilates? İsmi nereden geliyor?
4: Pilates Joseph Pilates'ten geliyor. Joseph Pilates kendisi astım hastası ve aynı zamanda kemik hastası. Yani kemiklerinde erime, kemiklerinde sertleşmemeden kaynaklı olarak kendi üzerinde bir metot üretmek istemiş. 1883 yılında doğmuş Joseph Pilates ve o dönemde 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemde Joseph Pilates askerlere, hastalara ve aynı zamanda gelen yaralı askerlere yardımcı olmak için bu metodu üretmiş. Kasları güçlendirmek için, esnekliği artırabilmek için, kemik yoğunluğunu artırabilmek için bir metot üretmiş. Ve bu da Pilates olarak kendi soy ismini almış aslında Joseph Pilates'ten. Oradan geliyor. Biz de bunu günümüze kadar taşımışız. Yani birçok metodunu üretmişiz. Bu alanda farklı farklı metotlar, klasik Pilates, modern Pilates, aynı zamanda reformer Pilates olarak ya da klinik Pilates olarak bunu üretmişiz ve bunu çağımıza uydurmuşuz aslında. Yani çok insana da bu alanda çok faydası olmuş. Çünkü hastalar ameliyat öncesi, ameliyat sonrası güçlenmesi gereken hastalarımıza yardımcı oluyoruz bu konuda aynı zamanda. Tabii sporcularımız için de geçerli. Bale sporcularına ilk başta dans dönem geçtikten sonra, savaş dönemi geçtikten sonra bale sporcularına, baletlere hepsine yardımcı olmuş. Ve biz de bunu günümüzde artık çağımızın sporu diyebiliriz pilatese. Günümüze taşımışız. Biz de bunu zihin ve beden bütünlüğünü koruyarak, kaslarımızı güçlendirerek insanlara faydalı olduğumuzu düşünüyoruz.
3: Peki Joseph Pilates kendi ürettiği bu yöntemden fayda görmüş mü? Yani çünkü enteresan bir şey söylüyorsunuz. Aslında Pilates kasları güçlendiren bir spor ama kemik yoğunluğu düşük olan, kemik sertleşmesi az olan bir insanın geliştirdiği bir yöntem olduğunu söylüyorsunuz. Yani kasların güçlenmesinin kemiklere de mi katkısı var hocam?
4: Tabii ki nefes kontrolüyle yapılıyor çünkü. Biz kası bir egzersiz yaptığımızı düşünelim. Pilatesi tamamıyla bir egzersiz olarak düşünemeyiz zaten. Pilates kontroloji sistemiyle hareket eden bir alan, bir metot. Biz bacak çalışabiliyoruz hareket esnasında. Ama aynı zamanda kontroloji sistemiyle kor bölgemizi, kollarımızı, sırtımızı, aynı zamanda ayak baş parmağımıza kadar her tarafımızı hissediyoruz. Yani derslerimizden çıkan öğrencilerimizin çoğunluğu zaten bunu söylüyor. Hocam çalışmayan hiçbir yerimiz kalmadı. Nasıl oldu? Yani şimdi bacak çalışıyoruz diyoruz ama kontroloji sistemi sayesinde tüm vücudu aynı anda, tüm bedeni aynı anda hissederek insanları mutlu bir şekilde uğurluyoruz.
3: Zaten aslında en çok karıştırılan yerlerden birisi de tam bu bahsettiğiniz nokta bence hocam. Egzersiz yapmanın pilates olduğu düşünülüyor halk arasında. Egzersiz yapmakla pilates yapmak arasındaki temel fark kontrol mü olması?
4: Kontrol, kontroloji sistemi. Yani bu sistem olmazsa eğer pilatesi adlandıramayız. O zaman normal bir egzersiz ya da bir hekim tarafından önerilmiş boyun egzersizleri diyebiliriz. Boyun egzersizi yaparken orada hiçbir hekim nefesinizi tutmayın, şu hareketi bu şekilde yapmayın demiyor. Biz başlı başına, dersin başından sonuna kadar her hareketi kontrol ederek insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
3: Daha bütünsel bir şeyden bahsediyoruz.
4: Daha bütünsel.
3: Egzersiz yaparken biz aslında hayatımız boyunca fark etmediğimiz bir kasımız var ve hiç dokunmuyoruz ve hiç çalıştırmıyoruz ki ben de aletli pilates reformer pilates değil mi hocam? İkisi evet. Aynı şey, birazdan bahsedeceğiz. Aletli pilates yapan birisi olarak hani bunu söylüyorum, dediğiniz gibi. Diyorum ki burada bir kas mı varmış? Bu hani çalıştıktan sonra, halk dilinde hamlamak diyoruz biz buna. O çalışmayı yaptıktan sonra benim diyorum burada bir kasım ağrıyor. Burada bir kas mı vardı? Daha önceden fark etmediğim bir kasımın orada olduğunu ve yine o aletli pilatesin üzerinde girdiğimiz şekilleri düşündüğümüz zaman diyorum ki hani bu hareketi şimdi neden yapıyoruz? Aslında bakıyoruz ki işte kalçanın bilmem ne tarafındaki ne kasını oynatmak için yapılmış bir hareketten bahsediliyor dediğiniz gibi. Ama yürüyüş yapmak, hani spor insanın hayatında her zaman olması gereken bir şey ama pilates bu sporu daha kapsayan ve daha anlamlı kılan bir dal diyebilir miyiz?
4: Tabii ki öyle diyebiliriz. Aslında derin kor kaslarımızı çalıştırdığı için sizin az önce bahsettiğiniz nokta önemli. Hiç bu kasım var mıymış diyorsunuz ya, yani bunun olması çok normal. Çünkü en derindeki, en çalışmayan kaslarımızı çalıştırarak, onu hissederek, onu yani bütün bedeninize hakim olacak şekilde hissederek yaptığımız için zaten buna biz pilates diyoruz. Ve bu pilates sayesinde birçok insan yani daha zinde, omurga sağlığı yerine geliyor. Daha dik bir duruşa elde edebiliyor. Yürüyüşü bile değişiyor. Birçok insanda şu anda yani boyun fıtığı var, bel fıtığı var, skolyozum bile var. Yani kişi belli bir yaştan sonra skolyoz olabilir mi? Gerçekten olabilir. Günümüz çağında çok çalıştığımızdan kaynaklı olarak, duruşumuzdan kaynaklı olarak, taşıdığımız eşyalardan kaynaklı olarak. Ve bu yüzden de pilates yapan şey derin kor kaslarını kontrolü sistemiyle, Joseph Pilates'in metoduyla yapmak aslında.
3: Tabii ki birazdan yine bahsedeceğimiz konulardan biri. Bunun için de eğitimini almış kişilerle birlikte bunu yapmak çok daha kıymetli diyeceğiz ama şunu soracağım. Pilates'i kimler yapabilir? Mesela spor geçmişi olmayan bir insan, yıllardır hiç bir kere bile bir spor yapmamış, bir spor dalıyla uğraşmamış bir insan da pilates yapabilir mi? En küçük kaç yaşında pilates yapabilir? En büyük kaç yaşına kadar pilates yapabilir? Yani pilates yapmanın bir şartı var mıdır?
4: Şöyle, bir şartı yoktur aslında. Her yaşta yapılabilir ama en azından bir 13 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Yani 13-12 yaşlarından itibaren yapılabilir. Neden o yaşlarda? Birçok kişi buna karşı geliyor aslında. 12 yaşında, 13 yaşında reformer pilates yapılmaz. Kas sistemi değişir, boyu uzar, boyu uzamaz. İşte daha farklı bir hale gelir. Hayır, aslında çoğu çocuğumuzda, çoğu gencimizde muhtemelen ki duruş bozukluğu var. Biz de bundan kaynaklı olarak her yaşa uygun diyoruz. Yani kilolu olsun ya da yaşlı olsun, hiç spor yapmamış olsun, herkes pilates yapabilir. Pilatessiz bence şu çağda zaman geçmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü çalışma şartlarımız çok yoğun, çok ağır. Ve herkesin kendine ayırabileceği en azından bir saati olması lazım.
3: Mesela ben bir veli olarak neden pilatese, ya bir yetişkin olarak diyeyim o zaman, bir yetişkin olarak neden pilatese gitmeliyim ya da bir veli olarak çocuğumu neden pilatese yazdırmalıyım? Pilates yapan biri ile pilates yapmayan biri arasında temel nasıl farklılıklar olur? Bu insanların yaşam kaliteleri arasında fark oluşur mu?
4: Tabii ki oluşur. Yani şöyle oluşur, nefes kontrolü. Daha doğru nefes alıyorsunuz. Daha dik duruyorsunuz, daha zinde uyanıyorsunuz. Çoğu kişi yataktan kalktığında sırt ağrılarıyla, bel ağrılarıyla, omuz ağrılarıyla uyanıyor. Ama pilates yapan bir birey o şekilde uyanmayı uzun vadede aslında kaldırıyor. Yani günümüz açısından söyleyemeyebilirim. Kısa vadede evet, kendimizi zinde hissederiz. Ama pilates uzun vadede kemik erimesini durdurduğu için bir alan, bir noktaya kadar ve aynı zamanda kendimizi zinde hissettiğimiz için, kemik yoğunluğunu artırıp kaslarımızı güçlendirdiğimiz için bir birey uzun vadede aslında genç kalmanın sırrı. Eğer biz genç kalmak istiyorsak, daha zinde olmak istiyorsak pilates yapmalıyız. Yani bir pilates yapanla bir pilates yapmayan arasındaki tek fark budur aslında. Birisi daha zinde, ilk etapta tabii ki çok yorgun oluyorlar, çok yani hamlama oluşuyor. Çünkü çalışmamış hiç, bugüne kadar hiçbir kas çalışmamış. Ama sonrasında fark ediyor ki evet, bunun ihtiyacım varmış. Yani benim bunu yapmam gerekiyormuş diyor.
3: Peki hocam, pilates bir kilo verme yöntemi midir? kilo vermek isteyenlere pilates tavsiye eder misiniz? Yoksa hani pilates bir spor dalıdır, zayıflamaya yardımcı mı olur? Zayıflamanın amacı olarak görülebilir mi? Ya yani ben zayıflamak istiyorum, pilatese başlamalıyım diyebilir mi bir birey?
4: Şöyle, metabolizmayı hızlandırdığı bir gerçek. Aynı zamanda yağ yakımına da yardımcı olduğu bir gerçek. Ama doğru orantıda doğrudan pilates kilo verdirir diyemeyiz. Ama yardımcı olabilir. Yani ekstra isterse diyet yapabilir, isterse kalori açığı yaratabilir kendisine. Ya da işte aerobik egzersizlerle bunu tamamlayabilir. Ama doğru orantıda pilates, evet ben size 10 kilo verdireceğim dersem yalancı bir eğitmen olurum. Yani buna da gerek yok işin gerçeği. Tabii ki de incelme oluşacak kişide. Beden olarak incelme olacak. Çünkü sıkılaşma gerçekleşecek. Esneklik gerçekleşecek. Ortaya güzel bir görünüş çıkacak. Yani giydiğimiz kıyafetler daha böyle estetik duracak. Ama diyemem ki bir ayda ben 3 kilo 4 kilo verdiririm diyemem.
3: Evet, bu kişinin çabasına bağlı. Pilates bir kilo verme amacından daha ziyade sıkılaşma, kasları güçlendirme, kemik yapısını güçlendirme ile alakalı bir spor dalıdır diyebiliriz o zaman. Bana bahsettiğiniz bir kemik erimesi yaşayan bir danışanınız vardı. Evet. Ben çok etkilendim. Bence onu da seyircilerimizle paylaşmalıyız. Yani burada özellikle belirli yaşın üzerinde kadın bireyler olarak günün birinde mutlaka bu kemik erimesiyle karşı karşıya kalacağımız dönemler olacak. Ve bunun giderek artan bir şey olmasındansa durdurulabilir bir hale gelmesinin pilateste mümkün olduğunu siz somut olarak bana bahsetmiştiniz. Onu, o hikayeyi ben bir de seyircilerimizle paylaşmanızı istiyorum.
4: Çok uzun bir zaman geçmedi. Yaklaşık bir 4 aylık bir serüvenimiz var o danışanımla. Çok da hevesli, çok da istekli, 50 yaş üzeri. İstikrarlı bir şekilde haftada 2 gün geldi. Ve hocam dedi, ben de dedi kemik erimesi gerilemeye başlamış ve artık bu durma seviyesine gelmiş. Doktorum ne yaptıysan yapmaya devam et, çok güzel gidiyor, harika gidiyorsun demiş ve ben gerçekten orada duygulandım. Yani bir insanın hayatına dokunmak, bir insana yardımcı olabilmek çok önemli. Yani inşallah herkes de bu şekilde, doğru bir şekilde ilerliyordur diye de temennimiz var.
3: Tabii yani burada farkındalık oluşturmak adına söyledim bunu. Yani dediğim gibi kemiklerin güçlenmesine, hatta kemik yoğunluğunu artırılmasına bu kadar katkısı olan bir spor dalının insanların bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle de somut örneklerinin olduğunu bilmesini istiyorum. Belki de bizi dinleyen ya da izleyenlerden bu sorunu yaşayanlar vardır ve bu kadar, tabii çok kolay demeyelim ama ulaşılabilir artık günümüzde bir yöntem varken neden tercih edilmesin?
4: Evet, yani tercih edilmesi gereken bir alan. Bir fitness kadar hızlı bir etki göstermese dahi, çünkü fitness'ta hızlı bir şekilde kilo verilebilir ya da hızlı bir şekilde kaslarımız daha da büyüyebilir. Ama pilateste biz geleceğimizi alıyoruz aslında, ilerleyen yaşlarımızı alıyoruz. Yani hep omurga dedik, hep kemik yoğunluğu dedik ama pelvik taban kaslarımız da özellikle biz kadınlar için çok önemli. Yani bu noktada değinmek gerekiyor. Pilatesi doğru bir şekilde yaparsak pelvik taban kaslarımızı kuvvetlendirerek bel ağrılarımızdan tamamen uzaklaşabiliriz.
3: Ben de bir makalede bunu okumuştum. Özellikle 40 yaş üstü kadınlara mutlaka pilatesin önerildiğini, hatta onlar için en doğru spor dalının pilates olduğunu, çünkü kasları güçlendirerek omurga yapısına ve kemik yapısına destek verdiğini okumuştum ben de. Hatta kızım da şey demişti, dediğim gibi ben de aletli pilatese gidiyorum. Anne bilerek mi yaptın, bilmeyerek mi yaptın ama kendin için en doğru seçimi yapmışsın diye bana söylemişti. Peki hocam, şimdi birazdan daha detaylara gireceğiz ama şunu sormak istiyorum. YouTube'dan video izleyerek pilates yapabilir miyiz?
4: Mat pilates mi, reformer pilates mi diye sormak istedim.
3: O zaman şöyle yapalım. Öncelikle pilatesin türlerinden bahsedelim ilk isterseniz. Kaç tür pilates var? Belki soru doğru değildir. Hani bunu siz düzeltebilirsiniz. Çünkü hani benim de bildiğim mat pilates var. Bir de reformer pilates var. Ama belki bunu profesyonel anlamda baktığınızda pek çok dalı ve yan alanı olabilir. Ama hani bizim profesyonel olmayan insanların, size danışan olarak gelen insanların karşılaşacağı kaç tür pilates var ve bunların temelde birbirlerinden farkları neler? Birbirlerine avantajları neler ve dezavantajları neler?
4: Evet. Şöyle iki tür pilates var diyebiliriz. Yani ekollerine girmezsek eğer. Mat pilates ve reformer pilates. Mat pilatesi zaten minder üzerinde yapıyoruz. Reformer pilatesten ayıran tek özelliği herhangi bir desteğimiz yok. Yani reformer pilateste yay desteği kullanabilirken mat pilateste minder üzerinde yaptığımız hareketleri tamamen kendi vücut ağırlığımızla yapıyoruz. Ve bu yüzden biraz daha zorlayıcı oluyor. Ve biraz daha kontrol istiyor. Eğer ki kontrolsüz bir şekilde yapılırsa mat pilates egzersizleri, yani çok ileri düzey olmasa da belli başlı sakatlıklara yol açabilir. Çünkü YouTube'da tabii ki güzel eğitimler veren hocalarımız var. Ama kontrollü bir şekilde yapılmazsa, bir hoca eşliğinde yapılmazsa, hele ki eğer ki daha önceden bir spor geçmişi yoksa, yanlış bir hareketle kendisini sakatlayabilir. Ama bu %100 doğru da olmayabilir çünkü yapabilir. Kişiye göre değişiyor. Aslında kişi eğer ki kendini biliyorsa, daha önce bunun eğitimini aldıysa, başka bir yerden olur ya da yani aynı hareketleri tekrarlayarak öğrendiyse. Çünkü kas bir mekanizma gibi düşünün. Kas hafızası her şeyi hatırlayabilir. Belki bugün yaptığımızı 10 yıl sonra tekrar yapabiliriz ama biraz üzerine gide gide yapabiliriz. Yani metot olarak da baktığımız zaman reformer pilates, mat pilates dedik. Reformer pilatesi de, mat pilatesi de içerisinde bölebiliriz. Klinik pilates diyebiliriz. İşte hamle pilatesi diyebiliriz. Modern pilates diyebiliriz. Klinik pilateste ya çoğunlukla şu anda fizyoterapistler eşliğinde yapılabilir pilates türleri var. Yani klinik pilates olarak bir doktor eşliğinde, doktorun onayı, doktorun önerisi eşliğinde bir fizyoterapist güzel bir şekilde rehabilite edebiliyor hastaları ya da işte danışanları diyebilirim. Onu da işte bel fıtığıdır, boyun fıtığıdır. İşte ileri düzeyde bir skolyozu varsa buna bir pilates eğitmeninden ziyade eğitimini almadıysa,

0: pilates. Yani sizin buna ihtiyacınız vardır. Yapacağımız, benim sizin benden bir isteğiniz vardır. Benim sizden bir isteğim vardır. Onu uyarlayarak yaptırdığımız egzersiz türleri var. Bu şekilde.
1: Peki hocam, dediğim gibi mat pilatesle aletli pilatesin arasında aslında adından belli reformu bir alet farkı var. Evet. Ve bu alet işleri daha kolaylaştıran ve güvenli hale getiren bir şey diyoruz. Hı hı. Ama yine hem mat pilatesi yapan birisi hem de reformer pilatesi yapan birinin mutlaka bir eğitmenle birlikte çalışmasını tavsiye ediyorsunuz, evet, değil mi?
0: Tabii ki. Çünkü yani istemeyiz hiç kimsenin sakatlanmasını, hiç kimsenin yani istemediğimiz bir şekilde kendisini 6 ay belki tedavi görmesin. Çünkü en ufak bir kas yırtığının sonucu bir 6 ay tedavi demek. Yani bunları istemediğimiz için bir eğitmen eşliğinde yapılmasını, doğru bir şekilde yapılmasını her zaman isteriz.
1: Özellikle reformer pilates son zamanlarda dediğiniz gibi çok popüler oldu. Evet. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarla, işte böyle bir takım estetik duruşlarda yukarıdan kendini asanlar, işte aşağıdan ayağını kuğu gibi yapanlar derken insanların aslında gündemine sosyal medya ile birlikte oturdu ve belki pek çok insan aletli pilatesi bundan mütevellit bir şey zannediyor. Yani gittiği andan itibaren bu duruşları yakalayabileceği, bu hareketleri yapabileceği bir şey zannediyor ama ben işin içine giren biri olarak gördüm ki onları yapmak için böyle bir fırın ekmek yemek lazım. Kasları epey bir geliştirmek lazım. Haftada iki kere aletli pilates yeterli bir sayı olduğu için mi iki kere yapılıyor? Yani üç kere insanları daha mı yorar? Bunu kim belirliyor? Neye göre belirleniyor?
0: Yeni başlayan bir birey için ve hiç spor yapmamış bir birey için iki ya da üç gün yeterli. Ama aktif bir şekilde spor yapmış bir kişi haftada dört gün reformer yapabilir. Bu kişiden kişiye değişebiliyor. Yani o da işte bireyselleştirilmiş bir durum. Ya kişiye özel olması bu yüzden önemli. Çünkü biz dediğim gibi reformer başında kişiyi analiz ediyoruz aslında. Bu insan haftada dört gün yapabilir. Bu düzeye gelebilir. Ben insanı yatağından kalkamayacak halde bir pilates yaptırıyorsam zaten yanlış yapıyorum. Yani haftada iki gün yeterli olacağı yerde dört gün yaptırmak tabii ki de yanlış olur. Kişiye göre değişebiliyor.
1: Bunu zaten eğitmenler belirleyecektir diye düşünüyoruz. Ama tabii grup derslerinde bu ayrıcalığı yakalaması insanların biraz zor diye düşünüyorum. O yüzden pilateste sizin de dün bana bahsettiğiniz gibi aslında bireysel olarak eğitim almak ve bireysel olarak yapmak en doğrusu değil mi?
0: En doğrusu evet, bireysel yapmak. Ama bu da içinde bölünebilir. Şimdi bende herhangi bir sağlık problemi yok. Benim gibi birkaç tane daha arkadaşım var. Biz bir grup olarak ve aynı seviyede aynı şekilde egzersizleri yapabiliriz. Ama birisi başlangıç, birisi orta, birisi ileri düzeyde bir sınıfta verim elde etmek de imkansız. O yüzden grup dersleri dahi olsa içinde bir ayrıştırma yapılması gerekiyor.
1: Bunun için de eğitmenlerin grupları oluştururken profesyonel davranması ve iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Aslında burada konuştuğumuz her şeyde eğitmenin çok aktif bir rolü olduğundan bahsediyoruz. Yani belirleyici olmasından bahsediyoruz. Peki kimler pilates eğitmenliği yapabiliyor bu ülkede? Pilates eğitmeni olmak isteyen burada izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa, gençlerimiz varsa ki benim hitap ettiğim kesim özellikle şu anda meslek oluşumlarına dair araştırmalar yapılan gençler var. Kimler pilates eğitmeni olabilir? Hangi alanlardan mezun olanlar bunu yapabilir? Sporla alakalı bir bölümden mezun olmayan bir insan da pilates eğitimi alabilir mi? Eğitmeni olabilir mi?
0: Evet, günümüzün en büyük problemi aslında bu. Yani biz spor bilimleri fakültesi mezunları olarak bir pilates eğitmeni olabilirken, tabii biz buraya mezun olduğumuz bölümden kaynaklı olarak gelmedik. Yani belli başlı federasyonların eğitimlerini alarak, seminerlerine katılarak, belki 8 senedir yapıyorum ben pilates eğitmenliğini. O zamandan bu zamana gitmediğim eğitim, gitmediğim seminer kalmadı. Ama günümüzde şu anda sadece beden eğitim mezunları değil,

0: her alanda, herhangi bir alanda mezun olan kişi de pilates eğitmeni olabilir. Hatta lise mezunları dahi olabilir. Şöyle, bunun için de belli başlı sınavlara tabi tutuluyorlar tabii ki. Temel eğitim antrenörlük bölümünden 5 farklı sınava giriyorsun. İyi bir anatomi bilmen gerekiyor, iyi bir fizyoloji bilmen gerekiyor. Bu sınavları geçtikten sonra federasyonun sınavlarına girerek yardımcı eğitmenlik belgesi alıyorlar. Sonra aldıkları belgenin üzerine bir seminere katılıp tekrar temel eğitim antrenörlük sınavlarına girerek tekrar federasyonun eğitimlerine katılarak temel antrenör olabilip aynı zamanda da bir işletme açabiliyorlar. Şimdi bu alanı yaratabilmek için yaklaşık bir 3 senenin geçmesi gerekiyor. 3 sene geçerken de bu işin içerisinde iyi bir şekilde kendini bu işe hazırlamak gerekiyor. İstikrar gerekiyor. Yani evet, ciddi manada güzel bir iş. Kazançlı bir iş. Yapılabilir bir iş. Yani ama istikrar varsa ve sabır varsa, insanları tanımak istiyorsa, bedeni tamamen analiz etmek istiyorsa güzel bir bölüm. Yani sadece beden eğitimi mezunları değil, diğer alanlardan mezun olan arkadaşların da yapabilmesi için gerçekten özveriyle bu alanda çalışmaları gerekiyor. Çünkü biz insanlara dokunuyoruz. Yanlış bir egzersiz, yanlış bir hareket sonucunda kime neler olabilir? Ya da bunun sonucunda belki davalık olmayabilir ama sonucunda karşıdaki insanda verdiği hasarın
1: vicdani yükü
0: veya işte yapabileceklerinin sonucunda o insanın hayatındaki etki nereye gelecek? Evet. O yüzden tabii ki de olabilir herkes.
1: Evet, yani bu konuda ilerlemek isteyen, bu konuyu kendine meslek edinmek isteyen, bu konuyla ilgili kendine bir iş yeri açmak isteyen insanların araştırma yaptığında önlerinde tıkayan hiçbir şey yok. Özveri ve çalışkanlıkla gerekli sınavları, gerekli belgeleri aldıklarında bu işi yapabilirler. Ama tabii sizin de bahsettiğiniz gibi öncelikle uğraştıkları şeyin bir insan olduğunu unutmadan bu mesleği seçmek gerekiyor diye belirtelim. Peki yine dediğim gibi biraz önce bahsettik ya, çok popüler oldu bu reformer pilates diye. Mat pilatese göre, ki ülkemizde mat pilates çok uzun yıllardır olan bir şeydi. Reformer pilates daha yeni yeni böyle yerini oturan, bulan bir şey oldu. Neden bu kadar çok insanlar tarafından tercih edilmeye başladı, talep görmeye başladı, bununla ilgili stüdyolar açılmaya başladı? Gerçekten mat pilatese göre daha kolay mı olduğu için, daha avantajlı mı olduğu için, daha kısa sürede mi sonuç verdiği için neden oldu?
0: Daha kontrollü ve hoca eşliğinde yapıldığı için. Tabii ki de mat pilates de hoca eşliğinde yapılabiliyor ama grup derslerine baktığımız zaman bir müzik eşliğinde 30 kişiyle aynı anda mat pilates egzersizleri adı altında dersler veriliyor. Ama reformer'da öyle bir kaçma imkanı yok diyelim. Yani içeride maksimum olacak kişi sayısı 8 kişi diyelim. 8 makine var, 8 öğrenci var ve 8 öğrenciyle aynı anda ilgilenebileceğin bir alanın var. Herkesi kontrol edebiliyorsun, herkesi görebiliyorsun. Ve insanlar artık özel ilgi de istiyor. Ve bunun haricinde bilinçli bir toplum da yetişiyor. Hekimlerimiz aynı zamanda rahatsızlığı varsa pilatese de yönlendiriyorlar. Ve bunların da çok önemi var. Ve sosyal medya, daha önce de değindiniz orada. Sosyal medyada verdiğimiz pozlar. Aslında birçok kişi de bundan da kaçıyor. Yani aldığı öneri üzerine reformer'a gelenler, ya işte bu hareketleri yapabilir miyiz ki hocam? Gösterdiği hareketler biraz da şov kısmı aslında. Yani tabii ki Cadillac'ta yaptığımız egzersizler çok estetik, çok güzel durabilir ama o hareketleri yapabilir düzeye gelene kadar çalıştığımız süreci kimse bilmiyor. Yani orada çünkü kas gücü gerekiyor. Beklemek için yani gerçekten iyi bir kuvvet gerekiyor. O yüzden çoğu kişinin artık bu alana yönelmesinin sebebi biraz sosyal medya, biraz bilinç, biraz da özel ilgi aslında. Çünkü bireysel bir ilgi var. Yani bir süre sonra ben sizi 2 hafta içerisinde artık tamamen röntgen çekecek hale gelebiliyorum. Eğer ki gerçekten bir eğitmensem, gerçekten karşımdaki insanı görebiliyorsam. ve o yüzden reformer pilates tercih ediliyor.
1: Bu arada Cadillac'tan bahsettik. Ben de ilk gittiğimde Cadillac deyince ne alaka Cadillac falan demiştim. Orayı da bir açalım hocam. Dinleyenlerin ve izleyenlerin Cadillac dediğinizde neyi anlamaları gerekiyor?
0: Cadillac da yine reformer'ın bir türü. Aslında aynı makine. Tower'la, kuleyle yapılan, kulenin etrafında barların olduğu, aslında dikdörtgen bir mekanizma düşünün ve onun üzerinde esneme hareketleri, kuvvet egzersizleri, direnç egzersizleri. Orada biz işte amuda kalkıyoruz, o ne var ki bunda gibisinden yorumlar alıyoruz ama oradan aşağı çok düşen insanlar da oluyor. Cadillac da reformer'ın bir parçası ama ileri düzey bir parçası diyelim.
1: Evet.
0: Yani kişi hazır olmadan reformer'da Cadillac almak, Cadillac'ta bir poz uğruna sakatlamak doğru değil.
1: Peki hocam, şimdi bir insan pilates yapmaya karar verdi. İlk derse geldiğinde nelerle karşılaşacak? İlk dersten beklentisi ne olmalı? Sonrasında nelerle karşılaşacak? Ders anında nelerle karşılaşacak? Bunu seyircilerimize ve dinleyicilerimize söyleyelim isterseniz.
0: Şöyle, birçok karışıklıkla karşılaşacak ilk derse geldiğinde. Çünkü önce biz eğitmenler önce kişinin postür analizini yapacağız. Yani bu kişide omuzlarda içe dönüklük var ya da işte O bacak var, X bacak var. Yani bel fıtığı varsa gerekli ekipman yerleştirilecek. Boyun fıtığı varsa keza aynı şekilde. Ama onun haricinde kişiye kontrolör sistemini, yani yine Joseph Pilates'in sistemini aktarmak için önce nefes kontrolünü anlatacağız. Hizalanmayı anlatacağız. Ve sonra hareketlerde, hareket esnasında nefes alıp vermeyi öğreteceğiz. Hareketle beraber bir bütün olarak öğrettiğimiz için kişi orada biraz zorlanacak. Bayağı zorlanacak. Yani kolumu indirirken bacağımı uzat diyorsun. O sırada nefes al diyorsun. O başını da kaldır dedin. Yani biz nasıl bu hale geldik hocam? Yani ben bunu nasıl yapacağım? Bir yandan ayak düşer, bir yandan kol havada kalır. Ve orada da işte kontrolör sistemi girdi devreye. Neden? Çünkü zihin ve beden bütünlüğünü koruyarak kasları çalıştırmak, esnekliği artırmak. Zaten hedefimiz de buydu. Yani zihin ve beden bütünlüğü, zihnimizi çalıştırırken oradan tamamen kasımıza odaklanmış oluyoruz. İlk ders bunları yaşayacak. Hatta bir 10 ders de bunları yaşayacak. 10 dersin sonunda artık kişi, ben pilates yapıyorum, artık bedenimde bu değişiklikleri görüyorum, İncelmeye başladım ya da daha zinde uyandım, daha rahatım, omuzlarımda bir dik duruşluk başladı. Yani bunları söyleyerek geldiğinde de zaten yapmış olacağız pilatesimizi.
1: Peki hocam, yine yaygın bir görüş var. Pilatesi kadınlar yapar. Pilates kadın sporudur. Baktığımız zaman da hakikaten herhalde en çok talep eden grup kadınlar. Gerçi biraz önce bahsettiğimiz yönlerde kadınlara büyük katkıları var. Daha çok ihtiyaç duyuyor olabilirler ama dün siz bana dediniz ki benim erkek gruplarım var, erkek öğrencilerim var, danışanlarım var pilates yapan dediniz. Belki buradan da pilates kadın sporudur diye bakıp da hiç ilgilenmeyen ama aslında ona çok uygun bir spor olduğunu fark etmesi gereken bir grup vardır. Onlara neler söylemek istersiniz?
0: Tamamen yanlış düşündüklerini söyleyebilirim. Çünkü pilates sadece kadın spor olamaz, olmamalı. Bu düşünce tamamen silinmeli, yaygınlaşmalı erkekler tarafından da. Neden? Çünkü erkekler biraz daha büyümeyi seviyorlar. Biz pilateste büyümüyoruz. Biz pilateste güçleniyoruz. Daha kuvvetli oluyoruz. Benim kendi öğrencilerim var. Bana güçlenmek için geldiler ama onların postür analizini yaptıktan sonra başladığımız ve şu anda devam ettiğimiz süreç arasındaki farkı kendi aynada baktıklarında fark ettiklerinde hocam doğruymuş. Ve çok zorlandılar. Çünkü gerçekten zorlandılar. Kasları büyük olduğu için, iri olduğu için, hiç esnetilmediği için hep biraz hadi erkek daha güçlüdür, daha kuvvetlidir, daha ağır kaldırır. Sonucunda hiç esnememiş ama. esneklikleri arttı. Daha düzgün durmaya başladılar. Bağdaş kuramayan öğrencilerim vardı benim. Hiç bağdaş kuramıyorlardı.
1: Kaslar yeterince esnek olmadığı için.
0: Çünkü kısalmalar başladı. Evet. Kaslarda oluşan kısalmalardan kaynaklı olarak kişi dik duramıyor. Bağdaş kurduğunda geriye devriliyor. Geriye devrildiğinde bu sefer yani öyle bir görüntü var ki bir süre sonra bu evet bir problem yokmuş gibi görünse dahi o kişi de ilerleyen yaşlarda kifoza çevirecek. Omurga tamamen C formuna dönecek. Ve bu C formundan dolayı sırt ağrısından hiç rahat edemeyecek. Sürekli C formunda gezip hayatını bu şekilde idame ettirmek zorunda kalacak.
1: Çünkü kaslar kısaldıkça omurganın üzerine baskı yapması artacak. Bu da vücut formunun değişmesine sebep olacak.
0: Yani ilerleyen süreçte de artık ameliyata kadar gidiyor.
1: Allah'ım korusun. Herkes kaslarına iyi baksın bence. Hocam bir de yine çok yaygın, çok konuşulan ve özellikle kadınların hayatında bir dönem, çok önemli bir dönem olan hamilelik kısmı var. Hı hı. Hamilelik pilatesi de gerek televizyonlardan yine gerek sosyal medyadan popülerleştiğini görüyoruz. Çünkü hamile pilatesi yapan insanların çok daha kolay doğum yaptıklarını, hamilelik sonrası kilolarını daha rahat verdiklerini, bunlarla ilgili haberleri sıkça duyuyoruz. Bir de işin uzmanına soralım. Şu an hamilelere pilates yapmasını öneriyor musunuz? Tabii ki, ya da önermediğiniz bir grup var mı bu hamileler arasında? Şu kısım hamileler pilatesi yapmasınlar dediğiniz. Pilates yapan bir hamile ile yapmayan bir hamile arasında nasıl farklılıklar oluşacak? Bence önemli bir yer. Belki şu an hamile olan dinleyicilerimiz var ve onlar da bu konunun yabancısı olduğu için kendilerine sağlayacakları avantajı bilmedikleri için bu konudan uzaktırlar. Onlara bir ışık olalım.
0: Tabii şu şekilde. Öncelikle hamile pilatesi dersleri alıyorum ben. Ama bunu nasıl alıyorum? Doktor onayıyla. Ve 12. haftadan sonra 3. ayını doldurduktan sonra eğer doktor onay veriyorsa evet artık pilates yapabilirsin ibaresiyle bana geliyorsa ben o şekilde o ibare karşılığında reformer pilateste hamile pilatesi yaptırıyorum. Ama şu şekilde kişi eğer ki hamileliği sürecinde pilates yaparsa pelvik taban kaslarını kuvvetlendirdiği için bel ağrıları doğum esnasında çünkü çok fazla omuzlara yük biniyor. Çok fazla yani sırt ağrıları, bel ağrıları oluşuyor. Kişinin en başında da dedik pelvik taban kaslarını kuvvetlendirdiğimizde belindeki ağrıyı yok ediyor resmen yani bir mucize olmadığı sürece yani mucize diyemeyiz bunu ama kişinin hedefiyle çalıştırdığı kas grubu doğru orantılı ve biz de bu süreçte kaslar kuvvetlendiği için metabolizma hızlanıyor. Doğum sonrasında da hızlı bir şekilde kilo verebiliyorlar. Hani ilk başta demiştiniz pilates kilo verdirir mi? Pilates kilo vermeye yardımcı olur. Çünkü kas ne kadar kaslarınız kuvvetliyse o kadar metabolizmanız hızlanacağı için kişi de sonrasında doğum sonrasında da hızlı bir şekilde eski haline gelebilir. Ha, biz hamile pilatesinde karın çalışmıyoruz evet ama bacak, kalça, sırt, kol yani tüm vücut, göğüs her bölgeyi çalışıyoruz. Karın çalışmamaya özen gösteriyoruz. Bunun da sebepleri çünkü hamile pilatesinde yapılmaması. Yani herkese öneririm ama
1: doğru ellerde
0: ve doktor onayıyla ve bu konuda yetkisi olan kişiyle yapılması gerekiyor. Bu çok hassas bir konu. Hamilelik riski olan bir kişinin de hiçbir şekilde yani hocasına söylemeden işte risk var demeden derse gelmesini de kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bunların hepsi bir risk taşıyor. Çünkü pilateste biz ağırda çalıştığımız oluyor, hafifte çalıştığımız oluyor. Böyle bir risk varsa hocasına ve doktoruna danışmadan kesinlikle gelmiyor.
1: Aslında sabahtan beridir bahsettiğiniz bu nokta çok kıymetli. Sanırım bizim de bilinçli olmamız gereken yerlerden birisi bu. Şimdi artık Kayseri'de pek çok pilates stüdyosu var ya da farklı stüdyo isimleri altında pilates eğitimi verdiklerini duyuranlar var. Önümüze reklam olarak düşüyor. Yolda geçerken tabelasını okuyoruz. Artık sayısı kabul, yani böyle kabul edelim ki oldukça fazlalaştı. Fakat biz burada her pilates eğitimi veriyoruz denilen yere gittiğimizde doğru insanlarla karşılaşacak mıyız? Bu birinci soru. Yani tabelada yazıyor olması bizim orada doğru insanlarla muhatap olacağımız anlamına geliyor mu? Bu bir. İkincisi, eğer bu anlama gelmiyorsa, ben bir pilates eğitimi almak istiyorsam, pilates eğitimi almak üzere gittiğim yere hangi soruları sormalıyım? Hangi belgelere bakmalıyım? Ne zaman emin olmalıyım doğru yerdeyim ve vücudumun, kas gelişimimin emanet ettiğim kişiler doğru insanlar diyebilmeliyim?
0: Evet.
1: Zor bir soru muydu?
0: En önemli soru aslında.
1: Bence de.
0: Herkes için de, yani kendi Kayseri halkımız için de önemli bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Her pilates salonunda pilates yapılmaz.
1: Çok en güzel. Önemli.
0: Çünkü orada evet iş yeri açılmış olabilir. Birincisi, iş yeri kimin adına açıldı? Yani yetki sahibi iş yeri sahibi mi? Yoksa pilates dersini veren kişi yetki sahibi mi? Ya da pilates dersi veren kişinin yetkili eğitimleri, yetkili sertifikaları var mı? Federasyon tarafından alındı mı? Çünkü biz federasyona bağlıyız, Cimnastik Federasyonu'na bağlıyız ve orada eğer ikinci kademe bir eğitmen değilse, temel eğitmen değilse kesinlikle grup dersleri veremez. Birinci kademesi varsa eğer, yani bunlara önem göstermek gerekiyor. Kaçıncı kademe belgeniz var? İş yeri sizin üzerinize mi? Çalışan eğitmenlerinizin eğitimleri tam mı? Yani birçok şeye özen göstermeleri gerekiyor gittikleri zaman. Çünkü herhangi birisi de ders verebiliyor.
1: İşte ben de tam onu söylüyorum. Ben pilates eğitimi almak üzere gittiğimde benim karşıma bir hoca çıktığında, eğer kurumsal bir yer değilse, işte belediyeye bağlı filan bir yer değilse, bunları benim sormak en doğal hakkım diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi hani siz orada danışan olarak işte şimdi şu hareketi yapıyoruz, şimdi bu hareketi yapıyoruz dediğinde siz onun söylediğini yapıyorsunuz. Çünkü onun bu konuda yetkin ve etkin bir kişi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama düşünüyor olabiliriz sadece. Hani gerçekten ne yaptığını bilmeyen biri olabilir. İşte bizim bunu ayırt etmek için hangi belgeleri sormamız gerektiği ikinci kademe.
0: İkinci kademe bir pilates eğitmeni mi? Federasyon tarafından. Ve eğer hoca iş yeri İki kişinin de üzerine değil, atıyorum bir kişi, ya da ben salonumu kendi üzerime açmadım diyelim. Açamıyorsam zaten bilin ki benim yetkim yok. Yani bu yetki sahibi değilse kesinlikle o salondan ders alırken dikkat etmek gerekiyor. Ya tabii ki her şey bir noktada maddiyata da bakıyor. Yani uygun fiyatlı salonlar var. Ücreti çok daha uygun. Yani bu süreçte de insan diyor ki ya diyor, orası bu kadar, ben şuraya gideyim en iyisi diyor ama gittiği yerin neresi olduğunu da bilmiyor. Evet. Kendi sağlığını düşünmek zorunda kişi.
1: Evet, bu noktalara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Peki hocam, klinik pilatesten bahsettiniz. Bir kişinin klinik pilatese ihtiyaç duyduğunu kendinin anlaması mümkün değil. Değil mi?
0: Değil.
1: Bunu ancak bir doktor söylediğinde mi olacak? Nasıl bir süreç bekliyor? Klinik pilates kimlere öneriliyor? Önerilen kişiler nasıl bir yol izliyor? Klinik pilates yapılırken daha bütünsel değil de daha bölgesel bir şey mi oluyor? Mesela atıyorum, bel fıtığım var benim. Benim fizyoterapistim ya da doktorum bana pilatesi önerdi. Ben bu şekilde gelip size izah mı ediyorum? Siz doktorla işbirliği içerisinde mi oluyorsunuz? Süreç nasıl yürüyor?
0: Öncelikle bir fizik tedavi doktoru önermesi gerekiyor ya da bir ortopedi uzmanı. Yani klinik pilates önerdiği zaman bu alanda artık bireysel, daha yetkin ya da bir fizyoterapist eşliğinde bel boyun fıtığı varsa ve ileri düzeydeyse. Tabii bu varyasyon haline getirilebilir bir pilates eğitmeni de girebilir dersine. Onu tedavi de edebilir. Ancak yani bir fizik tedavi doktoru önerdiyse fizyoterapist eşliğinde çalışmasını biz tavsiye ediyoruz. Ya da ileri düzey bir skolyoz varsa bel boyun fıtığında belki bu süreç toparlanabilir ama skolyozda toparlanamayacak sonuçlara yol açabiliriz. Skolyoz eğer ileri düzeydeyse kesinlikle fizyoterapist eşliğinde çalışması lazım. Aynı şekilde o fizyoterapistin de bir pilates eğitmenlik belgesinin de olması gerekiyor.
1: Aa, çok önemli burası. Yani sadece fizyoterapist olması yeterli değil. Aynı zamanda pilates eğitmeni de olması lazım ki bu klinik olayı gerçekleştirebilsin.
0: Rehabilitasyon adı altında da verilebilir. Manuel terapiler verilebilir. Ekstra bir kişiye katkı sağlayabilecek bir düzeyde eğitim verilebilir ya da tedavi edilebilir. Ama reformer üzerinde eğer ki yaptırıyorsa kişi bir fizyoterapist, ikincisi bir de belgesinin olması şart.
1: Peki hocam, yine herkesin bence sormak istediği, karıştırdığı, aradaki farkları bilmek istediği bir nokta var. Hani burada yogaya girip yoga özelinde konuşalım istemiyorum ki, dediğim gibi daha önce bununla ilgili, yoga eğitimiyle ilgili de bir program yapmıştık ama çok karıştırılıyor ya da aynısı zannedilebiliyor ya da benzer gibi düşünebiliyor. Pilatesle yogayı birbirinden ayıran en temel fark nedir?
0: Yogada esneklik ve nefes ön plandayken pilateste kontroloji hepsi ön planda. Yani kaslar, omurga, aynı zamanda nefes, tüm bedeni hissederek yapabilmek. Yogada biraz daha hem nefes, hem zihin, hem biraz daha esnekliği artırabilmek, bedeni hissedebilmek için yaptığımız egzersizler aslında yogayı biraz daha temsil ediyor. Kolay mı? Bence daha zor yoga.
1: Yoga daha mı zor?
0: Daha zor.
1: Öyle mi? Bakın, burada da bu söylediğiniz şey de aslında insanların belki kafasında bir şeylerin oluşmasına sebep olacak. Pilates yogaya göre daha kolay yapılabilir bir spor olarak gerçekleştiriliyor. Haftada dediğiniz gibi iki kere olması yeni başlayanlar için ya da profesyonel spor hayatı olmayanlar için yeterli. Her seansın kaç dakika ya da kaç saat olması gerekiyor hocam?
0: 45-50 dakika yeterli oluyor pilates için. Doğru bir egzersiz yapıyorsa kişi. Onun fazlasında zaten artık kas yorulmuş oluyor. Fazlasına da pilateste gerek duymuyoruz biz. Ama 45-50 dakikayı altında kalıyorsa o zaman da yani yeterli bir egzersiz değil. Doğru bir egzersiz programıyla ilerlersek yeterli.
1: Peki şöyle bir saate baktım. Maşallah zaman su gibi akmış. Gördünüz değil mi hocam? Yani zaman nasıl geçer derken aslında konuşacak o kadar çok şey var ki biz hocamla konuşurken daha profesyonel, daha teknik anlamda bir takım şeylere değinsek mi diye düşündük ama onlara değinsek artık zaman yetmeyecek. Evet. O yüzden böyle temel anlamda herkesin kafasında oluşan sorulardan bahsedelim dedik. Son olarak ben acaba pilatese başlamalı mıyım, pilates bana uygun mu diye düşünen insanlara bir pilates eğitmeni olarak pilatesle ilgili bir mesaj vermek isteseniz ne söylersiniz?
0: Kendi değeriniz için gerçekten pilatese başlamalısınız diyebilirim. Çünkü kendi bedeninizi hissetmeye ihtiyacınız var. Hepinizin, herkesin. Kendi sağlığımız için haftada en azından 2 gün, bir 45 dakika kendinizle baş başa kalıp güzel bir egzersiz yapmanız gerekiyor. Çünkü bu biz kadınlar için, özellikle altını çiziyorum, çok önemli, çok değerli.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Rica ederim.
1: Benim için çok keyifli, çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Umarım aynı keyfi dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de almıştır. Sporsuz bir yaşam eksik bir yaşamdır bence. O yüzden sizin de söylediğiniz gibi zamanı kısıtlı olan ama bütünsel bir şey yapayım, kaslarım gelişsin diyen herkese de pilatesle önererek müsaadenizle programı kapatmak istiyorum.
0: Teşekkür
1: Ayaklarınıza ederim. Sağlık.
0: Çok teşekkür
1: Yüreğinize
0: ederim.
1: Sağlık. Çok memnun olduk. Kış döneminde kayakla ilgili yapacağımız programın da sözünü alaraktan söylemek istediğiniz bir şey varsa hemen alayım.
0: Teşekkür ederim. Burada bana da yer verdiğiniz için, bizi de dinlediğiniz için, sorunlarıyla ve her şeyiyle beraber bir bütünsel olarak pilatesi tanıttığınız için teşekkür ederiz.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Merve de kafasıyla beni onayladı. Evet dedi, artık süre doldu. Biz de müsaadenizi istiyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla beraber olana dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 0009. Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 2927. Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 0887. Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27.
3: Nöbetçi Eczaneler.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1875, dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 1914, Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında gizli bir işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı İmparatorluğu'nda seferberlik ilan edildi. 1934, Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i oldu, böylece Almanya'da totaliter rejim süreci başladı. 1967, Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987, Türkiye'de kan kanseri hastası bir kişiye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti, Kuveyt emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı. 1991, Şili ve Arjantin, bir yüzyıldan fazladır devam eden sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 1997, Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 2001, soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenica'da Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katlettiği gerekçesiyle Lahey'deki savaş suçluları mahkemesi tarafından 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2005, Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Marsan-de-Paul Hastanesi morgunda saklanan, doğduktan kısa süre sonra ölmüş ya da ölü olmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009 Gaye Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 236 29 27 Gülşah Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 08 87 Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 47 50 Yenişehir Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 221 22 27
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

var bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar bütün bir ömür.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.